0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve seledina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr ve bissenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal izetteleytu abdiyel mü'mine felem yeşkünî ilâ uvvâdihi atlaktuhu min üsâra sümme ebdeltuhu lahmen hayren min lahmihi ve demen hayren min demihi sümme yestenifül amel. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Allahu Teala Hazretlerinden naklen hadisi kutsi olarak şöyle buyuruyor. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki İzebteleytü abdiyel mü'mine. Ben bir kulumu müptela ettiğim zaman, müptela etmenin manası vücuduna bir hastalık verip de o hastalığa uğratmak demek yani. Müptela. İşte midesinde ağrısı var, kalbinde ağrısı var, ayağında, sırtında, neyse, başında, elinde. Ben mümin bir kulumu müptela ettiğim zaman felem yeşkünî ilâ uvvâdihî, kendisini ziyarete gelenlere beni şikayet etmezse, hastalandı, yatağa düştü, yakınları geliyorlar, o geçmiş olsun filan diye, işte o zaman beni o kendisini ziyaret edenlere şikayet etmezse. Hasta Allah'ı şikayet mi eder gelenlere? Allah başıma bu şeyi verdi, böyle şey mi olur filan mi der? Hayır, ekseriyetle böyle denmez. Demez yani hasta. Peki ne der? İşte çok başım ağrıyor da tahammül edemiyorum da bilmem ne de hastalığını tasvir eder. Yani hastalığının sıkıntılarını gelene laf olsun diye anlatır. İşte o uykusuzluklar, o ağrılar, o sızılar, onlardan şikayetler neticede onları vereni şikayet gibi oluyor. Yoksa hiçbir kimse, aklı başında bir kimse kalkıp da doğrudan doğruya Allahu Teala Hazretlerinin kullarına şikayet etmez. Bu hastalığı Allah bana verdi, bu da olur mu demez yani. Hiç denilmiş, görülmüş, duyulmuş bir şey değildir. Deli olur yani ancak onu söyleyen. Demek ki fazla şikayet etmeyecek, ketum olacak biraz. İyi olur inşallah. Ne yapalım, hastalıktır. Allah sabır versin filan gibi. Fazla şey yapmayacak öyle. Dilini tutacak. Öyle yaparsa ne olur? Öyle şikayet etmezse, sabırla, şeyle durursa, sağlam durursa yani, yere sağlam basarsa ayağını, şikayet yoluna gitmezse, ben onu bu hastalıktan kurtarırım. Atlaktuhu min esari herhalde, kelime harekelenmemiş burada. Ben onu o hastalığından kurtarırım. Sonunda tabii hepsi imtihan. Yani bu dünya hayatında hangi, ne şey baki kalıyor, hepsi gelip geçiyor. İran şiirinde güzel bir kıssa vardır. Çok şiddetli ayaz olmuş da kışın. Fakirin birisi titriyor tabii. Ne yapsın? Gezmiş dolaşmış titriye titriye. Bakmış orada bir hamam var. Hamamın ateş yakılan kısmına külhan derler ya. O odunların atılıp yakıldığı ocak kısmına hamamın. Gitmiş küllerin arasında uzanmış yatmış. Orası sıcak. Duman var, ateş var, şey var. O şiddetli soğuk yok. Dışarının soğuğundan paçayı kurtarmış orada, geceyi geçirmiş. Sabah olmuş, dışarı çıkmış, bir de bakmış ki ışıkta karşıda güzel bir saray var. Sarayın da balkonunda samur kürklere sarılmış. Oh, böyle birisi sefalı sefalı duruyor, etrafa bakınıyor kürklerin içinde. O zaman demiş ki, şeb-i tennur güzeştü, şeb-i Samur güzeşti. Samurlu gecede geçti, tandırlı gecede geçti. Küllerin arasında da geçti, kürklerin arasında da geçti. Sabah oldu, bitti. Bu dünya hayatı işte öyle olacak. Yani zengin de fakir de aynı toprağa girecek. Herkes bir miktar yaşayacak, geçecek yani, geçici bir hayat. İmtihan, hastalık da geçer. Hastalık da geçer ama şikayet etmeden geçerse bak ne oluyor. Ben onu o hastalıktan kurtarırım. Sümme ebdeltuhu lahmen hayran min lahmihi. Evvelki etinden daha güzel bir et veririm ona. Hastalıkta süzüldü ya, etleri zayıfladı, bir deri bir kemik kaldı. Eski etinden daha güzel bir et veririm. Ve demen hayran min demihi. Eski kanından daha hayırlı bir kan veririm. Sümme yestenifül amele. Sonra da amel defterini yeniden başlatırım. İşe yeniden başlar. Amel defterine yeniden başlamak iyi mi kötü mü? İyi. Günahların hepsini siliyor Allahu Teala Hazretleri. Günahların hepsini siliyor. Tertemiz. Hadi defterin temiz oldu. Buraya güzel şeyler yazdır. Bir daha kötü şeyler yazdırma. Al pırıl pırıl tertemiz bir defter değil. Amele yeniden başlattırıyor. İşte bu da gösteriyor ki bir kul, Allah ona bir hastalık verir de sabırla davranırsa, sabrettiği zaman Allahu Teala Hazretleri onun günahlarını siliyor demek ki. Günahları silmenin yollarından birisi de kulu hasta edip o hastalığa sabrından sonra günahlarını affetmesi. Hastalığı kendisi veriyor. Ondan sonra da iyi olunca hepsi af oluyor. Günahları af oluyor. Allah ile dost olursan, Allah yolunda yürürsen hepsini anlarsın. Allahu Teala Hazretleri gözümüzden perdeyi kaldırsın.
2: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese yaşlı kimseler efendim, geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip ibret alıp ibadetleri güzel güzel yapıp hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insan hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir. Yaşı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevan'a oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettim diyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutun.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 16.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 16'yı dinlediniz. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.
2: Our dear patriots, witness our hardship now. Many a child has no father. Evildoers violated us. Babies wail with pain. Our villages buried beneath the grass. I call the Lord of the worlds. Where are Mecca and Medina? From the throne above the answer came. A long way off. A long way off.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

0: gece.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsil.

0: temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Hac deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider ama gidemezse ayrı. Ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.
1: Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni

bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac size etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları

Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım,

0: cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: El-Esmâ-ül Hüsnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse

0: bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ amâtenâ ve ileyhin nuşûr.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak O'nun huzurudur.
1: Allahümme bike asbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike namûtu ve ileyken nuşûr.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar. Senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm, fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.

0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم, bana gazetecilerin

0: azap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir.

0: edilmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek diyarlara gitsem görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.

0: Reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra. Reklam.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi.

0: Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra. Reklam.
1: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. إِلَّا مَا يُفْعَلُ إِخْوَانِ النَّفْسَ الْكِتَابُ كِتَابُ اللَّهِ النَّفْسَ الْهَدِيَةُ هَدِيَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَنَابَ الرَّجَالُ رَسُولُ olan muhabbetimizi artırsın. Amin. Bunu bize çok sevdirsin. Amin. İnsan bu dünyaya tekemmül için gelmiştir. Bu tekemmül marifet-i ilahiye nispetindedir. Allah'a olan marifeti ne kadarsa insanın tekemmülü o nispetedir. Allah-u Teala'yı bilmenin en güzel yolu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Onun yolundan başka bir yol ile Allah bilinmez. Allah'ı bilmek ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnen-i seniyyesine ittibalı hasıldır. Malumunuzdur ki insan iki nesneden ibarettir. Birisi toprak, madde dediğimiz, et, kemik. Diğeri de ruh dediğimiz. Et, kemik yer mahsulüdür. Yer mahsulüdür. Ona madde diyorlar işte. Yerden hasılan toprağın hulasısı. Ruh da melekut aleminin, bu alemin değil, melekut aleminin mahsulü. Allah Celle ve Alâ'yı bu ala, bu iki zıttı bu bedende birleştirmiş, şu vücut hazırlıktır. Aslı toprak olan şu vücut, bakınız ne alemdedir. Görür, duyar, işitir, söyler, görür, birçok şeyleri var işte. Fevkaladetleri. Aylara da gidiyor bugün, yıldızlara da gidiyor. Bu maddenin mahsulü. Bu madde mahsulü olan şu insan, bu ruh ile olduğu müddetçe bu hünerleri yapıyor. Ruh ayrılır ayrılmaz. O göz ne görüyor, ne o kulak duyuyor, ne o dil söylüyor. Hiçbir hareket yok. Niçin? Asıl olan madde alındı. Asıl olan madde ruh idi. Ruh alınınca bu ceset kıymetsiz kaldı. Hadi toprağa, aslına, gömelim, başka çare. Demek asıl kıymet kafeste değil, kafesin içindeki kuştadır. Binaenaleyh bu Ramazan çok güzel bir aydır. İşte bu kuşun beslenme ayının bize verdiği şevk, neşe, zevk ile öteki aylara hiç benzemeyiz. Beni haşerimiz bile bu ayda bir başka alışır. Bu sofu daha sofu olur. Bu gerek sofuluk şeysi olsun, gerek insanlardaki tekemmül olur. Allah-u Teala'nın bilinmesine Allah-u Teala ve ma halak cin vel ins illa liya'budun bana ibadet etsinler diye ya'budun ibadet manası değil mi? Ama müfessirler demişler liya'rifun beni bilsinler için yarattığında bu kulları. Kulların yaratılışının sebebi kendisini yaratan Allah-u Celle Vâ'yı bilmek içindir. E neden bileceğiz Allah-u Teala'yı görmüyoruz ki? İşte eseri var bak. Eserden müessire intikal var. Şimdi hangi bir eşyayı görürsek görelim, bu eşyayı yapanı ararız. Bunu kim yaptı deriz. Şu lafa görüyoruz, kimin yazısı bu? Kim yazmış bu yazıyı? Bir eser görüyoruz, kim yapmış bunu diyoruz. Bir arama sormamız var. Bu dünyadaki bu insanları görüyoruz, mahlukatı görüyoruz, tepemizdeki kubbeyi görüyoruz, envaşit yıldızlarıyla her gün gözümüzün önünde. Bunların sahibini aramamak, kimdir dememek olur mu, imkanı var mı buna? Elbette diyeceğiz ki ya bunlar kimin eseri? İşte bunları yaradana Allah diyorlar. Bu Allah, ama görmüyoruz. Görmüyoruz ama eseri meydanda. İşte sen de meydanda, ben de meydanda. Yer de meydanda, gök de meydanda. Hepsi meydanda. Bu varlıklar, hiçbir varlık yok ki kendiliğinden meydana gelmiş olsun. Hiçbir mevcut yoktur ki kendiliğinden olmuş olsun. Mutlaka onu bir yapanın olduğuna insanın aklı eriyor. Bunu bir yapan var. Yok canım, bu eskiden böyle işte. Eskiden, ne kadar eskidense onu ille bir yapan vardır işte. Yapmayan, şu camiyi görürsünüz. İnsan görmeyen bir adam, bu nedir? Kim yapmıştır, ne zaman yapılmıştır, akla gelen bir şeydir. Binaenaleyh bu mahlukatın, bu mevcudatın sahibi olan Allah-u Teala'yı da insansa onu arayıp bulacak. Ve onu bulmak için de Kur'an'a müracaat ya da Resulullah'ın sünnetine müracaat. Bu yoldan gidildiğinde insan bunları böyle görmüş gibi inanır. İbni Abbas var ya, Hazreti Abbas'ın oğlu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben arkasındayken Resulullah bana dedi ki, bak sana bir şeyler söyleyeceğim, onu eyverle, eyverle, uzunca o. Onun başında demiş ki, ve'abudullah ke'enneke terah, ey Abbas'ın oğlu, Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ı görür gibi ibadet et. İbadet ederken, bu seni görüyormuş gibi ibadet et. Körü körünü değil, bu seni muhakkak görüyor. Gördüğünü iyi bilerekten, görüyormuş gibi ona ibadet et. Şimdi maksat Allah-u Teala'yı bilmek. Allah-u Teala kendisini bize 99 tane ismiyle bildirmiştir. 99 tane Esma-ül Hüsna diye her sabah okuruz onu. O 99 ismiyle bize tanıtmıştır kendisini. Ben böyle bir Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim derken kendisinin Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken kendisinin yine Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Maliki Yemit derken kıyamet gününde sahibi olduğunu, dünyanın da sahibi, ahiretin de sahibi olduğunu 99 esmasıyla bildirmiştir. Bu 99 esmayı belleyen cennetliktir. Men ahsaha dehalel cennet. Bunları belleyip bunlarla amel etmek cennete girmesine vesile olur insanların. Bunun için Efendimizin 40 sözünü, 40 hadisini belleyenin şefaatçisi olurum ben diyor. Ve ona şehadet ederim yevmi kıyamette Müslüman olduğuna diyerekten acil şehadet olmaz. Biz elhamdülillah bu kadar okuyoruz birçok hadisleri de, fakat ezberleme ve onları belleme kabiliyetimiz yok. Ömer Nesuhu rahmetullahi aleyhin 40 hadisi vardır. İsimlerini bilemedim, aklına gelmedi. Onların hep böyle 40'ar hadisleri vardır. Bursalı İsmail Hakkı'nın, efendim başkalarının hep böyle seçilmiş 40'ar hadisi vardır. Bunları bellemekten aciziz, mahrumuz. Halbuki bir hadisi bir haftada ezberlemek mümkün. Bir günde ezberlenir ya, 6 günde onu tekrarlar insan, 7 gün içerisinde o hadis insanın hafızasında kalır. 40 tane hadisi bir senede mükemmel surette insan beller. 40 tane hadisi belledin mi en güzel hoca olur insan. Şimdi buradaki dersimizde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اَتَدْرُونَ مَا اَكْسِرْ مَا يُدْخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ İnsanları cennete sokan şeyin, en çok şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? En çok ne sebeple insan cennete girer? En çok insanı sokan nedir? Hepsi bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Takvallah, Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak ne demek? Allah'ın yasaklarından kaçmak. Allah'tan korkmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak ve yap dediklerini yapmak. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Bu iki şeyin üzerinde durmak lazım. Sufudur insan, camiden çıkmaz, namaz kılar, oruç tutar, her şey seyirdir. Fakat yasaklardan bir türlü kendisini kurtaramaz. Günahlardan kurtaramaz. Bu günahlara işte çeşitli sebeplerle insan dalmıştır. Birçok böyle günahlar var ki bunların işlenmesi bir mümin için aklı tasavvur olunmaz yani. Mümin böyle şey yapamaz. Olmaz müminde. Bunun için Cenab-ı Peygamber'in burada bize ilk tavsiyesi takvallah. Allah'tan kork. Allah'tan nasıl korkacağız diye gizli bir niyetteyiz. Kimse de yok. Kimse de bizi görmez oradan. Biz orada o kabahati işleyebiliriz işte. Yok. Biz Allah'ı biliyorsak Allah Her yerde bizi görüyor. Nereye girersek. Allah'u yâlem-i mâfis-i mâvâd-ı mâfis. Yerdekini de biliyor, göktekini de biliyor. Bilmediği şey yok, görmediği de yok. Vallahu bimâ ta'amedûne basîr. Her yaptığımızı gören bir zat. Bir ecellü âlâ. Allah öyle bir Allah ki her yaptığımızı hem görür, hem işitir, hem bilir. Allah böyle Allah. Nereye de saklanırsan saklan, nerede bulursan ol. Allah-u Teala o işlerimizi, yaptıklarımız iyilikleri de bilir, kötülükleri de bilir. Ve görür ve işitir. Bunun için şimdi takva dendiği vakitte Allah-u Teala'dan öyle bir korku olacak ki bu korku bizi ne kadar yasaklar varsa bu yasaklardan uzak edecek, ne kadar hayırlar, iyilikler varsa, emirler varsa onları da yapmaya bizi mecbur edecek. Ezan okunduğu vakitte takva sahibi uyuyamaz. Takva sahibi uyuyamaz. Ne kadar istirap içinde olsa, hasta olsa, rahatsız olsa, amanın beni azıcık kaldır da şöyle bir abdest aldırıverin de şu emri ilahi yerine getireyim diye çalışır. Meğer ki bundan da acil olur. Günah denilen şeylerin yanına hiç sokulamaz. Bunun içinde ne lazım? Allah-u Teala'nın ismini çok anmak lazım.

Allah-u Teala'nın ismi ne kadar çok anılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne nisbette salavat çok getirilirse, o nisbette insanın gönlünde Allah korkusu hasıl. Allah korkusu kolaycılık hasıl olmaz. Ne çok okuyacaksın, çok zikredeceksin ve çok salavat-ı şerife getireceksin ve Resulullah'ın izinden de ayrılmayacaksın. Bu surette gönlüne korku girer, bu korku girdikten sonra da cennet senin için hazırdır işte. Bu korkudan sana ufacık bir misal söyleyeyim, birkaç defa bunu tekrar etmiştim. Hazreti Ömer bir arkadaşıyla beraber Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye giderken yolda acıkmışlar. Tabii o zamanki mesafeyle 13-14 günlük bir yol. Bugün mesela birkaç saatte gidip geliniyor ama bugünkü öyle. Bir çobana rast gelmişler. Demişler ki çobana bize bir koyun sat. Çoban diyor ki koyunlar benim değil ki satayım size. Ben çobanım. Ne canım öyleyse bir koyun ver bize. Ne diyeyim sonra? Benim sahibi değilim. Ben efendiye de kurt yedi filan dersin demişler. Tecrübeyle bu adama. Demiş efendiyi kandırması kolay kandıracağız ama Allah'a ne yapalım demiş. Efendi bu medreseden çıkmış değil. Üniversitede okumuş değil. Bir tahsili yok bir çoban. Fakat çobanın içerisinde Allah korkusu sinmiş. Allah'a iyi biliyor. Onun için diyor ki Allah'a ne yapalım diyor. Evet efendiyi kandıracağız. Kandıracağız ama Allah biliyor bu işi. Bu ne kadar yani şayan.

0: Öyleyse Allah'tan korkunmanın da alametleri var üzerimize. Nedir? Evamirine itaat, yasaklarından iştinam. Sen bankadan faizlerle paraları al ye, şundan bundan da al ye, sofuluğu da elden bırakma. Sonra de ki, ben de cennete girerim diyerekten. Öyle değil mi? Takva, takva demek yasaklardan, günahlardan uzak olmak demek Müslüman için. Takva da kâfi değil. İkinci bir tane daha söyledi. Ve husnül hulk. Bazı insan takva olur ama zehir gibidir. Etrafını haşlar, etrafındaki gönlünü kırar. Çok şeyler yapar yani, rahatsız eder herkesi. Ama takva tabi, bunun takvası onun olsun. Takva kafi değil. Takva ile beraber bir de ahlak-ı hasene. Hüsnü hurt demek ahlak-ı hasene. Herkesle güzel geçinmek. Ahlak-ı hasenenin başı, herkesten güzel geçinmek. Herkesin haline göre görüşmek, herkesin haline göre bulunmak. Bu iki hal, insanda olduğu vakitte insan cennete girmeye hak kazanır. Hüsnü hulku burada şerh ederken buyurmuş hakim. El murat bi husnül hulk. Hüsnü hulk ile murat nedir? Şimdi ahlak hasen edince insanlarla güzel geçinirler, çok yardımlar yaparlar, beşeriyet hizmetleri olanlar çok. Fakat o değil, bak ahlak haseneyi iyi anlamak lazım. El murat bi husnül hulk. El ittiba bi resulillah. Ahlak hasene Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'a ittibadan ibaret. Resulullah'ın sünnetini iyi bilmek, öğrenmek, onun gittiği yoldan ayrılmamak lazım. İşte Resulullah tek başına geldi, İslam dininin isadetin davaya kalktı. Sizin putlarınızın hepsi batıldır, hak olan İslamiyettir, şöyledir dedi. Ne kadar eza ettiler, nereden çıktın başımıza geldin diyerekten ne ezalar ettiler? O ezaların binde birini biz tahammül edemeyiz. Onlara nasıl o peygamber tahammül ettiyse, bizim de her böyle şeyde feveran etmemiz hiç caiz olmaz. Onun için ben yütemim mekârim el ahlak, bu mekârim ahlakı insanlara öğrenmek için geldim. Öyleyse güzel ahlak neden ibaret? Peygamber'e uymaktan ibaret. Peygamber'e uymak da peygamberin sözlerini iyi dinleyip bellemek, bu onunla hareket etmek olur. Yoksa onları bilmeden nasıl yapacağız ya? Demek ki اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدُخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Cennete insanları en çok sokan şey ne olduğunu biliyor musunuz? İki şey. Takva ve hulk. Erzurum bu. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir kitabı var. Adını Marifetname diyorlar. Bu marifetnamede altı şeyden bahseder. Altı şeyden. Bütün kitabının hulasısı altı şeyden. Az ye, az iç, az uyu. Az konuş. Az ye, az iç, az konuş. Az uyu. Çok düşün, çok zikreyle. Bunlarla doldurur kitabını. Onun için okumanın çok faydası var. Bunların hepsi bir anda söylenemiyor tabii yani. Binaenaleyh diline de hakim ol, iffetine de hakim ol. Fakat bu yalnız insanın kendisiyle de olmuyor. Çünkü ben ne kadar dilime hakim olsam, iffetime de hakim olsam, benim bir evim var. Bir aile, ailemiz var. Binaenaleyh ben ne kadar veli olursam olayım, evime hakim olmadıkça olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, ku enfüseküm ve ehliküm. Hem kendini hem de ehlini koru diyor. Benim sofuluğum para etmez. Onun günahı da benim defterime yazılır. Onun günahı da benim defterime yazılır. Babanın defterine yazılır yani. Çocuğun günahı babanın defterine yazılır. Bunu iyi bilmek lazım. Onun için çocuklara hakim olmak babaların başlıca vazifesidir. Yoksa lalet dahil evladı yetişti de saluvermek için sokaklar değildir evladı için. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyetini hatırsın. İnsan sokağa çıkarken hicap duyuyor yani. Allah affetsin kusurlarını.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Amma Esselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Tanırsın. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akran Reklam.

Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Adem'u nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsukeke, ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rab. Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke tu'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar için de öyle. Aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüsü sürüseyi nasıl geçtikten sonra semai dünyaya nüzül buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takdirli zembi ve zembe veledir. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dedi, bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te bizzembike, yani günahı işlediği zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe veledike, senin günah evlatlarının günahlarına gelince femen arafeni, senin o evlatlarından insan cinsi abeni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu.

0: onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.
1: In the name of God, the supremely merciful, the most kind.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.
3: Nurunla aydınlat kalbimi.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve bu sabahta programımıza başlıyoruz. Saatlerimiz 8.30'u, takvimler ise 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahını gösteriyor. Hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle bugün de sizler için, affedersiniz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Yayına başlarken tabii Akra mobil hattımızı da hatırlatalım. 0501-630-3030 Akra mobil hattına nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Hicri takvime göre de 17 Zilkade 1447 sabahına eriştik. Günler hızla akıp geçmekte. Yavaş yavaş takvimler bizi hac günlerine ve kurban bayramına yaklaştırıyor bu günlerde. Hatırlatalım, Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu da 21. yılında yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları da öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bununla beraber 21. yıl yeniliklerinden biri olan Doğa Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık sürecinden geçirilmekte. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım

gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Ayrıntılar vekalet işlemlerinin de yapılabildiği duha.global web adresinde yer alıyor.

Akrem Medya'dan bir haberle devam edelim. Aileyi güçlendirecek 10 yıllık plan devrede. 2026-2035 dönemini kapsayan aile ve nüfus 10 yılı genelgesi yayınlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede aile kurumunun güçlendirilmesi ve Türkiye'nin nüfus yapısının korunmasına yönelik uzun vadeli politikaların hayata geçirileceği belirtildi. Aile, toplumun ilk temeli. Ailenin insan için en korunaklı çatı ve ilk eğitim yeri olduğu, merhamet, şefkat, empati, sevgi ve kardeşliğin ilk olarak ailede öğrenildiği dile getirildi. Aile güçlü olduğunda birey ve toplumun da güçlü olacağı, zayıfladığında ise toplumun zarar göreceği ifade edildi. Aileye verilen önemin bireyi değersizleştirdiği yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığı, aileyi koruma ve güçlendirme çalışmalarının doğruluğunun zamanla daha iyi anlaşılacağı belirtildi. Evlilik yaşının yükseldiği, boşanma oranlarının arttığı ve buna bağlı olarak doğurganlık hızının düştüğü verilerin dikkat çekici olduğu ifade edildi. Doğurganlık hızının 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2'nin altına düştüğü, yaşlı nüfus oranının 2025 itibariyle %11'e yükseldiği ve kırsalda yaşlı nüfusun çocuk nüfusu geçtiği bilgisi paylaşıldı. Vizyon belgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının aileyi koruyucu ve nüfus politikalarını destekleyici yaklaşımlarla hareket etmesi öngörülüyor. Evliliğin teşvik edilmesi, çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi, gençlerin evliliğe yönlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışmayı artıracak sosyal politikaların geliştirilmesi hedefleniyor. Konuyla alakalı genelgede öne çıkan 5 madde ise yine aile kurumu ve nesillerin korunması, evlilik müessesesinin teşviki, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahı, kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı şeklinde öne çıktı. Ayrıca her yıl Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak kutlanacağı ifade edilirken, dijital bağımlılıklar, aile yapısını olumsuz etkileyen unsurlar ve demografik değişimlere karşı bütüncül politikaların uygulanacağı vurgulandı. Ayrıntılar, aileyi güçlendirecek 10 yıllık plan devrede başlığıyla Akrem Medya'da yer buluyor.

Aile demişken de Serber Paydaş'ı Kocaeli Bilim Kültür Sanat Derneği'nin hafta sonu 16. aile buluşması vardı. Biz de bu program vesilesiyle pek çok şehirden arkadaşlarımızla bir araya gelmiş olduk. Ailenin güçlendirilmesi anlamında, kıymetlenmesi anlamında önemli buluşmalardan biriydi. Selam edelim katılanlara bir kez daha. Akrem Medya'dan bir başka haberle devam edelim. Hac günleri yaklaşırken hazırladığımız özel içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. 1447 hac mevsimi yaklaşırken kutsal topraklarla buluşma heyecanını yaşayan hacı adayları için rehber niteliği taşıyan haberlerle bu kutlu yolculuğu tadanların hatıraları ve hac özel bilgilerinin yer alacağı birbirinden farklı özel içerikler Akra'da yayına geliyor. Pekala neler var? Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de yer alan hacla ilgili ayet-i kerimeler, iki cihan serveri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hac ibadetine dair hadisi şerifleri sesli bölümler halinde yayına geliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızla gönül dostumuz mürebbiimiz Mahmut Esat Yuşa'nın hacla ilgili sohbetleri ve çeşitli konuşmalarından derlenen özel bölümler de sizlerle buluşuyor. Haccın tarihi, ibadetin rükünleriyle ilgili rehber niteliği taşıyan dosya ve programlar ve belgeseller de yayına geliyor. Yanı sıra kahve molası, söz ola, evdeki huzur ve daha çok pek çok programla hacca hazırlık, yolculuklar, hac hatıraları gibi konuların yer aldığı özel söyleşileri sizlerle buluşturuyoruz. Ayrıca Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine yönelişinin anlatılacağı edebiyatımızda Kur'an kıssaları salı ve cumartesi günleri yayına geliyor. Hacca dair edebi satırların paylaşılacağı Divan-ı Aşk, cuma geceleri, cuma günü akşamında Sükunetin Sesi, hac yolculuklarının kültürel yansımalarıyla hafta sonu Anadolu İrfanı, Akra'da yayına gelen diğer programlar arasında tabi haberleri de paylaşıyoruz. Akra Medya'nın Hacı Kurban Haber kategorisinde bu içerikleri bulabilirsiniz. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayınında 24 saat boyunca Akra Medya'dan takip edebilirsiniz. Akra Medya'nın araçlar bölümünde veyahut web sayfası ve mobil uygulama üzerindeki Kabe ikonuna tıkladığınızda da buradan Kabe yayınına anlık olarak ulaşmanız mümkün. Soğuk ve yağışlı bir hafta sonunu geride bıraktık ki tam da geride bıraktığımızı söyleyemeyeceğiz. Belki bir iki gün daha yer yer soğuk hava ve yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Çarşamba ve Perşembe'den itibaren sıcakların yer yer yükseleceği yönünde tahminler var. Bazı illerde Mayıs ayını karşıladığımız bu günlerde kar vardı. Samsun'un Ladik ilçe merkezi gece yoğun karla beyaza büründü. Yanı sıra Çankırı, Orta Ilgaz, Yapraklı ilçeleri yine yağışın görüldüğü yerler arasında. İzmir'de Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde kar yağışı söz konusuydu. Düzce'de yine yüksek noktalarda Kaynaşlı'nın 1200-1300 metre rakımdaki noktalarında çeşitli bazı yaylalarda da yine beyaz örtünüyle karşılaşılan yerler vardı. Yani Mayıs ayı ile beraber halen yüksek kesimlerde Kocaeli, Kartepe, Bursa, Uludağ gibi bazı noktalarda da ciddi anlamda kar kendini gösterdi ve bazı şehirlerde de yağışlar söz konusuydu. Birazdan bugüne dair bilgileri de ayrıntılara da göz atacağız ilerleyen dakikalarda.

Bazı sınıflar, yaş grupları içinde tabii bugünler, bu dönemler, sınav takviminin yaklaştığı dönemler. Önce LGS, sonra YKS adında 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin giriş yaptığı yoğun katılımlı hayatın tırnak içi kırılma noktalarından biri. Ama yine de tabii çok ciddi önem atfetmeden başarıya ya da sıkı çalışmaya odaklanılarak geçirilmesi gereken bir dönem olarak değerlendirilmekte. Takvim yaklaştıkça eğitim uzmanlarının tavsiyeleri de gazetelerde yer buluyor. 13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınav için artık geri sayım başladı. Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Elif Ulu, sınava kalan son haftalar öğrenciler için yalnızca yoğun bir çalışma dönemi değil, aynı zamanda doğru strateji, zaman yönetimi ve psikolojik dengeyi kurma sürecidir, diyor. Bu aşamada önceliğin eksiklerin doğru analiz edilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda planlanması olduğunu söyleyen Ulu, günlük ve haftalık hedeflerle ilerlemek, farklı soru tipleriyle pratik yapmak ve deneme sınavlarını yalnızca çözmekle kalmayıp detaylı analiz etmek başarıyı doğrudan etkiler. Sınav stratejilerinin değerlendirilmesi, zamanı doğru kullanma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendine uygun çalışma ritmini bulması bu dönemin en kritik kazanımları. Bu süreci planlı, dengeli ve bilinçli yöneten öğrenciler de sınavda önemli bir avantaj elde eder, diyor.

İkinci el satış sitelerindeki yeni tuzağa dikkat başlığını görüyoruz ekonomi sayfalarında. Konuyla alakalı bilgi paylaşan Ergün Kılıç, satış platformlarında alıcı ve satıcıyı korumak için tasarlanan Param Güvende uygulamasıyla yapılan dolandırıcılığa ilişkin açıklamada bulundu. Dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcıdan hesap onayı bahanesiyle kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istediklerini belirterek, hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor, dedi.

Müsilaj, bir diğer adıyla deniz salyası, ciddi anlamda bir çevre problemine yol açmıştı. Hatta bazı noktalarda deniz yüzeyinde kendini göstermişti ve uzunca bir süredir de gündemde yerini korumuştu. Tabii bunun pek çok sebebi var ve beraberinde getirdiği etkiler var. Görünür kirlilikle beraber deniz canlılarının bundan etkilenmesi tabii ki önemli problemler arasında. En büyük sebeplerden birinin arıtılmamış su olduğuna yönelik bir haber var gazetede. Yine konuyla alakalı açıklama paylaşan Profesör Doktor Bayram Öztürk, Marmara Denizi'nde uzun yıllardır görülen müsilajın temel sebebinin arıtılmamış sular ve kirlilik olduğunu belirterek, arıtmanın yeterli oranda yapılması halinde problemin çözülebileceğini söylüyor. Tabii arıtmadan evvel aslında kirletmemek ve bu kirliliği en başında önlemek aslında ilk adımlardan biri. Sonrasında arıtma devreye giriyor. Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz ekosisteminin dengesinin bozulduğunu gösteren önemli bir çevre problemi. Denizde yaşayan mikroskobik canlıların aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkan yapışkan ve yoğun bir tabaka şeklinde kendini gösteren müsilaj, sadece görüntü kirliliği değil, aynı zamanda deniz canlılarının yaşamını da tehdit eden ciddi bir problem. Profesör Öztürk, deniz kirlenince belli plankton türlerinin ve gözle görülmeyen mikroskobik tek hücreli canlıların aşırı bir şekilde ürediğini, bununsa müsilaj ya da red tide denilen kızıl gelgite sebep olduğunu anlattı. Kirlenmenin Marmara Denizi'ni tehdit ettiğini belirten Öztürk, kirlenme sadece gemi kökenli değil aynı zamanda kara kökenli. Kara kökenli kirlenme arıtılmamış suların Marmara Denizi'ne akıtılması demek. 1 litrelik su bile arıtılmadan verilmemeli. Verilirse müsilaj olur, diyor. Marmara Denizi'ne %50 oranında arıtılmamış su verildiğini belirten Öztürk, arıtmanın yetersiz olduğuna dikkat çekerek, bunu yaptığımız oranda Marmara Denizi de düzelecektir değerlendirmesinde bulundu.

0: Yine gazete sayfalarına yansıyan, dikkat çeken başlıklardan biri yapay zekaya bağımlılık akıl hastalığı sayılmalı şeklinde ayrıntılarına bakalım. Birçok sağlık uzmanı yapay zeka bağımlılığının bir akıl hastalığı olarak sınıflandırılması gerektiğini, çünkü bu bağımlılığın mağduru olan kişilerin en sevdikleri sohbet robotundan ayrıldıklarında çok ciddi problemlere kapıldıklarını belirtiyor. Bazı üniversitelerdeki bilgisayar bilimi doçenti ve yapay zeka bağımlılığı üzerine yeni bir makale yazarı olan Dr. Dongkwon Yu, yapay zeka bağımlılığı hafife alınacak bir sorun değil, tam aksine birçok zarara yol açan ve giderek büyüyen bir problem. Bu nedenle bir akıl hastalığı olarak tanımlanmalı ve tedavisi yapılmalı diyor. Çevrim içi forumlarda giderek daha fazla gencin yapay zeka arkadaşlarına bağımlı oldukları, sohbet robotundan uzak kaldıklarında göğüs ağrısı, anksiyete, kendine zarar verme gibi problemler yaşadıklarını belirtiyor.
1: Yol durumu.
0: Saat 28.47'yi gösteriyor. Hafta başında bu dakikalarda nasıl bir İstanbul trafiği var, hemen ona bakalım. Şehir geneline baktığımızda değerli dinleyenlerimiz, %65 dolayında bir yoğunluktan söz edebiliriz bu dakikalar için. Avrupa yakasında D100 ambarlı parseller yönündeki araç arızası nedeniyle burada bir şerit trafiği kapalı durumda. Bu notu görüyoruz Avrupa yakasında. Burayı da ciddi anlamda etkilemiş. Avcılar Şükrü Bey parseller yönündeki araç arızası nedeniyle geriye doğru uzanan bir trafik görüyoruz. Anadolu yakasında ise yoğunluk TEM üzerinde Sultanbeyli'de yoğun akıcı bir şekilde ilerliyor. Çamlıca gişelerine yaklaşıldığında özellikle Dudullu'dan sonra burada artık dur kalk vaziyette ilerliyor. Sonrasında her iki köprü güzergahı içinde bilindik bir İstanbul manzarası karşımıza çıkıyor.

köprü güzergahlarında. Diğer çalışma yapılan noktalara da bakalım. İzmir-Aydın otoyolu Torbalı bağlantı yolunda, Ankara-Konya yolu Gölbek kavşağında, Silifke-Mersin, Bursa-Balıkesir, Fethiye-Seydikemer, Kaş güzergahlarında İyidere-Rize yolu üzerinde çalışmalar var. Bugün için dikkat çekeceğimiz noktalar böyle. Yolda bize kulak veren dinleyenlerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim. Ve böylelikle ilk çeyreği tamamlamış olalım. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Ardından tekrar buradayız. Mesajlarınızı da bekliyoruz. 0501 630 30 30'a.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra reklam.
3: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
4: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
5: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
6: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
1: Bu programımızda insanı huzura kavuşturan nedir sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Huzur, hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma, yerleşik olma aynı zamanda rahat ve asayiş anlamını ifade ediyor. Peki biz huzura ne anlamlar yüklüyoruz? Hayatın birbirinden farklı sorunlarıyla yüzleşmekte olan insanın kendini anlamlı görme, iyi ve mutlu hissetme ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. İyilik hali bir bütünün parçaları niteliğinde iki boyutta ele alınıyor. Benliğimiz ve dış dünyayla irtibatımızı kapsayan varoluşsal boyut, yüce yaratıcımızla ilişkimizin meyvesi olan iç huzur. İnsanın ruhen sağlıklı olmasının madenle iyi olmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Olumlu özelliklere sahip olmak, olumsuz özelliklerden uzak durmak, ruhen sağlıklı olmanın yanı sıra iyilik halinin de göstergesi kabul ediliyor. Varoluşundan itibaren insanoğlu tercihini kendine göre iyi olandan yana kullanıyor. Kendi potansiyelini gerçekleştirerek kemali yakalamaya uğraşıyor. Dünyanın dört bir yanında insanoğlu kendini daha iyi, mutlu, doyumlu, tatmin olmuş hissetmek için bir arayış içinde. Bir iç huzuru arayışı bu aslında. İyilik hali haz odaklı yaklaşımlarda mutlulukla eşdeğer görülüyor. Hayatın zevk alma, heyecan duyma gibi pozitif unsurlarının ön planda olduğu bu yaklaşımda ölçü ise acının olmaması. Peki maddi kazançlar mutluluk getiriyor mu? Bireysel toplumlarda ön planda olan meta elde ederek mutluluk aramanın gerçek mutluluğa, manevi iyilik haline ve huzura hizmet etmediği görülüyor. İş, sosyal statü, kariyer gibi maddi ve sembolik kaynaklar maddi refahı yüksek toplumlarda giderek artan bir şekilde tüketim malları ve faaliyetleri biçimini alıyor. Maddi odaklar içinde duygularının sorumluluğunu kabul etmekte zorlanan sakinler, huzur arayışı içinde psikoterapistlere başvuruyor. Avustralya'da çalışan kesimde yoğun mesai saatlerinin iyilik hali üzerine etkilerine dair veriler, ülke sakinlerinin 2008 yılı içinde %20'sinin majör depresif bozukluklar sebebiyle uzmana başvurduğunu ortaya koyuyor. İyilik, mutluluk ve huzuru ararken bakışlarını maddi unsurlardan manevi ve sosyal unsurlara çevirmeye başlayan insanlar birbirlerine atalarının "para mutluluk satın alamaz" sözünü hatırlatıyor. Maddi gelir kısa vadede yaşam memnuniyetliğine ilişkili gibi görünse de uzun vadede geçerli değil. İyilik halinin uzun vadede finansal başarıya bağlı olmadığı ortaya konuluyor. Paranın hayır faaliyetlerinde sosyal ilişkileri geliştirmeye yardımcı olan şeylerde harcanmasının daha kalıcı bir iyilik ve mutluluk haline vesile olduğu belirtiliyor. Bireyselleşmenin hakim olduğu maddi refaha ermiş toplumlarda, yoksul ve mahalli toplumlara göre huzur arayışı daha ön plana çıkıyor. Mesela İskandinav ülkeleri, milli ve kişi başı gelir açısından dünyada ilk sıralarda gelen, ekonomik kaynakların dağılımında eşitlik ilkesini uygulayarak sınıf ayrımını ortadan kaldıran ülkelerden. Milli ve bireysel gelir ve tüketim alışkanlığı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlere herkesin kolaylıkla erişmesine imkan tanıyor. Maddi refah ve düzen içinde yaşayan ülke sakinleri ise, yalnızlık ve hayatı anlamlandıramama gibi sorunlarla boğuşuyor. İnsanların pek çoğu kendini hayatından memnun ve mutlu olarak tanımlamıyor. Ruhsal hastalıklar gibi durumlarda artış görülüyor. Maddi refahın mutluluk ve huzur getirmediğini tecrübe eden toplumlarda, gönüllü sadeleşme akımları yaygınlık kazanıyor. Gönüllü sadelik yaklaşımı, azaltılmış tüketim, çevreye duyarlı davranışlar ve genellikle çalışma saatlerinin azaltılmasını içeren bir yaşam tarzı. Bu akımı benimseyen insanlar, bazı maddi ihtiyaçlarını karşılamaya maddi açıdan güç yetiremiyorlar ancak daha az şey tüketmenin ve ekolojik sorumluluk taşıyan davranışlar sergilemenin kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissettirdiğini dile getiriyorlar. Çevreyle etkileşim mutluluk getiriyor. Dünyanın farklı yerlerinde pek çok topluluk daha çevresel, sosyal ve sürdürülebilir bir hayat tarzı benimseyerek alışveriş, çevre ve iletişim biçimlerini değiştiriyor. Daha az alışveriş, kaynakların ve malların geri dönüşümü, toplu taşıma yerine bisiklet kullanma, toprakla temas kurma ve bahçecilik gibi faaliyetler manevi iyilik haline hizmet ediyor. İnsanlar çevreye duyarlılık faaliyetlerinde aktif görev alarak daha huzurlu hissettiklerini ifade ediyor. Mesela Güney İspanya'nın Granada şehrinde su stresi altında yaşayan toplum sakinleri arasında çevresel farkındalığı yüksek olanlar ve su tasarrufunda bulunanlar diğerlerine göre kendilerini daha iyi ve memnun olarak tanımlıyorlar. Çevreyle etkileşim içinde olmak pek çok açıdan insana kendini daha iyi hissettiriyor. Ormanlara ve tarım arazilerine bakan hücrelerde kalan hükümlüler, hapishane bahçesine bakanlara göre daha az sağlıklı hizmetine ihtiyaç duyuyorlar. Hastanelerde pencereleri doğal bir çevreye bakan odalarda kalan hastalar, duvara bakan odalarda kalanlara nazaran geçirdikleri ameliyatlardan sonra nekahat sürecini daha hızlı atlatıyor ve ameliyat sonrası daha az komplikasyon yaşıyor. Diğer taraftan hava kirliliği ve çevresel sorunlarsa insanların manevi iyilik hali üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Gönüllülük de huzur sağlıyor. Dünyanın pek çok yerinde çevresel yahut toplumsal herhangi bir faaliyette gönüllü olmak, kişilerin davranışlarını anlamlandırmalarına ve kendilerini memnun hissetmelerine katkı sağlıyor. Mesela Almanya'da gönüllü faaliyetlere katılanlar, gönüllü olmayanlara göre hayatlarından daha memnun olduklarını ifade ediyorlar. Kendilerini tüketime meyilli hissedenler de gönüllülük bünyesinde tasarruf ve hayır yaparak, hatırası olan tecrübeler edinerek, daha yakın sosyal ilişkiler kurarak kendilerini daha huzurlu hissediyorlar. Öte yandan mahalle kültürü toplumsal işbirliğini ve yardımlaşmayı teşvik eden, komşuların, akrabaların ve arkadaşların birbirinin ihtiyacını gördüğü, sakinlerinin kendini hayattan memnun olarak tanımladığı bir sosyal mekanizma, bir yaşam tarzı. Güçlü sosyal ilişkilere sahip, sosyal karşılık ağları içinde başkalarıyla uyum içinde yaşayan, kendi ihtiyaçları konusunda yardım talep etmeye ve başkalarının ihtiyaçlarını görmeye hazır, kişisel değil toplumsal hedeflere yönelen kanaatkar insanlar. Dünyanın farklı yerlerinde, Afrika'da, Amerika'da, Endonezya'da eskiden beri kabile kültürünü yaşatan insanlar sosyal tanınmayı, kamusal imajı korumayı, alçak gönüllü olmayı, aile büyüklerini ve toplumun yaşlılarını onurlandırmayı önemsiyor. Mahalle kültürü içinde yaşayan bu insanlar, bireyselden ziyade sosyal kaygı taşıyor, huzuru maddiyatta değil, dayanışmada ve yardımlaşmada buluyor, ruhsal sıkıntılara daha az yakalanıyorlar. Özetle, mutluluk ve iyilik hali varoluşta saklı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan 8 milyar insan için iyilik hali, kendini adayacağı, güven ve bağlılık duyacağı varoluşsal anlam duygusunda gizli. Yüce Yaratıcı tarafından yeryüzüne halife olarak gönderilen, bu suretle var olan, kulluk bilincine sahip olan insan, en şerefli varlık olarak kendi değerinin farkına varıyor. Kendisine arz edilen ilahi reçeteye uygun hareket ediyor, dünyanın geçici maddi refahına gönlünü vermiyor, rızkı veren yüce makamın farkında olarak rızık temini için çalışıyor, neslinin devamı için evleniyor, can emanetini korumak için sağlıklı besleniyor, hareket ediyor ve tedavi oluyor. Karşılaştığı zorlukların ahirette mükafata dönüşeceğini, hasret duyduğu kimselerle ebedi saadet yurduna kavuşacağını biliyor. Gönül rahatlığıyla ve inancından aldığı içsel güçle hayata yön verme imkanı buluyor. İslam'ın sunduğu denge ve bütünlük içinde kendini gerçekleştiren kişi, özgüven ve özsaygısını, ruh sağlığını koruyor. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri, evrensel açıdan tüm canlılara duyarlılık faaliyetleri ve toplu ibadetler vesilesiyle hem diğer insanlarla hem çevreyle irtibatını sürdürüyor, sosyal ihtiyacını da böylelikle temin ediyor. Fıtri olan anlam bulma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, sevgi, şefkat, samimiyet, teslimiyet duygularını doyasıya tadıyor, günde 5 vakit ilahi huzura büyük bir şevkle vararak tatmin oluyor. Her ihtiyacında o aşkın güce ve aşkın kaynağına sığınıyor, zihnen ve fikren sağlıklı, hayatla ve kendisiyle barışık, manen tatmin olmuş hale geliyor, her an onun varlığını derinden hissederek iç huzuru içinde yaşıyor. Zira İlahi mesajda bu durum aynen ifade buluyor. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Efendim mesajlarınızı da paylaşalım bu dakikalarda. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Arkadaş ailesine selamlar. Avcılar İstanbul'dan Kenan Aksu yazmış bu mesajı. Hayırlı sabahlar. Bugün Arapkir'de parçalı bulutlu bir hava var. Bugün de Akra'dayız. Tüm Akra çalışanlarına selam olsun. Rabbim korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Duasıyla ulaşmış Şerife Hanım. Teşekkür ediyoruz. Akra çalışanlarına, dinleyenlerine Ordu'dan selamlar, saygılar, iyi yayınlar diliyoruz diyor Aynur Hanım. Teşekkürler, selamlar sizlere de. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta nasip olsun. Konya'dan Fikri Hanım bu mesajı iletmişler. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz, hayırlı bir hafta diliyoruz. Aile buluşmasına katılan kardeşlerimize selam ve dua ile yağmurlu bir Karabük'ten selamlar diyor Necla Hanım. Teşekkür ediyoruz. Karabük'e selamlar. Gebze'den Firdevs Hanım'ın mesajı ulaştı. Selam ve dualarımızla hayırlı haftalar. Kalbimizde taşıdığımız tüm sıkıntıları Rabbim hayra çevirsin. Beklediğimiz güzel haberleri bizlere nasip eylesin. Gönlümüze ferahlık versin diyerek de güzel bir duayla da katılmış programımıza. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bir başka dinleyicimiz de Dilaver Kayacan, Afyonkarahisar'dan ulaşmış. Tüm Akra dinleyenlerine, çalışanlarına hayırlı bir hafta diliyoruz. Dün Afyon'da soğuk ve karlı bir gün geçirdik. Çocuklar hatta kardan adam yaptı. Bazı ilçelerimizde bugün okullar tatil edildi ve enteresan oldu diyor. Evet, az evvel notlarımız arasında da vardı aslında bu bilgi. Oradan fotoğrafını da paylaşmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten baharı karşıladığımız bu günler, ciddi soğukları da yaşadığımız günler bir yandan, bereket olsun inşallah. Hac mevsiminin ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederiz. Hacca giden kardeşlerimiz için de kolay ve mebrur bir hac olsun duasını paylaşmış Dilaver Bey. Biz de tabii amin diyerek eşlik edelim. Yusuf Bey Adıyaman'dan ulaşan dinleyenlerimizden selamlarla hayırlı, bereketli, huzurlu bir gün dileğiyle diyor. Güneşli bir Konya'dan selamlar arkadaşlarımıza. Ayşegül Hanım ulaşmış bu mesajla. Teşekkür ediyoruz onlara da. Her zaman sizinleyiz işe giderken, işte evde, yolda dinliyoruz programınızı demiş. Yağmurlu bir Ankara trafiğinden selamlar. Semiha, Sinan, Yusuf, Nazım, Pursaklar Ankara'dan ulaşmış. Selam ediyoruz onlara da. Hayırlı sabahlar. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. İyi ki Akra var diyor. İyi ki sizler de Akra ile birliktesiniz diyelim biz de. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim Recep Gedik Beyefendi'ye. Deniz Hanım da güzel bir Paris sabahından selam ve dualarla çocuklarımızla okul yolunda güne Akra ile başlamak huzur veriyor diyerek yoldan bir fotoğrafla ulaşmış. Hayırlı yolculuklar, selamlar sizlere de. Teşekkür ediyoruz efendim. Başka kimler var? Bakalım mesajlarını paylaşan. Hayırlı sabahlar Yüce Rabbim, kalbimize dokunan her duayı hayırla kabul eylesin. Gönlümüze huzur, hayatımıza kolaylıklar versin. Nasibimize en güzellerini yazsın inşallah demiş Ömer Bey'in de bu güzel duasını paylaşmış olduk efendim. Devam edeceğiz, daha pek çok güzel mesajınız var. Onları da birazdan aktaralım müsaadenizle. 0501 630 30 30'a yazabilirsiniz sizler de.

0: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri pazartesi 17.15'te radyonuz Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz efendim. Diğer başlıklarla sürdürelim programımızı. Günde 10 dakika yer egzersizi direnci artırıyor şeklinde bir not var. Japonya'da yapılan yeni bir bilimsel araştırmaya göre günde sadece 10 dakika yer egzersizi yapmak dengeyi sağlayarak vücudun çevikliğini ve direncini artırıyor. Makalede

0: Sırt üstü yatarak yapılan egzersizin karın kaslarının güçlenmesine ve alt vücut koordinasyonu sağladığı belirtildi. Çalışmanın yazarları, uzanarak yapılan kısa ve düşük yoğunluklu bir egzersiz bile fiziksel işlevleri iyileştiriyor, dedi. Aşırı steril ortamda büyüyen çocuklar, bağışıklık sistemi ve sosyal açıdan dezavantajlı. Aşırı steril ortamlarda büyüyen çocukların yaşadığı problemlere dikkat çekilmiş. Tabii şehirleşmenin beraberinde getirdiği durumla beraber artık tabii topraktan uzaklaşarak beton bir yapı içerisinde yaşamak durumundayız bizler ve çocuklar. Hal böyle olunca da özellikle dijitalleşmenin de aşırı manada kullanılması ya da çocukların ekranlara hapsolması vaziyeti sonucunda toprakla temas da azalıyor. Çocukların parkta oynaması, toprakla temas etmesi ve doğayla iç içe büyümesi sanıldığından çok daha önemli bir sağlık meselesi. Pediatri uzmanı Profesör Osman Küçük Osmanoğlu, çocukların dış dünyadan tamamen izole edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyor. Toprak, doğa ve hayvanlarla temasın önemine dikkat çekiyor. Çocukların bir fanus içinde bütün dış etkenlerden korunduğu bir ortamın gelişim açısından çok uygun olmadığına dair çok fazla kanıt var. Aşırı koruyucu önlemler onların bağışıklık sisteminin aktif olmasına, aktif olmasında gecikmeye ve yetersizliğe neden olabiliyor, dedi. Saz delicesi gazetede bir habere konu olmuş. Çarpıcı bir rakamla 688 günde 30 bin kilometre yol kat ederek. Iğdır'da uydu vericisiyle takip edilen saz delicesi, ki yırtıcı bir kuş, görünüm itibariyle de bir şahini andırıyor diyebiliriz. Kıtalar arası göç yolculuğunda 688 gün sonra üreme bölgesi olan Aras kuş cennetine döndü. Verici Haziran 2024'te takılmış, uçuşunda 30.500 kilometre kat eden kuş, bu süre zarfında iki kez güneye, iki kez de kuzeye göç etti. Yolculuğu esnasında Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Eritre, Etiyopya ve Kenya'da bulunan delice, en yüksek rakımlı uçuşunu 4000 metre ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gerçekleştirmiş ve ilginç bir göç ve yolculuk hikayesi, o farkında olmadan vericiyle takip edilen saz delicesi, yani bir şahini andıran yırtıcı bir kuş türü, yaklaşık 2 yıllık süreçte bu 4 göç güzergahında 30 bin kilometrelik bir yol kat etmiş. Efendim, mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Rabbim hacca gideceklere de kolaylıklar ve mebrur bir hac nasip eylesin. Bizlere de gitmeyi nasip eylesin inşallah, diyor. Halil İbrahim Gökkaya, Osmaniye Kadirli'den bu duayla ve mesajla ulaşmış programımıza. Farkındalığın Sesi Akra'yla yeni bir haftaya, yeni bir güne başladık. Hayırlı, bereketli, afiyet üzere geçecek bir hafta diliyoruz. Konya'dan selamlar, diyor Erol Bey. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu sabahlar. Yozgat'tan Nuran Yıldız'ın mesajı. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Almanya'dan Davut Bey, hayırlı sabahlar, bereketli bir gün temennisiyle demiş. Yağmurlu, soğuk bir Gölcük sabahından dinleyicimiz Hülya Hanım'ın mesajı var ve oradan bir fotoğraf da iletmişler. Bir başka dinleyicimiz, evimizin bir üyesi, aileden biri akre olmazsa olmuyor. Sabah yayın yoktu ve mesajımızın ardından da geldi, diyor. Yozgat merkezden Aysel Kılıçarsan, teşekkür ediyoruz. Yeniden hoş geldiniz öyleyse. Cümleten hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir hafta dileriz inşallah. Yağmurlu bir günde herkese selamlar. Gülay Hanım Sakarya'dan ulaşmış bu mesajıyla. Bursa'dan da bir yağmur haberi geldi. Yol arkadaşımız Akra'yla, diyor. Veysel Maden ulaşmış. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz de bereketli bir hafta dolayısıyla Ravza Şener ulaşmış. Pek çok şehirden arkadaşlarımızın, dinleyenlerimizin güzel mesajlarını, dualarını aldık. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yine Akramobil hattımıza bekliyoruz.
1: Hava durumu.
0: Bugün de epeyce yağışlı ve rüzgarlı bir gün bizi bekliyor. Meteorolojinin değerlendirmelerine göre Marmara'nın batısında, Ege kıyılarında, Antalya dışında kalan diğer yerlerde aralıklı yağışlar söz konusu. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde. Ayrıca İç Ege'nin yükseklerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor bu yağışların. Yine Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Sinop ve Kastamonu hariç Batı Karadeniz'de, Eskişehir'de, Ankara'nın batı ilçelerinde, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor yağışların. Bugün için yine dikkat edilmesi gereken bir hava var. Yine üşütmemek gereken, sıkı giyinmek gereken günlerden biri, yağmur içinde tedbirlerin alınması gereken günlerden biri. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var Marmara ve Ege'de, Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz'de, Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artarken iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahminleri var. Bugün İstanbul ve Çanakkale 16, Sakarya 11, Afyonkarahisar 4, İzmir 17, Antalya 20, Hatay 15, Ankara ve Konya 9, Nevşehir 10, Bolu 5, Kastamonu 9, Trabzon 15, Amasya 17, Artvin 24, Erzurum 14, Malatya 16, Diyarbakır 20, bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri de bu şekilde değerli dinleyenlerimiz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın ve günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 45.19, avro 53.08 lirada, altının gramı ise 6.677 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Birazdan günün sohbeti yayında olacak hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Köşan, sahih kaynakların önemini, din alimlerinin önemini ve hak yola gitmeyi anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin açıklamalarını paylaştığımız En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te, İki Cihan Güneşi eserinin seslendirildiği okudukça 10.50'de yayına geliyor. Uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'da sizlerle. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından konuklarıyla Evdeki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası var. Sabır, takva ehli olmak ve nafile ibadetler bugünkü sohbetin konuları arasında. Gençler merak ediyor, 16.30'da Sahabe-i Kiram'ın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir, 17.15'te Esma-ül Hüsna, 17.40'da gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler, 18'de ve Sükunetin Sesi 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bugün içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra. Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek, yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabiri caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Sevgili Akra dinleyicilerim, Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün hayırlarından, feyizlerinden cümlenizi azami derecede istifade ettirsin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlar ki مَا اُبِدَ اللّٰهَ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي الدِّينِ وَلَا فَقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ اِمَادٌ وَاِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ Sadaka Resulullah فِيمَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ Bu hadisi şerif dinde bilgili olmak, sezgisi, bilgisi tam ve kuvvetli olmak konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olmaktan, dini iyi kavramaktan, dini malumatı doğru ve sağlam ve derinlemesine iyi sezip bilmekten daha güzel bir şekilde ibadet olunmadı Allahu Teala Hazretlerine. En güzel ibadet bu yolla olur. Ve lefakihun vahidun eşeddü mine şeytan min elfi abid. Bir tek bilgin, fakih kişi şeytana 1000 tane abidden daha büyük tesir eder ve daha şiddetli tesir eder. Şeytanı yener ve şeytanın tesirini izale eder. Ve likülli şeyin imadun, her şeyin bir direği var. Ve imadu hazet din, bu dinin direği de el fıkhu, fıkıhtır, din ilmidir, dinde doğru sağlam anlayıştır. Aziz ve sevgili dinleyiciler, çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz. Onların çeşitli soruları oluyor. Efendim, böylece halkı yakından tanıma fırsatını buluyoruz. Dindarların çeşitlerini, tabakalarını, gruplarını, zümrelerini de görmüş oluyoruz. Böylece hakikaten insan bazen fevkalade büyük üzüntülere düşüyor. Çünkü din namına, dindarlık namına öyle şeyler var ki halkın arasında inanılan veya ben dini iyi biliyorum diye ortaya atılan öyle kimseler var ki o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki bunların bir kısmını belki sizler de televizyonlarda yapılan açık oturumlarda konuşmacıları dinlerken de misal olarak görüyorsunuz. Detayına ben fazla girmek istemiyorum ama bu dinin ana ölçülerini, farzlarını, esasını, ruhunu kavrayamamış insanlar var ve bunlar bir de kendi cahilliklerine, yanlış anlayışlarına, yanlış kavrayışlarına bakmadan bir de insanların önüne çıkıp önderlik iddiasında bulunuyorlar. Gelin bana tabi olun, benim yolumu tutun diyorlar. Mesela

bir tüccar arkadaşım anlatmıştı. Onun iş yerinin bulunduğu işhanında bir genç varmış, sakallı, efendim dindar, gayretli bir genç. Yani kendisi de beğeniyormuş her bakımdan o genci. Çünkü beş vakit namazını camide kılmaya gayret ediyormuş. İşini bırakıp işinin arasında cemaati ihmal etmiyormuş, camiye gidebiliyormuş, camide namaz kılıyormuş. Ayrıca etrafındaki gençlerle meşgul oluyormuş. Onları doğru yola çekme, kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışıyormuş. Sakallı, mütedeyyin, gözünüzün önüne gelmiştir bu anlattıklarımdan, mübarek bir genç. Gayet iyi durumu. Fakat sonradan bir şahsa tabi olmuş bu. Bir şahıs diyorum, daha güzel bir başka sıfat efendim ona yakıştırmıyorum. Çünkü efendim bu şahsa tabi olduktan sonra bu güzel genç sakalını kesmiş. Bu kötü bir alamet. Efendim camiye gitmeyi bırakmış. Bu daha kötü bir alamet. Fikirlerinde büyük bir değişme olmuş. Hem de bu değişme ne olarak? Yani dindarlık namına, din namına daha iyi bir dindarlık gibiymiş düşüncesiyle takınılmış yeni bir tavır oluyor. Tabii bu çok acı bir durum, büyük bir gerileme. Fakat bizim tüccar arkadaşımız onu bu hale getiren şahsın, güya efendim böyle dini lider durumunda olan şahsın da toplantısına gitmiş. O toplantıda anlamış ki yani namaz kılmayan bir adam bu şahıs. Ama ağzı kalabalık efendim, çok böyle insanların bu arada hoşuna gidebilecek tatlı sözler var. Mesela sevgiden bahsetmek, müsamahadan bahsetmek, hoşgörüden bahsetmek, efendim tamam herkesi haliyle efendim kabul etmek, böyle bir şey yok. İslam'da hakkı söylemek var. Haksız olan insanın haksızlığını ifade etmek, efendim doğru olanın doğru sözünü efendim tasdik etmek, doğru olan işi efendim alkışlamak, eğri olanın da eğriliğini, yanlışlığını söylemek var dinimizde. Ve bunu bizim eski alimlerimiz, Peygamber Efendimizin mübarek ashabı hiç taviz vermeden yapmışlar. Hatta bu bizim meşhur ve sevgili büyüğümüz Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan diye efendim o semtte camisi bulunan mübarek mücahit sahabi bir düğüne gitmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın düğününe gitmiş. Bakmış ki duvarda bir bez parçası asılmış düğün evinin duvarına. Bir kumaş asılmış. Demiş ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında böyle duvara bir örtü asmıyorduk. Size teessüf ederim demiş. Dinde yeni bir şey çıkartmaya kalkmışsınız. Sizden ummazdım demiş ve düğün yerinden kalkmış. Efendim demişler, siz lütfen oturun, biz o kumaşı oradan indiririz sizin istediğinize göre. Hayır, artık ben burada duramam demiş. Kalkmış gitmiş. Halbuki Abdullah İbni Ömer de ashabın ileri gelen efendim kişilerinden, Hazreti Ömer'in oğlu. Yani ufak bir şey, hareket gibi düşünebiliriz biz. Duvara, nihayet düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış süsleme olsun diye. Fakat Resulullah zamanında yapılmadığı için Ebu Eyyub el-Ensari onu dahi uygun görmediğinden bu kanaatini de söylemiş. Yani gerçek dindarların efendim tavrı budur. Böyle herkese müsamaha, efendim hoşgörü, herkesi sevmek. Hayır, İslam'da böyle bir şey yok. Ama bu ara çok modalanmış bu. Herkesi sevmek. Niye kötüyü seveyim? Niye kötü olan bir işi destekleyeyim? Niye onu hoş göreyim? Niye ona göz yumayım? Niye onun devamına efendim müsamaha edeyim? Bu yanlış bir şey. Fakat insanlar böyle şeyden hoşlanıyorlar. Yani varsın günahına devam etsin ve hocalar, din bilginleri veyahut yakınları bu kötülüğünü söylemesin, kendisini tenkit etmesin. O haliyle onu kabul etsin. Camiye gitmesin, Allah'ın emirlerini tutmasın. Efendim etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Haram lokma yesin, etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Ticareti efendim dini bakımdan yasak cinsten bir kazanç şekli olsun. Efendim herkes bunu hoş görsün. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey dinin yıkımı demektir. Hakkı söylemek lazım ve batılı reddetmek lazım. Tabii bunun içinde ölçü nedir? Elimizde neyi beğeneceğiz? Neyi tenkit edeceğiz? Neyi alacağız? Neyi reddedeceğiz? Bunun ölçüsü hiç şüphe yok ki Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Ve bu iki ana kaynaktan gelişen
icma, ümmet, kıyası, fukaha gibi edille-i şer'iye dediğimiz dini deliller temel nasıl teşekkül etmiştir? Fakihlerin, müçtehitlerin, büyük alimlerin, büyük hukukçuların, ciddi insanların ilmin her yönüyle, her sahasında efendim derinlemesine bilgi sahibi olmuş selahiyetli kimselerin konuşması. Bu söz avamın ağzına düşmemeli. Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Çünkü dini konulardaki yanılma insanların dünya ve ahiret felaketine düşürür. Bunu şöyle bir misalle dinleyicilerime anlatmak isterim. Mesela bir büyük santralı düşünün. Bu büyük santralın elektrik hatlarını bilmeyen insana kurcalattırır mıyız? Mütehassıs olmayan insanları o santralın içine sokar mıyız? Bu devrelerle herkesin istediği gibi oynamasına müsaade eder miyiz? Veyahut bir posta, telgraf, telefon efendim binasının içine telefonların bulunduğu yere bir insanı, bir çocuğu sokup burayı istediğin gibi karıştır der miyiz? Yani selahiyetli olmayan kimselere bu gibi şeyler verilir mi? Veyahut efendim bir doktor olmayan insanın eline neşteri verip al bu hastanın efendim karnındaki uru, kes orayı, çıkar der miyiz? Buralarda mütehassıslara müracaat ediyoruz ve katiyen ötekilere efendim aman vermiyoruz. Diplomasız doktorları polis takip ediyor. Efendim mütehassıs olmayan kimselere böyle hassas aletleri teslim etmiyoruz. Din hassas aletlerden daha hassastır, daha kıymetlidir, daha önemlidir ve insan vücudundan çok daha önemlidir. Toplumun istikbali bahis konusudur. Salahı ve felahı bahis konusudur. Fakat bu konuda herkes bir takım sözler söylüyor. Bir hanım efendim kocası kendisini bir yola davet etmiş. Soru soruyor. Diyor ki ben o yola gideyim mi? Peki dedim neymiş o yoldaki insanların özellikleri? Efendim bunlar isim söylemiyorum. Şu meşrepten insanlarmış. Kılık kıyafete önem vermezlermiş. Efendim ibadete önem vermezlermiş. Zahire önem vermezlermiş. Efendim başka bir arkadaş da ilave etti. Efendim mesela dedi namazları kılmıyorlar, şu işleri yapmıyorlar, bu işleri yapmıyorlar. Anlaşılan tabii batıl, yanlış bir yol ama o kadar iddialı konuşuyorlarmış ki niye sakal bırakmıyorsun? Efendim benim nurdan sakalım var. Nurdan sakal yani kesik olduğu halde görünmeyen bir sakal, böyle şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde olurdu. Peygamber Efendimizin yüzünde mübarek gerçek sakalı olduğuna göre ve tıraş olduğu zaman efendim berberden arta kalan o güzel sakallar biriktirildiği hatıra olarak efendim günümüze kadar geldiğine göre ve efendim Kadir gecelerinde camilerde salatü selamlar getirerek onları öpüp yüzümüze gözümüze sürdüğümüze göre demek ki doğru olan gerçek sakal olması. Gerçek sakalı yok. Efendim ondan sonra benim nurdan sakalım var. Yani görünmez sakalım var. Böyle şey olur mu? Bu yalan. Yani sünnet-i seniyeye uymamanın mazereti olabilir. Efendim memuriyeti vardır, öğrencidir vesaire. Ama mazereti olmadığı halde sünnet-i seniyeye uymayıp da benim nurdan sakalım var, sen anlamazsın demek yalandır. İftiradır dine ve insanları aldatmacadır. İşte buna benzer şeyler olabiliyor. Yani söz yalancıların ağzına düşmüş oluyor. Hatta onların efendim sözlerine kanabiliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki yani Allahu Teala hazretlerine dinde fakih olunarak, din iyi bilinerek ibadet edilir ve din bilgisinden daha güzel bir şeyle Allahu Teala hazretlerine ibadet edilmemiştir. Bir tane fakih bin tane şeytana, bin tane abidten daha fazla efendim ezici ve zafer kazanıcıdır. Daha şiddetlidir, daha efendim onu şeytanı efendim def edicidir buyuruyor. Demek ki abid kendi başına bir takım ibadetler yapıyor. Dindar insan tabi Allah'ın rızasını kazanmak için gece uyku uyumuyor, namaz kılıyor vesaire. Çeşitli oruç tutuyor gündüzleri. Ama bir tane fakih yani doğru bilen bir insan onun bin tanesinden daha üstün ve kıymetli oluyor. Neden? Çünkü din yerinden kaydırılmamış oluyor, rayından çıkartılmamış oluyor, yanlış bilgiler halkın arasında yayılmamış oluyor, işin doğrusu öğrenilmiş ve öğretilmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde doğru yol üzerinde, sırat-ı müstakimde, sebil-i reşatta, hak yolda
eylesin. İtikadımızda bozukluğa düşmekten korusun.

0: Beylesin. Öyle bir ömür geçirmek nasip etsin ki sonunda geriye dönüp baktığımız zaman ahir ömrümüzde pişman olmayalım, memnun olalım, mutlu olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi hayatımızdaki güzel niyetlerimizle yaptığımız karınca karınca amali salihah ve hayratü hasenat ile rahmetine nail eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlenizi müşerref eylesin. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları

0: kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Cin Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden biri olan Cin Suresini anlatacağız bugün. 28 ayetten oluşmaktadır. Sure adını cinlerden bir grubun gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an dinledikleri ve iman ettiklerini anlatan ilk ayetinden alır. Cin suresi cinlerin anlatımıyla dinleyip hayran oldukları Kur'an ve imani gerçekler ifade edilerek başlar ve cinlerin Kur'an'ı dinlemeleri, iman etmeleri ve ahiretin hak olduğu anlatılır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
2: Sure, ahiret hayatına dair gerçeklerin Peygamber Efendimizin tebliğinde söyleyeceği şekilde ifade edilmesiyle biter. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin giydirilip kuşattırılışı ve görevinin kendisine bildirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye zırh gömlek giydirdi. Zülfikar'ı onun beline bağladı. Ak sancağını ona uzatarak, "Al bu sancağı. Allah sana fethi nasip edinceye kadar git çarpış, arkana bakınma," buyurdu. Hazreti Ali biraz gittikten sonra durdu. Ama arkasına bakmadı ve "Ya Resulallah, ben insanlarla ne üzerine çarpışacağım?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diye şehadet getirinceye kadar onlarla çarpış. Onlar bunu yaptılar mı, kanlarını ve mallarını senden korudular demektir. Ancak hakkıyla olursa o başka. Kendilerinin hesapları da Allah'a kalmıştır buyurdu. Hazreti Ali, "Ya Resulallah, onlarla bizim gibi Müslüman oluncaya kadar mı çarpışacağım?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kalelerine yavaşça gir, ta onların sahasına in, sonra kendilerini İslamiyet'e davet et. İslam'da kendilerine vacip olan Allah'ın hakkını, İslami umdeleri onlara haber ver. Vallahi senin sayende Allah'ın bir adama hidayet vermesi, senin için kırmızı tüylü develerin, dünya nimetlerinin en kıymetlilerinin sana bahşolunmasından daha hayırlıdır" buyurdu. Hazreti Ali'ye ve arkadaşlarına yardım etmesi için de Allah'a yalvardı. Hazreti Ali'nin sancağı kalenin dibine dikişi ve Yahudilerle kale dışında çarpışılışı. Seleme bin Ekva der ki, "Vallahi Ali sancağı alınca silkelene silkelene gitti. Biz de onun ardında izine düşüp gittik. Ali bin Ebu Talip sancağını kalenin dibindeki bir taş yığınına dikti. Kalenin üzerinden bir Yahudi ona, "Sen kimsin?" diye sordu. Ali bin Ebu Talip, "Ben Ali bin Ebu Talip'im" dedi. Bunun üzerine Yahudi, Yahudilere, "Musa'ya indirilmiş olanlara andolsun ki siz yenilgiye uğrayacaksınız" dedi. Natat Kalesi'nin arkasına 3 kat duvar örülmüştü. Yahudiler Müslümanlarla çarpışmak için kaleden ve duvarlardan geçerek dışarı çıktılar. Hazreti Ali ve arkadaşlarıyla çarpışmak için kaleden adamlarıyla birlikte ilk çıkan da Merhab'ın kardeşi Haris oldu. Haris cesareti ve yavuzluğuyla tanınırdı. Hazreti Ali onunla çarpıştı, onu öldürdü. Hazreti Ali o gün Yahudilerin ulu ve namlı kişilerinden 8'ini öldürdü. Müslümanlar da hücuma geçtiler. Yahudilerden savaşan birçok kimseleri öldürdüler. Geride kalanlar da bozguna uğrayarak kalelerine kaçıp sığındılar. Sahabiler de kaçan Yahudileri takip ettiler. Değerli dinleyenler, bu konuya önümüzdeki programda devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra dinliyorsunuz.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle

0: vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine yeni bir dinlendiren musiki programında birlikteyiz. İlk eserimizi dinlemeye başlayacağız ama öncesinde biraz kelam edelim istiyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor ki bütün yerler, gökler ve içindekiler Rabbimizin lütfu olarak insanoğlunun hizmetine, faydalanmasına verilmiştir. İnsan her şeyiyle hazır bir aleme getirilmiş ve kendisine üstün kabiliyetler, geniş yetkiler verilmiştir. Bütün bunların sonucunda da kendisinden iki büyük vazife beklenmektedir. Bu vazifelerin birincisi kainattaki bunca rahmeti görüp, hikmeti anlayıp sahibini tanımak, ona teslim ve emirlerine tabi olmaktır. İkincisi de bu teslimiyetin bir sonucu ve aklı selimin gereği olarak canlı cansız tüm varlıklara edeple muamele etmek, yaratılış hedefine uygun kullanarak şükretmektir. Değerli dinleyenler, ilk eserimize geçelim hemen bu sözlerimizin ardından. Mehmet Emin Ay'dan dinleyeceğiz. Kul Oldum, Ben Kul Oldum eseri dinlemeye başladınız bile.

Gel meclisi uşşaka tarem ola ahzarın. Cürayi muhabbet hiç mest ola dil ucağının. Bu meclise gam gelmez, erbabı elem görmez. Sümbülleri hiç solmaz bu bağı gülistanın. Her demde rıza gözle, mana erini özle. Daim arayıp izle, ta arş ola seyranın. Bu meclise gam gelmez, erbabı elem görmez. Sümbülleri hiç solmaz bu bağı gülistanın. Fatih Koca'dan dinliyoruz. Gel meclisi uşşaka.

Dinlendiren Muski programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Kıymetli dostlar, sıradaki eserimize devam edelim. Bülent Yetiş'ten dinliyoruz. Mestu Hayranım eserini dinleyeceğiz.

Kur'an-ı Kerim bize bir zahir nurdur, bir zikri hakimdir, o en doğru yoldur. Şimdi de Enes Atlı'ya kulak veriyoruz.

0: Dinlendiren musiki.
1: Mesut Zerenüs ve Pir Hüsamettin Sokağı'nın dervişlerinden bir eserimizi, programımızı sonlandırıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere, Hakk'a emanet olun. Hakk'ı zikreder aşık olanlar eserini dinliyoruz.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: nâsi hicjul beyti men istata'a ileyhi sebîle ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn. Sadakallahu lazim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de, bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

okudukça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Adalet zorlu bir iddia, adil sıfatıysa nadir insanlara nasip olan bir sıfattır. Hazreti Ömer bu sıfatın en büyük temsilcisidir. Adalet denilince akla o gelir. Onun adaleti müşrikken yemediği dayakları, görmediği işkenceleri talep edecek kadar muhteşemdir. 19. bölüm. Ambargo. Hazreti Hamza'dan sonra Hazreti Ömer. Böyle bir şey müşrikler için felaketti. Artık sabırlar tükenmiş, kılıçlar çekilmişti. İslam'ın yayılması ne pahasına olursa olsun engellenmeliydi. Bir toplantı yaparak Muhammed ölmedikçe Haşim ve Muttalip oğullarıyla bir araya gelmemiz mümkün değil dediler. Ebu Talip bu haberi duyduğu zaman Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak Allah Resulü için destek istedi. Bu kabileler o sırada Müslüman değillerdi. Fakat akrabalık bağları nedeniyle ona yardım etmeye söz verdiler. Bu kararla birlikte işler kızıştı. Müşriklerin yaptığı işkenceler Müslümanları yollarından döndürmemiş, aksine birçok insan bu yüzden İslam'a meyil duymuştu. Bu durumda tek bir yol kalıyordu. Onları açık bir yere hapsetmek, izole etmek, aç ve fakir bırakmak. Bir toplantı yaparak şu kararları aldılar. 1. Muhammed öldürülmek üzere bize verilmedikçe Haşim oğullarından gelecek herhangi bir barış teklifi kabul edilmeyecektir. 2. Müslümanlara hiçbir şekilde acınmayacaktır. 3. Onlara kız verilmeyecek, kendilerinden kız alınmayacaktır. 4. Müslümanlara hiçbir şeyin satılamayacağı gibi kendilerinden hiçbir şey alınmayacaktır. 5. Onlarla konuşulmayacak ve görüşülmeyecektir. Bu maddeleri bir kağıda yazıp mühürlediler ve birçok kıymetli belge gibi Kabe'ye sakladılar. Müslümanlar o günlerde son derece yoksuldu. Bu bakımdan ambargo açlığa ve ölüme mahkum edilmekti. Peygamberimiz bu kararların alınmasına öncülük eden ve onları yazan Mansur bin İkrime'ye beddua etti. Mansur'un eli aynı gün kuruyarak çolak kaldı. Müşriklerden bazıları korkuya kapılmıştı. Haşimoğullarına haksızlık ettik. Bu yüzden de Mansur'un eli kurudu dediler. Yine de ambargoya başladılar. Ambargo kararı ile birlikte Müslümanların bulunduğu Şıb bölgesi tamamen kuşatıldı. Kesilen yollara nöbetçiler konuldu. Bu bölgeye ne bir yiyecek sokuluyor ne de oradan bir şey çıkmasına izin veriliyordu. Hac mevsimi geldiğinde Müslümanlar etrafındaki kuşatma kaldırıldı. Açlıklarını gidermek ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere Mekke çarşısına koştuklarında yiyecek fiyatlarının kat kat arttığını görerek şaşırdılar. Çünkü Ebu Leheb kervan sahiplerine Müslümanlar alışveriş için geldiklerinde yiyecek fiyatlarını öyle bir artırın ki hiçbirisi en ufak bir şey alamasın. Eğer bu fiyatlardan ötürü mallarınız elinizde kalırsa uğradığınız zararı ben karşılarım. Bilirsiniz ki ben çok zengin ve sözünü tutan bir kişiyim demişti. Ebu Leheb'in sözü tüccarların işine geliyordu. Mallarının fiyatını gitgide artırdılar. Müslümanlar ne verse daha da fazlasını istediler. O paraya razı olsalar bile fiyatları artırmaya devam ettiler. Sonunda Müslümanlar bir şey alamadan geri döndüler. Aç kalan çocuklarının feryatları Şıb bölgesini aşıp Mekke sokaklarına kadar geliyordu. Müşrikler bu seslere aldırmadılar. Tüccarlar o malları başka ülkelerden gelen putperestlere satmakta zorlanmadılar. Satamadıklarının parasını da Ebu Leheb'ten alarak zengin oldular. Müşrikler aç kalan Müslümanların eski dinlerine döneceklerini umuyor, dönmeyenlerin de açlıktan ölüp gitmelerini bekliyorlardı. Hatice validemizin yeğeni Hakim bin Hizam ve Hişam bin Amr gibi insaflı kervan sahipleri gece vakti Şıb bölgesine yaklaşırlar, buğday yüklü bir deveyi böğrüne vurduktan sonra o bölgeye doğru gönderirlerdi. Ebu Cehil bunu haber alınca Hakim bin Hizam'ı tartaklayarak "Bir daha böyle yaparsan seni bütün insanlara rezil ederim." dedi. Tam o sırada Mekke'nin önemli kişilerinden Ebu'l-Bahteri geldi ve Ebu Cehil'e "Hakim halasına yiyecek gönderiyor. Bu bir akrabalık borcu değil mi?" dedi. Ebu Cehil direndiği zaman da onu bir güzel dövdü. Hatta yerden aldığı bir deve kemiğiyle onun başını yardı. Bu hareket boykota karşı ilk başkaldırmaydı.
Allah Resulü, eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talip bu boykot sırasında ellerinde ne varsa harcadılar. Fakat yine de bu kıtlığa engel olamadılar. Müslümanlar 3 yıl süren bu ambargo boyunca ağaç kabuklarını ve yapraklarını yiyerek ya da buldukları deri parçalarını ateşte kaynattıktan sonra kemirerek hayatta kalmaya çalıştılar. Ne yazık ki bazıları açlıktan öldü. Nihayet Allah Resulü, "Ya Rabbi, Kureyş müşriklerine Yusuf peygamber zamanındaki gibi kıtlık verip bize yardımcı ol," diyerek dua etti. Peygamberimizin duasından sonra bir damla yağmur düşmedi. Yerler kupkuru kesildi. Her şey kökten kazındı. Ne kadar bitki ve sebze varsa kurudu. Hayvanları susuzluktan kırıldı. Kureyş müşrikleri o zamana kadar böyle bir felaket görmemişlerdi. Yiyecekleri bitince önce ölü hayvanları, daha sonra köpekleri yediler. Köpekler tükenince deve yününden yapılan ve ılhız adı verilen yastıkları kaynatıp kemirdiler. En nihayet açlıktan ölmeye başladılar. Ebu Sufyan, Müslümanların kuşatıldığı Şıp bölgesine gelerek Peygamberimizin yanına çıktı. Kıtlık ve kuraklığın kalkması için Allah'a dua etmesini ve kıtlık biterse hep birlikte iman edeceklerini söyledi. Müşrikler öldürmek istedikleri kişiden şimdi dua istiyorlardı. Allah Resulü onlara dua ettiğinde yağmur başladı. Kıtlık ortadan kalktı. Fakat müşrikler iman etme sözünde durmadılar. Kureyşliler, Müslümanları aç bırakmak ve dinlerinden döndürmek amacıyla aldıkları kararları bir kağıda yazmışlar ve Kabe'nin iç kısmına asmışlardı. Rabbimiz ambargonun 3. senesinde Kabe'deki o kağıda bir ağaç kurdunu musallat etti. Güve o sayfada Allah yazan bir satırın dışında diğer bütün satırları yiyip bitirdi. Bu durum vahiy ile bildirilince Efendimiz amcasına giderek o kağıda olanları anlattı ve "Bu durumu Rabbim haber verdi," buyurdu. Ebu Talip kağıdın bir güve tarafından yendiğini bildirmek ve ambargoyu kaldırmaları için müşriklere baskı yapmak niyetindeydi. Fakat mahcup olmaktan korktuğundan "Ey kardeşimin oğlu, verdiğin bu haber gerçekten doğru mudur?" diye sordu. Allah Resulü ise her defasında "Evet, vallahi doğrudur," diyerek yemin etti. Ebu Talip durumdan emin olduğunda kardeşleriyle birlikte Kabe'ye gitti. Müşrikler onu görünce sevindiler ve yeğenini teslim edeceğini sandılar. Ebu Talip onlarla konuşunca böyle bir şeye inanmak istemediler. O kağıdın iyi korunduğunu, güvelerden bir zarar görse bile Allah yazan satırın da yeneceğini belirttiler. Ebu Talip yeğeninden emindi. Bu yüzden onlara bir teklif yaptı. Eğer kağıt tarif edilen şekilde yenmişse ambargo kalkacaktı. Aksi halde yeğenini onlara verecekti. Hatta müşrikler iyice şaşırarak, "Onu size verince isterseniz öldürün, isterseniz sağ bırakın," dedi. Kureyşliler yıllardır bekledikleri fırsatın ayaklarına kadar geldiğini zannedip bu teklifi büyük bir sevinçle kabul ettiler ve Kabe'deki yazıyı çıkartınca donup kaldılar. Bütün kağıt delik deşik edilmiş, sadece Allah yazan satır sağlam kalmıştı. Ebu Cehil itiraz ettiyse de ambargo kaldırıldı. Müslümanlar çoluk çocuk Mekke'ye gelip halkın arasına karıştılar. Sıkıntılar henüz sona ermiş değildi. Tedavi edeyim derken, Dımat adlı bir müşrik umre için Mekke'ye geldiğinde Ebu Cehil, Utbe ve Ümeyye gibi Allah düşmanlarından "Muhammed delidir" sözlerini duymuştu. Bu adam hekimliğe özenir, delileri bile tedavi ettiğini anlatırdı. Bir gün Allah Resulü'nün yanına gelip, "Ya Muhammed, ben senden çok daha ağır hastaları tedavi ettim. İstersen seni de tedavi edeyim," dedi. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı, ikramlar etti ve Kur'an okudu. Dımat duyduklarına şaşırmıştı. Ayetleri tekrarlattıktan sonra, "Vallahi ben hem kahinleri, hem sihirbazları, hem de şairleri pek çok dinledim. Ama böyle güzel sözler duymadım," dedi. Daha sonra da Müslüman olması halinde kendisine ne verileceğini sordu. Peygamberimiz, "Sana cennet var," dedi. Dımat'ın boynunda birçok put asılıydı. Onları bir kenara fırlatarak, "Ya Resulallah, ver elini, sana beyat edeyim," dedi. Müslüman oldu. Tedavi için gelmiş, Efendimiz tarafından tedavi edilmişti.
güreş. Rükane bin Abdiyezid güçlü bir pehlivandı. Çobanlık yapıyordu. Hiçbir insan bu adamı yenememişti. Peygamberimiz Mekke tepelerinde ona rastladığında kendisini İslam dinine davet etti. Rükane, peygamberimizin Allah Resulü olduğuna dair deliller arıyordu. Efendimiz bu durumu sezdiği için, "Seni güreşte yenersem bana inanır mısın?" diye sordu. Rükane kendisinden son derece emindi, hiç tereddüt etmeden, "Eğer beni yenersen Müslüman olacağım ya da bütün koyunlarımı sana vereceğim. Ama ben seni yenersem peygamberlik iddiasından vazgeçeceksin." dedi. Teklif kabul edildi. Allah Resulü güreşe başlar başlamaz Rükane'yi bir anda yere yıktı. Rükane yerden kalkarken "Tekrarlayalım." dedi. Öyle yaptılar ama yine yenildi. "Bir daha." diye diretti, tekrar yenildi. Bunun üzerine "Sen mutlaka sihirbazsın." diyerek şaşkınlığını belirtti. Peygamberimiz, "Ey Rükane, sana ondan daha fazla şaşıracağım bir şey göstereyim. Şu ağacı senin için çağırayım da yanımıza gelsin mi?" dedi. Peygamberimiz biraz ötedeki semure ağacına işaret ettiğinde ağaç yeri yara yara yanlarına sokuldu ve isteği üzerine tekrar yerine döndü. Bu mucizenin benzerleri daha sonraki yıllarda da birkaç kez tekrarlandı. Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve Enes bin Malik gibi sahabeler buna şahit olmuştu. Rükane, "Böyle sihir görmedim." diyerek Müslüman olmaya yanaşmayınca peygamberimiz kendisiyle yaptıkları anlaşmayı hatırlattı. Kureyşli müşrikler sözlerinden dönmeyi sevmezlerdi. Bu durumda Rükane koyunları vermek zorundaydı. Fakat güreşteki yenilgisinden ötürü küçük düşmekten korkuyordu. Kureyşlilere "Ne diyeceksin?" diye sorunca peygamberimiz, "Elbette ki doğruyu söyleyeceğim. Seni 3 kez yendiğimi ve bu yüzden koyunlarını aldığımı anlatacağım." dedi. Rükane, "Benimle kumar oynadığını ve kazandığını söylesen olmaz mı?" diye sordu. Peygamberimiz, "O zaman yalan söylemiş olurum." dediğinde Rükane, "Zaten sabah akşam yalan söylüyorsun ya." dedi. Efendimiz bu sözlere çok üzülmüştü. "Al, git hayvanlarını." deyip yanından uzaklaştı. Rükane ancak Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Fakat o sözlerinden bütün ömrü boyunca pişmanlık duydu. Ay Mucizesi. Nübüvvetin 8. yılında aralarında Ebu Cehil, As bin Hişam ve Velid bin Mugire'nin de bulunduğu bir grup müşrik Efendimiz'e gelerek, "Eğer sen peygamber

0: Sen bizim için ayı ikiye ayır, iki parça yap dediler. Allah Resulü o sırada Hazreti Ali, Huzeyfe İbni Yaman, Abdullah İbni Mesud, Enes bin Malik, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer gibi büyük sahabilerle birlikteydi. O mucize eğer gerçekleşirse iman eder misiniz diye sordu. Evet ederiz diye söz verdiler. Peygamberimiz o mucize için Allah'a yalvarınca Hazreti Cebrail gelip duasının kabul edildiğini müjdeledi. Dolunay zamanıydı. Hürmetine koca bir kainatın yaratıldığı Allah Resulü mübarek elini aya doğru kaldırınca ay ikiye ayrıldı. Ve gerideki Mina Dağı iki parça arasında kalarak ilahi bir manzara oluşturdu. Peygamberimiz yanındaki sahabelere şahit olun diye seslendi. Daha sonra da müşriklere isimleriyle hitap edip sen de şahit ol, sen de şahit ol demeye başladı. Fakat onlar Muhammed büyük bir büyü yaptı dediler.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Erkam Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501 630 30 30.

Kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Yavrularımız anne ve babasının eğitimi altında gün içerisinde daha çok vakti onlarla geçiriyor. İlkokul çağlarına kadar aile içi eğitim çok daha ağır diyor. 7 yaş civarı ilkokulla beraber ya da anaokuluyla beraber öğretmen de devreye giriyor. İşte o süreçten itibaren öğretmenin kalitesi, öğretmenin hayata yaklaşımı, öğrenciye yaklaşımı, dersleri ona nasıl sundu, çocuğun ondan sonraki öğretim hayatı için çok kritik bir öneme sahip. Eğitim anne karnında başlıyor. Annemizin hamile olduğu süreçte dinlediği müzik, aile içerisindeki iletişim, annenin ruh hali çocuğun bebeklik sürecini, hayata bakışını doğrudan doğruya etkiliyor. Şöyle de diyebiliriz, biraz daha konuyu açmak gerekirse. Hakikaten anne baba olmak başka türlü bir duygu. Kelimeyle izahı yapılabilecek tarzda bir şey değil. Belli bir yaşa geliyorsunuz, kucağınıza bir bebek veriliyor. İşte babaysanız işte sizin yavrunuz, anne sizin kuzunuz veriliyor kucağımıza. Gerçekten inanılmaz bir duygu, başka türlü bir duygu. İşte cennet kokusu, dudakları başka türlü bir güzel. İnsan nasıl şükredeceğini, bu ifadesini nasıl dile getireceğini bilemiyor. Gerçekten olağanüstü büyük bir nimet, ancak bir o kadar da büyük sorumluluk. İşte o yüzden hemen anne babanın çocuğunu hayata hazır hale getirebilmesi, güçlü, onurlu, güzel bir insan olarak hayata hazırlayabilmesi bebeklik çağın itibariyle başlıyor. Oradan itibaren annemizin babamızın katkıları doğrudan doğruya gerekiyor. Peki de şunu çok iyi anlamak lazım. Evet, insanoğlunun yaratılışında göğsündeki asıl o hassas nokta sevgidir. İnsanı en güzel yol aldırtan, en güzel motive eden, en çok aşama kaydettiren şey doğru ve yerinde kullanılan sevgidir. Ama tabii ki bu kuralsız, bağımsız, yani sıra dışı bir serbestiyet kesinlikle vermiyor. Yavrularımız adı üzerine daha bebekler, daha çocuklar, hayatı yeterince tanımıyorlar. O açıdan anne babanın ebeveyn olarak tabii ki kural koyması gerekiyor, köşe başlarını tutması gerekiyor. Titiz olmak doğru ama yaratılışa, çocuğun yapısına uygun bir titizlik olacak bu. Yoksa bazen gerçekten annelerimizi, babalarımızı inanılmaz derecede abartarak çocuklarına yaklaşırken görebiliyoruz. Bu abartılı yaklaşım gerçekten sonradan patolojik, yani hastalıklı bir hal oluyor. Çocuğa iyi bir şey yapacağız derken gerçekten ciddi kötülük yapılabiliyor. Hemen küçücük bir örnek vermek gerekirse, ya çok mükemmeliyetçi annelerimiz olabiliyor, babalarımız oluyor. Her şey kusursuz olacak, her şey muhteşem olacak. Ama bu zaten insanın yaratılışına aykırı bir şey. Çocuğun her şeyi kusursuz yapma şansı yok. Bütün hareketlerin çok düzgün olma şansı yok. Karnenin tamamen beşlerle dolu olma şansı yok. Hepsinin birden olma şansı yok. Çocuk şimdi çabalıyor, uğraşıyor, anneyi mutlu edeceğim diye. Ama bu sefer çok baskılı, çok mutsuz, başarı eşiği çok yüksek. Hayatı boyunca mutlu olamayacak. Hayatı boyunca üstelik başarılı da olamayacak. Etrafı da sürekli eleştirecek. Eşini, dostunu, çocuklarını da kıracak. Beraber çalıştığı insanları da sürekli eleştirip negatif yönü bulacak bir kişilik ortaya çıkıyor. Burada denge gerekiyor. Şimdi son dönemlerde kişisel gelişim rüzgarları böyle fırtınalar estirerek üzerimizde dolaşıyor. Bu batıdan geliyor. Uzak doğu kökenli oluyor pek çok kaynağı. Sanki yeni bir solukmuş gibi, yeniden insanı keşfediyormuşuz gibi sünni, yapay, tatsız, ruhsuz şartları koyuyorlar önümüze. Şöyle şöyle yaparsanız her şey süper olacak. Bunu böyle modellersiniz, bunu şöyle yaparsanız birkaç haftalık eğitimsiz inanılmaz şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız. Tabii bunlar gerçekçi değil. Doğru değil, güzel değil. Atalarımızdan, dedelerimizden duyduğumuz bizim de her şey çok güzel değil. Yani biz, bakın zaman geçiyor, bilim ilerliyor. Bizim kökenimiz, medeniyetimiz çok derin, çok güzel. Onlardan tabii ki çok faydalanacağız. Günümüzün bilimsel metotlarını üzerine ekleyeceğiz. Kendimize uygun, kendi

0: bir sorun olabilmemiz için biz de günümüzün bilimini çok iyi sahip çıkıp öğrenip atalarımızın tecrübelerini üzerine koyduğumuz zaman bizim cevabımız, bizim nefes alacağımız nokta burası olacak. Bu dünyada çok yeni olan da bir şey yok aslına bakarsanız. Yani binlerce sene önce de anneler, babalar evlatlarına hayırlı olsun istemişler, kimseye ihtiyacı olmasın demişler, ayaklarının üzerinde güzel dursun istemişler. Bunun hepsi 5000 sene önce de çoluğumuzun, çocuğumuzun ilimle, okumayla, irfanla uğraşmasından geçiyordu. Günümüzde de yine oradan geçiyor. Bakın bir not okuyacağım size. Bir annenin feryadı var burada. Diyor ki, artık büyü, okuluna git oku. Sokaklarda aşağı yukarı dolaşma. Sabah akşam vaktini boşa harcıyorsun, böylece bize de eziyet ediyorsun. Bu ifadeler tanıdık geliyor mu bizim açımızdan? Ben size diyorum ki bu okuduğum metin milattan önce 2000 yılından Sümerlerden kalma bir anıttan alıntı. Yani günümüzden 4000 sene öncesinden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yine peki birazcık daha yaklaşalım. 1000 sene öncesine dönelim. Çocukların dönemleri vardır. Gelişimsel dönemleri. Öfke dönemleri vardır. Bana ne sana ne dönemleri vardır 2-2,5 yaşında. Bazen korkulu süreçler yaşarlar. O anlarda çocuğunuzun yanında olacaksınız diyor. Maddeten çocuğu doyurmanız yetmez, manen de ihtiyaçlarını karşılayacaksınız diyor. Çocukların yaratılışı birbirinden farklıdır. Çocuğunuzun yaratılışına uygun bir eğitim vereceksiniz. Yani sayısalcı bir çocuğu sözelci yapmaya, sözelci bir çocuğu sayısalcı yapmaya zorlamayacaksınız diyor. Ve diyor ki 6 yaşına geldiğinde çocuğunuzu bir hocanın önüne göndereceksiniz ve eğitim başlayacak. Ama eğitim başladı diye birdenbire de çocuğa yüklenmeyeceksiniz. Eğitim basamak basamak yükselen bir sistemdir diyor. Bu da İbn Sina'dan alıntı. Yani evet, tabii ki bizim atalarımız, dedelerimiz muhteşem ama biz torunların da yarın çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak adına kesinlikle çok iyi çalışması gerekiyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahibi

0: sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an, Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabahum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccac, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde alhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabe kendisinin davetlisi olduğu için efendim, onların dualarına icabet eder. Ve istagferuhu, eğer afu mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş de anladım. Pişmanım, estağfurullah, el azim ve tübülek diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
4: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
5: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
6: sorunun sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hac yaklaşıyor tabii, Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim o heyecan var, o uğurlamalar var. Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazını orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mina'ya gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin 10'una kadarki, 1'inden 10'una kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız, sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli, sevaplı günlerdendir. Bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu, Arefe gününde tutulan oruç. 2 senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Araf suresi 73 ila 108. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik.

Onlara dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın, bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip dağlarından evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın, emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştırarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlarız, dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz, dediler. Derken o mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler. Ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, dedi. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını, haklarını eksik vermeyin. İman ve ilahi adaletle düzeltildikten sonra da yeryüzünde tekrar saparak bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz bunlar sizin için hayırlıdır. İman edenleri tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğri göstermek isteyerek yol başına oturmayın, köşe başlarını tutmayın. Düşünün ki vaktiyle siz azdınız da Allah sizi çoğalttı. Bakın, Allah'ın emirlerinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grup da iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz, dediler. O da, biz istemesek de mi? Dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan

0: kurtardıktan sonra, eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, kralcılar, eğer Şuayb'a uyarsanız kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz dediler. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip, "Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim?" dedi. Biz hangi diyara bir peygamber gönderdiysek onun halkını inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Sonra bu kötülük, sıkıntı yerine iyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar. İbret almak şöyle dursun, yine isyana başlayıp babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket, iyilik ve bolluk geldi. Bunlar normal dediler. Bu sırada hiç hatırlarından geçmezken onları ansızın azabımızla yakalayıverdik. Eğer o memleketlerin halkı iman edip Allah'a karşı inkar ve isyandan sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar. Biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı geceliğin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkı kendileri oynayıp eğlenirken bir kuşluk vaktinde azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ın azap tuzağından kurtulup emin mi oldular? Fakat nefislerine uyup kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın mühlet verdiği azap tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinin helakinden sonra dünya mülküne varis olanları şu gerçek olaylar yola getirip hala uyandırmadı mı? Eğer biz dileseydik günahları yüzünden onları felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık da onlar hakikati işitmezlerdi. İşte o memleketler. Sana onların haberlerinden bazısını anlatıyoruz. Andolsun ki onlara peygamberleri açık deliller getirmişti. Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. Allah kafirlerin kalbini, küfürlerindeki inatları sebebiyle işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, "Ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucizeyle geldim. Artık İsrail oğullarını benimle Şam'a gönder." Firavun dedi ki, "Eğer bir ayet mucizeyle geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, hadi getir de göster onu." Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? O apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler? O bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 73 ila 108. ayetlerini dinledi.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Akra dinliyorsunuz. Akra reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Aileyi güçlendirecek 10 yıllık plan devrede. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 yılı genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede aile kurumunun güçlendirilmesi ve Türkiye'nin nüfus yapısının korunmasına yönelik uzun vadeli politikaların hayata geçirileceği belirtildi. Ailenin insan için en korunaklı çatı ve ilk eğitim yeri olduğu, merhamet, şefkat, empati, sevgi ve kardeşliğin ilk olarak ailede öğrenildiği ifade edildi. Aile güçlü olduğunda birey ve toplumun da güçlü olacağı, zayıfladığında ise toplumun zarar göreceği dile getirildi. Öne çıkan başlıklarsa şöyle: aile kurumunun güçlendirilmesi ve nüfus yapısının korunması hedefleniyor. Aile, merhamet, sevgi ve değerlerin öğrenildiği temel yapı olarak vurgulanıyor. Güçlü aile eşittir güçlü birey ve toplum anlayışı öne çıkıyor. Aileyi önceleyen politikaların bireyi değersizleştirmediği ifade ediliyor. Evliliğin teşviği ve çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi planlanıyor. Gençlerin evliliğe yönlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışma hedefleniyor. Dijital bağımlılık ve demografik risklere karşı politikalar uygulanması düşünülüyor ve Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanması planlanıyor. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yuşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet veren

Ölenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi, dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Dua Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Müsilajın sebeplerinden biri arıtılmamış su. Profesör Bayram Öztürk, Marmara Denizi'nde uzun yıllardır görülen müsilajın temel nedeninin arıtılmamış atık sular ve çevre kirliliği olduğunu açıkladı. Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın deniz ekosistemindeki dengenin bozulduğunu gösteren önemli bir çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Öztürk, bu oluşumun mikroskobik canlıların aşırı çoğalması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Yoğun ve yapışkan bir tabaka halinde görülen müsilajın yalnızca görüntü kirliliğine yol açmadığını, aynı zamanda deniz canlılarının yaşamını da tehdit ettiğini vurguladı. Deniz kirliliğinin belirli plankton türlerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden olduğunu ifade eden Öztürk, bu durumun müsilajın yanı sıra kızıl gelgit olarak bilinen olaylara da yol açabileceğini söyledi. Kirliliğin yalnızca gemi kaynaklı olmadığını, büyük ölçüde kara kaynaklı atıklardan da kaynaklandığını söyleyen Öztürk, arıtılmamış suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesinin en büyük risklerden biri olduğunu dile getirdi. Bir litre su bile arıtılmadan denize verilmemeli diyen Öztürk, aksi durumda müsilaj oluşumunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Marmara Denizi'ne halen önemli oranda arıtılmamış su bırakıldığına dikkat çekerek, arıtma sistemlerinin yeterli seviyeye çıkarılması halinde sorunun büyük ölçüde çözülebileceğini belirtti. İkinci el satış sitelerindeki tuzağa dikkat. İkinci el satış platformlarında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ergün Kılıç, param güvende sistemi üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcılardan hesap onayı bahanesiyle kendi adlarını açtıkları hesaplara para göndermelerini talep ettiklerini söyledi. Güvenli ödeme sistemlerinin işleyişine dikkat çeken Kılıç, hiçbir sistemde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulamanın bulunmadığını vurguladı. Ayrıca ürün alıcıya ulaşmadan ödemenin satıcının hesabına aktarılmadığını hatırlatan Kılıç, size para gönderdik, kodu paylaşın şeklindeki taleplerin kesinlikle dolandırıcılık olduğunu ifade etti. Yetkililer vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda işlem yapmamalarını öneriyor. LGS öncesi son taktikler. 13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Doçent Doktor Elif Ulu, LGS'ye kalan son haftalar öğrenciler için yalnızca yoğun bir çalışma dönemi değil, aynı zamanda doğru strateji, zaman yönetimi ve psikolojik dengeyi kurma sürecidir dedi. Bu aşamada önceliğin eksiklerin doğru analiz edilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda planlanması olduğuna dikkat çeken Ulu, günlük ve haftalık hedef lerle ilerlemek, farklı soru tipleriyle pratik yapmak ve deneme sınavlarını yalnızca çözmekle kalmayıp detaylı analiz etmek başarıyı doğrudan etkiler. Sınav stratejilerinin netleştirilmesi, zamanı doğru kullanma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendine uygun çalışma ritmini bulması bu dönemin en kritik kazanımları. Bu süreci planlı, dengeli ve bilinçli yöneten öğrenciler sınavda önemli bir avantaj elde eder, dedim. Müzik
kas kaybı yaşlılığı hızlandırıyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yaşlı nüfus son 5 yılda %20 artış göstererek 65 yaş üstü nüfus 10 milyonu aştı. Türkiye bu demografik geçiş süreciyle çok yaşlı nüfus yapısına doğru ilerlemeye başladı. Yaşlı nüfusun hiç konuşulmayan ancak onu yatağa bağlayan önemli sağlık problemlerinden biri de kas kaybı. Yaş ilerledikçe fark edilmeden ilerleyen kas kaybı, bir diğer adıyla sarkopeni, yaşlı

0: çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerler aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak. Ancak bazı yüksek kesimlerde, yani İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görünmesi bekleniyor. Yine yağışların Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Sinop ve Kastamonu hariç Batı Karadeniz'de, Eskişehir'de, Ankara'nın batı ilçelerinde Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklığın Kıyı Ege ve Marmara'da artması, iç kesimlerde azalması beklenirken yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli rüzgar uyarısını da ekleyelim. Yurdun batı kesimlerinde rüzgarın kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Karadeniz'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da, bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün İstanbul ve Çanakkale 16, Denizli 10, İzmir 17, Adana 17, Antalya 20, Ankara 9, Eskişehir 13, Bolu 5, Kastamonu 9, Trabzon 15, Erzurum 14, Kars 15, Malatya 16, Şanlıurfa 19, Diyarbakır 20 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 41, Medine sıcak 40, Özbekistan parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 17 ve Melbourne sağanak yağışlı 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Aydın otoyolu Torbalı bağlantı yolunda, Ankara-Konya yolu Gölbek kavşağında, Silifke-Mersin, Bursa-Balıkesir, Fethiye-Seydikemer-Kaş güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.20, 1 avro 53.01 Türk lirası, altının gramı ise 6.660 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda hac yolculukları üzerine konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programımızda iç huzuru ele alınacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Tasavvufi Şiirlerin Şerhleri ile Sükunetin Sesi programını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akran Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller.

değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde.

0: yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة

0: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
1: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
0: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
1: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَف۪يظٌ
0: Şüphesiz Rabbim, her şeyi görüp gözetendir.
1: وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
1: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
0: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik. Ve onu elbette biz koruyacağız.
1: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
0: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
1: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
0: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
1: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
0: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
1: Ve zeyyennâ semâ'ed-dünyâ bimasâbihâ ve hifzâ. Zâlike takdîrul azîzil alîm.
0: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Ya hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.

0: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölge

bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Aileyi güçlendirecek 10 yıllık plan devrede. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 yılı genelgesi yayınlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede aile kurumunun güçlendirilmesi ve Türkiye'nin nüfus yapısının korunmasına yönelik uzun vadeli politikaların hayata geçirileceği belirtildi. Ailenin insan için en korunaklı çatı ve ilk eğitim yeri olduğu, merhamet, şefkat, empati, sevgi ve kardeşliğin ilk olarak ailede öğrenildiği ifade edildi. Aile güçlü olduğunda birey ve toplumun da güçlü olacağı, zayıfladığında ise toplumun zarar göreceği dile getirildi. Öne çıkan başlıklarsa şöyle: aile kurumunun güçlendirilmesi ve nüfus yapısının korunması hedefleniyor. Aile, merhamet, sevgi ve değerlerin öğrenildiği temel yapı olarak vurgulanıyor. Güçlü aile eşittir güçlü birey ve toplum anlayışı öne çıkıyor. Aileyi önceleyen politikaların bireyi değersizleştirmediği ifade ediliyor. Evliliğin teşviği ve çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi planlanıyor. Gençlerin evliliğe yönlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışma hedefleniyor. Dijital bağımlılık ve demografik risklere karşı politikalar uygulanması düşünülüyor. Ve Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanması planlanıyor. İkinci el satış sitelerindeki tuzağa dikkat. İkinci el satış platformlarında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ergün Kılıç, "Param Güvende" sistemi üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcılardan hesap onayı bahanesiyle kendi adlarını açtıkları hesaplara para göndermelerini talep ettiklerini söyledi. Güvenli ödeme sistemlerinin işleyişine dikkat çeken Kılıç, "Hiçbir sistemde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulamanın bulunmadığını vurguladı. Ayrıca ürün alıcıya ulaşmadan ödemenin satıcının hesabına aktarılmadığını hatırlatan Kılıç, "Size para gönderdik, kodu paylaşın" şeklindeki taleplerin kesinlikle dolandırıcılık olduğunu ifade etti. Yetkililer vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda işlem yapmamalarını öneriyor. LGS öncesi son taktikler. 13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Doçent Doktor Elif Ulu, LGS'ye kalan son haftalar öğrenciler için yalnızca yoğun bir çalışma dönemi değil, aynı zamanda doğru strateji, zaman yönetimi ve psikolojik dengeyi kurma sürecidir dedi. Bu aşamada önceliğin

0: eksiklerin doğru analiz edilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda planlanması olduğuna dikkat çeken Ulu, günlük ve haftalık hedeflerle ilerlemek, farklı soru tipleriyle pratik yapmak ve deneme sınavlarını yalnızca çözmekle kalmayıp detaylı analiz etmek başarıyı doğrudan etkiler. Sınav stratejilerinin netleştirilmesi, zamanı doğru kullanma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendine uygun çalışma ritmini bulması bu dönemin en kritik kazanımları. Bu süreci planlı, dengeli ve bilinçli yöneten öğrenciler sınavda önemli bir avantaj elde eder, dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerler aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak. Ancak bazı yüksek kesimlerde, yani İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görünmesi bekleniyor. Yine yağışların Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Sinop ve Kastamonu hariç Batı Karadeniz'de, Eskişehir'de, Ankara'nın batı ilçelerinde Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklığın Kıyı Ege ve Marmara'da artması, iç kesimlerde azalması beklenirken yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli rüzgar uyarısını da ekleyelim. Yurdun batı kesimlerinde rüzgarın kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Karadeniz'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da, bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün İstanbul ve Çanakkale 16, Denizli 10, İzmir 17, Adana 17, Antalya 20, Ankara 9, Eskişehir 13, Bolu 5, Kastamonu 9, Trabzon 15, Erzurum 14, Kars 15, Malatya 16, Şanlıurfa 19, Diyarbakır 20 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 41, Medine sıcak 40, Özbekistan parçalı bulutlu 25, Saraybosna sağanak yağışlı 17 ve Melbourne sağanak yağışlı 21 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda hac yolculukları üzerine konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programımızda iç huzuru ele alınacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Tasavvufi Şiirlerin Şerhleri ile Sükunetin Sesi programını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra İyilik ve Doğruluğun Sesi Akra'da.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yagsilul zunube kema yagsilul ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki

0: Şükretseler efendim azdır, öyle bir ibadeti yapmaya muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok, hacca gidemiyor. Ah.
1: Meşakkatli bir ibadet, senede bir kere vakti gelen bir ibadet. Bu ibadeti sağlığı yerinde olan ve maddi imkanı yerinde olan her müminin hayat planında olması mutlaka gerekiyor ve bunun için ciddi bir iştiyak duyması, bir heves, bir istek, bir arzu duyması, bununla ilgili dualar etmesi ve hani hem hac ibadeti Rabbinin bu emrini yerine getirmek hem de ciddi bir değişim, dönüşme niyet etmek. İkisi beraber olduğunda umuyoruz ki kazanç da bu nispette fazla olacaktır. Sonuç bir olgunlaşma, bir seyri sülükte ciddi bir yol alma olarak kişinin eline bırakılacaktır. Mükafatı tabii ki ayrıca var.
2: Siz özellikle iştiyak duyması üzerine vurgu yaptınız ki zira bu çok önemli. İştiyak duymak için de çeşitli şartlar var mıdır? Öncesinde kişi hazırlamalı mı buna?
1: Burada aslında hani Rabbi ile yakınlık seviyesi ve hani ibadetleri, farz olan işlerini hayatında öncelemesi zaten hani kişinin alışkanlığıysa, hayat planında bunlar yer alıyorsa hac ibadeti de hemen kendiliğinden daha önceye gelecektir. Yıllarca ertelenmeyecektir. Ki nitekim hani bundan bir 20 yıl önceye baktığımızda hac ibadetini sanki hep daha böyle yaşlılar yaparmış gibi bir algımız vardı. Çok şükür bu değişti. Kaldı ki hani bunun da dine zarar vermek isteyen insanlar tarafından hani mesela şu şekilde bir bilinç vardı, işte hacca gidip geldikten sonra kişi elini teraziye sürmemeli. Bu ne demek? Artık hani neredeyse emeklilik vaktinde gitmeli ki hani sonrasında teraziye sürmemeli. Niçin? Çünkü belki bir hata yapar ama bir hacıya hata yapmak yakışmaz. Ya da hani evladını falan evlendirmiş olmalı. Hani bütün sorumluluklarını yapmalı sonra gitmeli şeklinde bir bilinç vardı. Bu tabii ki yanlış. Çok şükür artık hani daha globalleşmemizle, uluslararası hani olaylara bakmamızla baktık ki diğer ülkelerdeki Müslümanlar, Endonezyalılar evlenmeden hacca gitmeleri gerekiyor. Diğer ülkelerde yani bu bizim bir kültürümüz olduğunu fark ettik. Ve bu bir farz ibadet, nasıl vakti geldiğinde namazın kılınması gerekiyorsa bunun da hani sağlık ve maddiyat durumu yeterliyse eğer mutlaka hacca gidilmesi gerekiyor. Bunun belli bir yaşı yok.
2: Niyetini aldı, yola çıkmaya hazırlandı diyelim. Burada diğer seyahatlerden farklı olarak nasıl düşünmeli ki o hac yolculuğu başka bir o boyutu, o hissiyatı yaşayabilsin?
1: Öncelikle hani evet, her camiye girdiğimizde de Allah'ın evine giriyoruz, duygusuyla gidiyoruz. Misafir olacağız duygusuyla gidiyoruz. Ama Kabe çok daha farklı tabii ki. Orası kutsal topraklar ve oraya hani Müslüman olmayan birisi bile giremiyor. Bir gayrimüslim bile giremiyor. Kaldı ki hani bu örneği bizzat yaşamıştım. Dünya seyahatini tamamlamış olan birisi. Gayrimüslim olduğu için sadece Mekke'ye kadar girdim. Yani şeye kadar gittim, Cidde Havaalanı'na, ama Mekke'ye giremedim demişti. Yani dünyada tek gitmediğim yer. Hani bu gerçekten bizim aslında üzerimizde nasıl bir şeref olduğunu ve bu şerefe uygun bir şekilde hani biz oraya gidebiliyoruz, girebiliyoruz, kabul edilebiliyoruz. Öncelikle hani bu güzel bir şeref. Ve tabii ki orada hani bunu layıkıyla tamamlamak için de öncelikle güzel bir niyet, ki hani Peygamber Efendimiz'in nasıl niyet ettiğine baktığımızda Allah'ım hac etmek istiyorum, hac yapmak istiyorum, bunu bana kolay eyle, kabul eyle diye dua ettiğini görüyoruz. Burada tabii kolay eyle duasından, isteğinden bunun meşakkatli bir ibadet olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü hani yolculuğun başından itibaren yoldaki serüvenler olabilir. Kaldı ki şimdi çok daha kolay önceye göre. Eskiler hani baktığımızda işte kimisi aylarca gemiyle gidiyormuş, kimisi aylarca otobüs yolculuklarıyla, yani onun öncesinde tabii aylarca sürüyormuş ama otobüs yolculukları. Şimdi 3 saatlik bir uçak yolculuğunun neticesinde orada iniyoruz. Hatta bazı şeyler, şirketler bunu o kadar lüks hale getiriyor ki hani işte videoya çekiliyor, gelip burada bakılınca hiç unutmuyorum, bir arkadaş şey demişti, yani bu hac ibadetin sanki kazası gerekir, hani bu kadar konforlu olabilir mi? Yani Rabbim artık hani bizlerin taşıyabileceği yükü bildiği için her şey çok daha kolaylaştı. Bu belki bize uygun göre olarak diyelim, her dönemin insanına göre. Ama tabii sadece hani bu fiziksel şartların lüks olması da yetmiyor. Orada karşılaştığınız insanlar, insanların huyu, ahlakı, yolda yaşadıklarınız. Bazen bakıyorsunuz her şey çok iyi gibi görünüyor ama 5 saat, 6 saat röter yapabiliyor uçak. Bunu sabırla karşılamanız gerekiyor. Ya da yolcu

0: yolculuğun sıkıntıları olabilir, yol arkadaşı ile ilgili olumsuz tecrübeler yaşanabilir ya da ihram yasaklarına uymakla ilgili sabretmekte zorlanabilir kişi. Bütün şartlar çok iyi olsa bile. O tabii ki kalabalığın bazen izdihama sebep olması ve bu izdihamın kişiye yaşatacağı o negatif duygular, tüm bunlara sabretmesi ya da iklim şartlarının farklı olmasıyla hani onun uyum sağlaması zor olabilir. Bunlar tabii ki hepsi hani konsantre bir ibadet olduğu için nefsimizin zaman zaman oradan hani çıkıp böyle sesini duyurmaya çalıştığı, hayır ben bunu yapamam, hayır klimasız otobüste gidemem, hayır işte onun şurası kokuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, bunlara katlanamam gibi sesler çok daha fazla çıkabilir. Çünkü bu hani süreci uzun olan bir ibadet ve işin içinde insanlar olan bir ibadet. Ama hani tüm bu olumsuzluklara rıza gösterilmese bile sabır gösterilmesi gerekir ve bu tavsiye olunuyor. Çünkü bu aynı zamanda kişide bir değişim ve dönüşüme sebep oluyor. Hani o Kabe'nin etrafında dönmek, belki bakıldığında hani tamamen sembolik bir davranış gibi görünüyor. Bir ritüelden ibaretmiş gibi görünüyor, bir tören gibi görünüyor ama o her bir dönüş kişide aslında bir terbiyeye sebep olmakta. Hani manevi olarak, tasavvufi olarak bakıldığında, çünkü kişi döne döne terbiye olur.
1: Evet.
0: Yani bazı şeyleri bir daha yaşaya yaşaya bir tarafları hani törpülenmiş olur ve bizim orada yaşadığımız, karşılaştığımız her olay bizim gelişimimiz için, değişimimiz için, dönüşümümüz için mutlaka bir vesiledir.
1: Orada dediğiniz gibi her karşılaştığımız şey bizim kendimizi tanımamıza bir vesile diyebiliriz. Güzelliklerde, zorluklarda. Bu zorluklar karşısında bizim nasıl muamele ettiğimiz bizim hakikatimizi de açığa çıkarmış oluyor.
0: Evet. Belki hani içimizden o sırada hemen tepki vermek gelebilir. Hemen daha tez canlı davranmak gelebilir. Hemen hakkını savunmak gelebilir ama tüm bunlarda kendimize durup, bak sen şimdi artık hacı oluyorsun, bu sana yakışmaz diye nefsimize o sırada tebliğ ettiğimizde ne oluyor? Nefsimiz gitgide esnemiş oluyor. Gitgide esnemiş oluyor ve hoşgörü yelpazesi gitgide gelişiyor.
1: Genişliyor. Başta dediğiniz gibi niyete bunu almak gerekiyor. Bir de kimin misafiri olarak oraya gittiğimizi tekrar tekrar düşünürsek, hac haricinde yaptığımız misafirliklerde bile ev sahibine hürmeten daha kontrollü davranabiliyoruz. Orada Allah'ın misafiri olmak, o şerefi hak etmek için daha çok kontrollü, daha çok dikkatli olacağız galiba.
0: Evet, evet. Bu tabii ki bizim seyri sülukumuzda da ciddi bir ilerleyişe, adeta bir sıçramaya sebep olacak. Döndüğümüzde bakacağız ki insanları sevebilme kapasitemiz artmış. Hoş görme, olduğu gibi kabul etme, affedebilme kapasitemiz artmış. Öyle de olur, böyle de olur diyebilme kapasitemiz artmış. Yani gitgide daha esnemişiz. Bu tabii ki hani o insanlarla ilişkideki bu ilerleme, bu düzelme bizim genel olarak ibadette de sabrımızın artmasına sebep olacak bir durum. Başka yapılması gereken istikrarlı işlerde daha istikrar göstermemize ve hani böyle meselelerle kafamızı yorup bunlar üzerinde vakit geçirmektense ibadete yoğunlaşmaya sebep olacak olan bir durum.
2: Evdeki huzur.
1: Evet, burada tabii ki başka bir memlekettesiniz. Oranın farklılıkları da var. Farklı kültürlere alışmak, kabul etmek çok kolay olmayabilir. Başta bunları da mı niyete almak gerekiyor?
0: Tabii ki yani hani Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi kolay eyle, kabul eyle. Bu hani karşılaştığımız insanlardan, yeni karşılaştığımız yemek türlerine, iklime, işte yolculuk şartlarına, vasıtaların özelliklerine varana kadar hani bunların her biriyle ilgili karşıma çeşitli zorluklar çıkabilir. Bu bir sabır yolculuğu olabilir ama yine de Allah'ım sen hani kolay eyle. Fakat ben bunların hepsine göğüs germeye niyet ediyorum. Çünkü artık ben hacı oluyorum. Nefis aslında çocuk gibidir. Hani nasıl çocuğa bak sen şimdi usludur ya da sen şimdi şunu oku bak sonra sana dondurma alacağım dediğimizde o mükafatın hayaliyle o sorumluluğunu çok daha kolay bir şekilde yapar. Aynı şekilde nefsimize de bak sen bunun sonucunda çok mükafat alacaksın. Eğer sabırlı davranırsan, hoşgörülü davranırsan ve hani Allah'ın sevgisini kazanacaksın, rızasını kazanacaksın. Bak buraya kadar gelmişsin, hani türlü fedakarlıkla gelmişsin. Bari hiç olmazsa buradan hani alınacak mükafatı alıp heybeni doldurup git. Biraz daha sabret, boş ver, görme ya da bak bu da geçecek merak etme. Hani diyelim ki her türlü olumsuzluk olabilir. Otelle ilgili bir belirsizlik olabilir. Son ana kadar belirmemiştir. Bakarsınız ki bazı insan eğer her şeyi çok önceden ayarlamayı seviyorsa, bu konuda bir esnekliği yoksa ne yapmalı? Tamam olacaktır. İlla ki ben burada Allah'ın misafiriyim. İlla ki bana

0: kalacak bir yer bulunacaktır deyip hani kendisine o tevekkülü ikram ettirmesi, yani daha doğrusu kendisine bunu tebliğ etmesi sonucunda Allah'ın lütfu olarak bir bakacak ki farkında olmadan o tevekkül tarafı gelişmiş, biraz evet. daha esneyebilme tarafı gelişmiş. Çünkü çok farklı kültürlerle karşılaşıyoruz. Bizim doğrumuz bize doğru ama karşımızdakinin doğrusu çok daha farklı olabiliyor. Bizim doğrumuz bize çok daha temiz olmayı gerektirirken başka birinin doğrusu ona her gördüğüne güler yüzle muamele etmeyi gerektirebiliyor. Dolayısıyla hani orada herkesten bir şeyler kazanabiliriz aslında.
1: Evet, biz belki maddi temizliği ön plana alıyor olabiliriz ama bazıları da kalbi temizliği, manevi temizliği, tezkiyeyi, yol almayı, hoşgörüyü önceleyebilir. Biraz önce dediniz ki tevekkül ve teslimiyet gelişir. Peki başka hangi özellikler gelişir kişide hac yolculuğunda ve hacı olduğunda?
0: Evet, bu konuda aslında yapılmış güzel araştırmalar var. Hac öncesi ve sonrası ile ilgili yapılan güzel mülakatlar var. Bunları bizzat okuduğumda gördüm ki hani insanlarda özellikle hani o kadar çok insanı bir arada görünce insanlara olan sevgimin arttığını gördüm diyen kişiler var mesela, ya da insanlara olan saygımın, yani hani olduğu gibi kabul edip onların sınırlarına da aynı şekilde riayet gösterdiğini, saygı, hoşgörü, kabullenme, affetme ve sabır, yani biraz daha öfkesini yutabilme, susabilme, bu benim hakkım, hayır bilinmesi lazım deyip hemen böyle cedelleşmeye girmek yerine biraz daha susmayı tercih edebilme, susunca hani meleklerin onun yerine savunduğunun bilincinde olma, yani daha hacıya yakışan davranışlar. Yine hani bundan daha önceki dönemlerde, belki daha yaşların gittiği dönemlerde diyelim, geldikten sonra insanlar hac yolculuğundan hani hacı diye hep hitap edilirmiş. Evet. Bu aslında hani bir bakıma kişiye böyle hitap edildiğinde ne oluyor? Nefsi tekrar hatırlıyor, ya sen hacısın, hani böyle konuşmamalısın, sen hacısın, örnek olmalısın, sen hacısın, hadi doğru hemen camiye gitmelisin gibi. Bir bakıma hani o lakap, o hitap kişiye bir misyon kazandırıyor.
1: Bir elbise giydiriyor, bir hal giydiriyor.
0: Bir elbise giydiriyor. Kaldı ki hani bu somut olarak da hani çok yaşatılırmış o kişiye karşılamayla, uğurlamayla. Bu hala var gerçi ama evinin kapısı bile hani bir yeşile boyanırmış, bazı şehirlerde süslenirmiş. Buna göre hani bir itina gösterilir. Bütün toplum tarafından hani o artık bir hacı olarak zihinlere yerleşir. Bu da tabii ne oluyor? Kişinin nefsine bir daha hatırlatmasına sebep oluyor. Bunun gibi hani aslında insanın gelişmesine sebep olacak çok güzel misyonlar yine var. Eğitimci olma vasfı mesela, kendine bir daha nefsinin biraz boşlukta kaldığını hatırlayınca, biraz male, yani boş işlerle ya da böyle hani hafif gaflet doğru bir temayül fark edince, olur mu ya, sen eğitimcisin, sen bir lidersin, bak şimdi etrafına da örnek oluyorsun, topla kendini gibi. Kendimiz dediğim gibi hani çocuk gibi bir şey aslında içimizdeki. Ona kapılmadan onu yönetim sorumluluğunu kendimize hatırlatmalı. Özellikle bu tabii hac ibadetinde çok daha fazla olması gerekiyor. Yani akıl ve irade kısmının gelişmesi, duyguları yönetebilme becerisi. Kaldı ki hani yine yapılan araştırmalarda gördüğüm kadarıyla bazıları da şunu söylüyor mesela, sonuçtaki bir değişim olarak geldikten sonra nefsimdeki o duyguların daha bir inceldiğini fark ettim. Yani hani
1: keskin
0: merhamet,
1: yönlerin.
0: Keskin yönlerin hem daha bir törpülendiğini, hem diyelim ki bir merhametin daha fazla arttığını, şefkatin, sevginin daha fazla arttığını, yani daha bir incelik halinin oluştuğunu söylüyor.
1: Çünkü oradaki hac ibadetinde bir canlıyı öldürmemek, bir yaprağı koparmamak, dalı koparmamak, bir bitkiyi, otu bile koparmamak önemli. Saç teline varana kadar hassas ve özenle davranıyorsunuz. Orası bir talim yeri diyebiliriz belki
0: evet,
1: de hayatın.
0: Evet, bir kamp.
1: Evet. Evet. Belki giderken de ön yargı ve beklentilerimizi mi gözden geçirmeliyiz?
0: Aslında hani gitmeden belki bunları değiştirmek zor. Yani ne kadar gözden de geçirsek hani çok uluslararası deneyim yaşamış olmak lazım. Hani sürekli uluslararası seyahatlerde bulunmak lazım ki o ön yargılar gitsin. Ama orada hani bunların gitmesine niyet ederek belki gitmek çok daha işimizi kolaylaştırabilir. Çünkü bakıyoruz mesela hani kişinin diyelim ki çok eleştirel bir tarafı var. Ama hayır, ben burada susacağım. Hani kendi kendine bile o eleştiriyi tekrarlaması, çünkü kendinin yoğunlaşmasını engelliyor. bakıyorsunuz tavaf ederken bile hani birine kızarak edebiliyor. Halbuki tavaf da namaz ibadeti gibi bir ibadettir. Yani kesin yoğunlaşma isteyen, sadece hani Rabbinin huzurunda olduğunu bilmeni gerektiren bir ibadettir. Hani onunla bununla uğraşacağın, işte yok beni sıkıştırıyor, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor deyip kafayı takmayacağın.
1: Konforu düşünmeyeceğimiz bir yer.
0: Evet, bir ibadet.
1: Bir de hayat standartları artık insanların daha çok kendine yönelik olmaya başladı. Kişisel odalarımız, eşyalarımız, ama orada herkesle birliktesiniz. Belki bu noktada da hazırlanmak gerekiyor. Sırtımızdaki o dünyalık yükleri atarak gitmek.
0: Evet, tabii tüm bunlarla ilgili hani bu zorluklara göğüs gerebilmek ve hani benim adetim, benim alışkanlığım böyledirin ötesine geçebilmek aslında hani İslam kardeşliğinin bir gereği ve bunun neticesinde belki uhuvvet daha fazla artıyor, kardeşlik daha fazla artıyor. Şöyle bir tecrübemden bahsetmek istiyorum. Amerika'da bulunduğum günlerde misyonerliğini çok rahat ilan eden bir arkadaş diyeyim, şey demişti, yani hani böyle hiç vazgeçmeden, pes etmeden herkesle uğraşıyordu. Hani sizin zahiren Müslüman kimliğinizi koruduğunuzu bilse bile, hani tesettürünüz var, namazınızı kılıyorsunuz, yine de hani sizin bile kafanızı biraz karıştırsa bunu adeta bir kar biliyordu kendisine. Şöyle demişti, yani hani sizin dininizde hac gibi zor bir ibadet var. İşte orada çok kalabalık var, izdiham var, kimi zaman insanlar ölebiliyor, hastalıklar bulaşabiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Hani bu bizde yok. Ya da efendim...
1: Sözde kolay olduğunu
0: yani hani dinlerinin
1: çalışıyor.
0: Kolay olduğunu ima etmeye çalışıyor. Fakat hani buradaki bize yaşadığımız bu zorluk Rabbimizin istediği bir zorluk. Bu farz olan bir durum ve bu zorluğun neticesinde yaşanan güzellikler var. Fedakarlık var, feragat edebilme var, diyargamlık gösterebilme var, hoş görebilme var. Diğerleriyle bir bütün olabilme ruhu var. Kaldı ki oradaki o hani kendini mesela Arafat'ta yapılan o ibadet esnasında herkesin aynı anda aynı işi yapması, hani tavaf belki farklı vakitlerde olabilir ama herkesin aynı anda aynı işi yapması müthiş bir bilinci, müthiş bir güven duygusunu, müthiş bir kardeşliği getirmekte.
1: Evet, namaz mükellef olduğu andan itibaren günde 5 vakit Kabe'ye yöneliyoruz. Kişi nereye yöneliyorsa zaten ister istemez ona bir heves, iştiyak duyuyor. Gitmeyenler hep hüzünlü. Bakıyorum eskiye göre artık ülkemizde de pek çok kişi gitme iştiyakında ve hüzünlüler gidemiyor. Için. Ne kadar zor da olsa gitme isteği daha çok artıyor.
0: Tabii. Zaten aslında hani din hakiki bir dinse mutlaka zahmetli bazı işleri vardır ki sonucunda rahmet olacaktır. Orada bozulmuş bir dinden bahsedildiği için o tabii ki hani böyle bir ibadetle mukayese edemiyor onlardaki başka bir emri. Ama bozulmuş bir dinle mukayese etmiş oluyor. Yani zaten baştan yanlış yani. Ama hani hakikati bildiğinde görecek ki bu insanda hani müthiş bir bunu yaşayan kişi çünkü bunun farkını fark eder. Uzaktan bakıldığında belki hani imanı olmayan bir göz öyle bakabilir ama bunlar tabii ki hani şeytanın daha uzaktan zor göstermesi, vesvese vermesi diyebiliriz.
2: Evdeki huzur.
1: Evet, hac yolculuğu dedik. Tavaf dedik, oradaki ibadetlerden bahsettiniz. Aynı zamanda Arafat da dediniz. Biraz da isterseniz orayı açalım. Orada hangi ruh haliyle yönelmiş oluyoruz ve neler kazanıyoruz?
0: Evet, aslında belki hani haccın esas ana merkezi diyebiliriz. Hani neredeyse Arafat'ta o vakfe durmak, hani bir gün ya da işte şartlara göre 1,5 gün, 2 gün kadar süren o yolculuk esnasında ve orada bekleyişte herkes aynı anda aynı işi yapmak için bir arada bulunuyor ve sadece bir bekleyiş var. Bu bekleyiş esnasında da genelde hani şöyle olduğu görülmüş. Arafat, Arefe kökünden geliyor bilmek. Yani kişinin kendisinde daha önce bilmediği, fark etmediği bir yönünün bildirildiği ya da o yönünün çok fazla izhar olduğu, ortaya çıktığı vaki olurmuş. Mesela hani kişi orada tam o sivri olan tarafı ile imtihan olunurmuş diyelim ki. Mesela tez canlı bir insan çok bariz bir tez canlılık hissederek kendisindeki ha evet benim belki de hani imtihan olduğum yönüm ya da törpülenmesi gereken, tez canlıysam daha sabırlı olmayı öğrenmeliyim. Hani bunun bir şeyi burada, pratiği. Ya da başka yine örnekler var okuduğum makalelerde. Mesela namaza biraz daha gevşek, hani çok tamam bir şekilde kılamıyor. Bir bakıyorum diyor, yanımda hani 6 yaşında çocuğunu pet şişeden işte abdest aldırarak namazını kıldıran kişi. Ya Rabbi, hani ben evet buna daha da duyarlı olmalıyım, daha da hassas olmalıyım. Demek ki böyle bir yani istikrarla ilgili bir eksikliği var.

0: diğeri sürekli veresi geliyor. Evet, cömertliği onun kazandığı bir tarafı. Yani hem kazandığı hem kaybettiği tarafı. Çok isar olurmuş.
1: Kendine açılıyor.
0: Kendine açılıyor, evet. Hani cömertliği ön plana çıkıyor. Diğer kişi de ona ya verme, belki sonra biter, sana kalmaz gibi sürekli uyarıyor. Onun da cimriliği ortaya çıkmış oluyor. Yani orada da insan aslında boş kalmıyor. Gerek farklı insanlar, gerek kendi nefsiyle yine hani imtihan olunuyor. Ama hani hem kazandığı hem kaybettiği taraflar ön plana çıkarmış. Bu da tabii ki bir fırsat diyelim hani kendi görmek açısından. Çünkü hani dünyanın en zor işlerinden bir tanesi kendini görebilmektir, fark edebilmektir. Genelde hep kendimizin yaptığı her türlü hataya bir savunmamız vardır. Mesela diyelim ki çok hani sert üslubu olan bir insan, ona sorsanız demez ki ben evet çok sertim, ben katıyım, hani insanları kırabiliyorum, kabayım demez. Hayır, yani insanlara eğer birazcık haddini bildirmezsen çok ileri gidebilirler. O yüzden evet, hani bu doğrudur şeklinde bunun arkasına yaklaşır. Ya da çok eleştirel bir insan, bunun eleştiri olarak yap insanlara hani bir şeyleri hatırlatmak gerektiğini, öğretmek gerektiğini savunabilir. Ama halbuki karşımızdaki buna hazır değilse, açık değilse, böyle bir eğitim istemiyorsa bunun adı eleştirisellik evet, olur ve değil, hani çok da hoşa gitmez, itici olur. Yani muhabbeti olumsuz yönde etkiler. Ya da dedikodu yapan birisi, evet ben dedikoducuyum demez de ne der? Ya karşıdaki de hani birazcık bilmesi lazım canım, gözünün açılması lazım, bu kadar saf olmasın, hani bu kadar enayi olmasın. Ben onun gözünü açmaya çalışıyorum ya da bildirmeye çalışıyorum gibi. Bunun adı savunmak. Hani Yusuf suresinde geçtiği gibi nefsimi temize çıkarmıyorum diyor. Evet, bunu görüyorum, biliyorum anlamında. Bu tabii Rabbimizin aslında büyük bir lütfu. Hani kişinin kendisini bilebilmesi, görebilmesi, kendisine başka bir insan gibi neredeyse bakabilmesi büyük bir lütuf. Bakabildikten sonra hani bizim terapide de süreç o şekilde işler. İlk etap farkındalıktır. Hatta belki terapinin hedefi, amacı bazen odur. Farkındalık olduktan sonra çünkü mutlaka değişim gelir.
1: Çözüm de üretilir. Savunduğumuz şeyi zorlar mıyız? Kabul etmekte mi zorlanıyoruz? Onun doğru olduğuna mı kani oluyoruz?
0: Tabii ki. Yani yaptığımızın, mesela bunu başkası yaparken görsek deriz ki ya bu da ne kadar sivri dilli. Evet. Mesela, ama kendimiz yaptığımızda olur mu canım, o da sunarız. Yani bunu hak etti artık, hani çok ileri gitti gibi, hani ben sivri dilliyim, bak ben o insana hani böyle davrandığım için o da böyle böyle yapıyor ve aramızdaki ilişki gitgide hani zor hale geliyor.
1: Ben tanımak daha yumuşak, ve tanımlamak gerekiyor.
0: Daha yumuşak bir üslupla yapabilirim gibi demiyor. Hani orada bunu yapması normalmiş gibi geliyor ona. Aslında hani baktığımızda olay hiç kompleks değil. Hani Hucurat suresine bakmamız yeterli. Muhabbeti olumsuz yönde etkileyen her şey haram kılınmış. Evet, günah çok kılınmış. Yani çok zahiren de baksak, hani bu kadar batini olarak bile bakmasak, zahiren de baksak çok net görülen bir şey bu. Ama bunları her yapışımızda da yok canım bunun için yaptım, yani bu bunun içindi gibi savunmalarımız var. Bunlara da savunma mekanizması diyoruz. İşte bu savunma mekanizmaları aslında bizim gelişmemizi, değişimimizi, dönüşümümüzü en çok etkileyen
1: olumsuz etkileyen
0: durumlar maalesef ki. O savunmalarımızdan silkinebilsek, hayır canım sen de şöyle şöyle yapıyorsun, bal gibi de bunun adı bu, bal gibi de bunun adı yalancılık, bu yaptığın şeyin adı gibi kendimize bunu itiraf edebilsek, arkasından zaten dönüşüm için o adıma atmış oluruz. Ama burada bir cesaret gerekiyor, kendimizle yüzleşebilmek çok ciddi bir cesaret sonucunda oluyor.
1: Evet, suçlamaların sonunda mı savunma gelir? Suçlama yerine ne yapılabilir ki kendi halini görsün, farkındalığını artırsın?
0: Yani aslında bu çok karşı tarafla bağlantılı bir durum da değil. Yani karşı taraf suçlama yapmasa da, suçlama yaparsa kendini daha fazla savunabilir. Suçlama yapmazsa da o yaptığını yine doğru olarak görebilir. Bu kişinin hani kendi seyri sülukunda, hayat yolculuğunda belki diyelim ki hani eğer şeylere bakarsak, hani hikmetli sözlere bakarsak, başkasının kusuruyla uğraşmayı bırakan kişiye kendi kusuru gösterilir.
1: Çok güzel.
0: Deniliyor mesela mükafat olarak. Hani o kişinin gayretiyle olacak bir şey de değil benim görebildiğim kadarıyla. Hayır, ben kendi kusurumu göreceğim. Şimdi bu sefer ona fix olmuş olursunuz. Belki ona takılmış olursunuz. Kendinizi gereğinden fazla, yani egonuzun gücünü çok fazla düşürebilirsiniz. Bu da yine ilişkilerinizi yıpratan bir şey olabilir. Yani her türlü sohbette hep sürekli kendinizi aşağılama, eleştirel bakma, küçümseme, yani hani zillette bir hal oluşturur. Bu da yine aranıza aslında bir mesafe koyar. Hani bunun dengeli olanı, itidalde olanı sizin yaptığınız iyi niyet ve halis amellerin sonucunda size verilecek bir lütuftur aslında.
1: Evet. Biraz önce

0: Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Muhabbeti olumsuz etkiler dediniz ki gayemiz aslında muhabbeti besleyen şeyler olmalı. Peki muhabbeti neler besler? Zira hac yolculuğuna yalnız gidilmiyor. Çoğunlukla ya akrabalarla, eşiyle birlikte gidiyorlar ve orada tartışmak, çatışmak yerine çok daha güzel geçinebilmek için, muhabbeti muhafaza edebilmek için nelere dikkat etmeliler?
1: Evet, öncelikle karşımızdakini bu şekilde diye görüp, hani bu fındık böyledir, bu kayısı böyledir. Hani ben bunu değiştiremem. Bu kadar kurumuştur güneşte. Bu kadar olgunlaşmıştır. Bundan çıkacak halde budur şeklinde olduğu gibi görmek. Yani
0: Tadı budur.
1: kesinlikle tadı budur. Beğeniyorsam yerim, beğenmiyorsam da eğer hani onunla hayat yolculuğuna başlamışsam da bazı şeyleri görmezden gelerek devam ederim gibi. Hani olduğu gibi kabul etmek, kesinlikle değiştirmeye çalışmamak. Ya sen de bak şu adama şöyle yaptın, böyle yaptın. Hani orada orası bir farkındalık verme yeri ya da düzeltme yeri, değiştirme yeri değil.
0: Kendimizle.
1: Sadece kendimizle, evet. Yani mümkün olduğunca hani teşrikimi, mesaiyi azaltmalı. Mümkün olduğunca diyaloğu azaltmalı. Ha tabii icap ettiği durumlarda teşekkür edeceğiz, özür dileyeceğiz. O ayrı mesele ama hani dedik ya namaz ibadeti gibi aslında konsantre olunması, yoğunlaşılması gereken bir ibadet. Değiştirmeyi hedeflemediğimizde, olduğu gibi kabul ettiğimizde zaten mümkün olduğunca cedelleşmekten uzaklaşmış olacağız. Ha, bunun sonucunda bir şey çıkacaktır diyeceğiz. Eğer hayat yani yol arkadaşımızın dışındaki başka şeylerle ilgili bir olumsuzluk gelirse, evet vardır bunda da bir hayır. Biraz daha bekleyelim bakalım sonucu ne olacak gibi. Mutlaka hayır olacak gibi bir bakış açısı. Yol arkadaşıyla ilgili de yaşanan durumlarla ilgili de hani eğer bir şeylerin içinden çıkılamıyorsa susmak, sadece susmak bazı durumlarda ve hani mümkün olduğunca uzaklaşmak belki çözüm olabilir. Ama asla hani kavgacılığa ya da bir şeyleri düzeltmeye, değiştirmeye kesinlikle gitmemek. Mümkün olduğunca hani idare etmeyi ön plana almak ve hani karşımızdakinin moralini yükseltecek şekilde ya da hani onun oradaki tahammülünü, gücünü arttıracak şekilde şartlarını kolaylaştırmak. Etrafımızdakilere şartlarını ben nasıl kolaylaştırırım gibi bir niyetin içerisine girmek. Hani işte o yürüyemiyordur, onun hani koluna girmek gerekebilir. Öteki efendim çok terliyordur, ona bir peçete uzatmak olabilir gibi. Hani insanların oradaki ibadetini belki hani bir ev sahibi gibi kendini görmek.
0: Nitekim uyarılar da var. Peygamber Efendimizin sesinin üstüne sesini çıkartanların ibadetlerinin boşa gideceği. Biliyoruz ki orası mübarek belde, kutsal belde ve onlar bizi duyuyorlar. Belki bunu da niyete almak gerekiyor. Sesimizi alçaltmak ki ibadetimiz boşa
1: Boşa
0: çıkmasın.
1: çıkmasın ve hani Rabbimizi incitmemek, darılttırmamak, hani mümkün olduğunca onun istediği şekilde davranarak hani rızasını alarak dönmek. Aynı şekilde Medine-i Münevvere'de öyle Peygamber Efendimizi incitmemek, kırmamak, hoşuna gitmeyeceği bir şeyi yapmamak şeklinde. Hani orada bazen öncelikler kaybolabiliyor. İnsanın o tez canlı yapısından kaynaklanan mesela işte Ravza'da bir namaz kılmak, orada mescitte bir namaz kılmak başka insanların üstüne binerek de olsa ya da çok sıkıştırarak da olsa hedef namaz kılmak olabiliyor. Halbuki oradaki öncelik hakkına rıza göstermek, haddini bilmek ve eğer sana hani yer açılmışsa, bir fırsat oluşmuşsa tabii ki bunu ifa etmek. Bunu da ertelemek değil ama hani öncelik o değil ya da Hacerül Esved'in yaklaşmakla ilgili aynı şekilde hani birilerini rahatsız ederek, birilerinin üstüne binerek, sıkıştırarak oraya geçmek ne kadar hani makbul olunacak bir durum. Ha, bunu istersin, niyaz edersin, gönülden istersin, vakitlerini kollarsın, uyanık olursun. O ayrı hani usulünce yapmak bu hem insanı da zedelemeyecek bir durum, etrafındakileri zedelemeyecek bir durum. Çünkü hani hem kul hakkından burada arınıp gidiyoruz, helalleşip gidiyoruz ama orada bir daha kul hakkına girmek bununla ciddi bir ironi, ciddi bir zıtlaşma, tezatlık oluşturuyor.
2: Evdeki huzur.
0: Evet, burada şöyle bir duygu da oluşabilir. İnsanoğlu hata da yapabilir, beşerdir, şaşadabilir. Dolayısıyla bir hata yaptıktan sonra ümitsizliğe düşmemek de sanırım çok önemli. Burada nasıl ruh haline bürünelim ki tekrar ümit var olup, çünkü kötülüğün ardından hemen iyilik yapmak kötülükleri siler buyuruluyor. Buna evet. da dikkat çekmek gerekiyor sanırım.
1: Tabii ki yani orada olmak zaten büyük bir şeref. Rabbimiz bizi bu şerefe muhatap kılmış.

0: Yani Kabe'ye her baktığınızda bir ibadet yapmış sevabını alıyorsunuz. Hani heybeniz sürekli doluyor zaten. Tevbe etmek, af dilemek bunun bir kurtuluşu ama hani etrafımıza bakarak ders çıkarmak, bundan kendimize bir nasihat almak da. Çünkü yani Kabe'nin etrafında da olsak nefsimiz bizim içimizde. Onu bir yere bırakıp da gidemiyoruz. Dolayısıyla onun bize söyledikleriyle, telkinleriyle baş etmek durumundayız. İrade ve akıl tarafını çalıştırmak ve tabii ki yapılacak en iyi şeylerden bir tanesi gitmeden önce heybemizi iyice doldurmak. Yani ilmi kısmımız ağırlıkta olursa aklımız çok daha güzel çalışır.
1: Evet.
0: Yol yordam daha iyi biliriz. Hatta yol yordam gösteririz bile. Ama eğer ilmi kısmımız boşsa, ne yapacağımızı bilmiyorsak o zaman tabii ki duygularımızla hareket ederiz. Yani içimizdeki çocuğa bırakmış oluruz her şeyi. Hodri meydan yapmış oluruz. O da bir an önce sonuca kavuşmak
1: kontrolsüz davranır,
0: bir an önce görmek ister, bir an önce orada kılmak ister, hemen suyunu içmek ister, hemen namazını kılmak ister, en iyi yerde oturmak ister. Bunların hepsini içimizdeki çocuk ister ama öncesinde onu hani güzel bir şekilde eğiteceğiz, orada da gerekli telkinleri vereceğiz, bu şekilde en güzel şekilde baş edeceğiz. Ben hani şöyle çocuk eğitimiyle şu açıdan benzetiyorum, bir de mesela kriz zamanlarında birçok şeyi bazı anne babalar anlatmaya çalışır. Bak bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz. Hayır, kriz zamanları sadece teskin etme zamanlarıdır. Sakinleştirme zamanlarıdır, şefkat zamanıdır.
1: Öğretme zamanı değil.
0: Öğretme zamanı değildir. Yani öğretme zamanı normal zamanlardır. Siz işte her gün bir kitap okursunuz, oradaki erdemli davranışlardan bahsedersiniz. Öteki türlü davransaydı ne olurdu? Hani bunun analizini yaparsınız, beraber kritiğini yaparsınız. Yani çocuğun hani doğru davranış repertuarını iyice geliştirirsiniz. Ha, yine buna rağmen bir kriz oluşmuşsa da yine de krizden sonra konuşuruz. O anda çünkü kişinin daha fazla şefkate ihtiyacı var. Mesela bazen şöyle oluyor. Diyelim ki çocuk düşüyor. Geliyor, düştüm. Nereye düştün? Nasıl düştün? Ya şimdi onu bir kenara bırak. Nereye düştün? Nasıl düştün? Düşülmüş. Sadece oraya bir şefkat göster. Bir sevgi göster. Bir acısını paylaş. Bir sarıl. Sonra anla nasıl düşmüş, ne olmuş, bir ya daha da bunun olmaması için ne yapmalıydı? Yani işin o hani ilim kısmı sonra, önce irfan kısmını bir halledi.
1: Akıl verme ve öğüt verme zamanı değil.
0: Değil.
1: Bir de şeytan taşlamak gibi çok önemli bir ibadet var hacda. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Evet. Burada özellikle hani bu kriz zamanı, terbiye etme zamanı değildir'e değinmemin sebebi hani yol arkadaşlarımızla ilgili yaşadığımız durumlarda alacağımız hani duruş, şu sergilemek adına bunu söylemek istedim. Hani o bir terbiye etme zamanı değil. Hac zamanı ya da yolculuk zamanı. Artık hani yola çıkılmış, heybeler dolu olduğunu farz ediyoruz. Orada sadece kabulleniş, şefkat, sevgi gösterme sonrasında hani bu eşimiz olabilir, annemiz babamız olabilir, çeşitli yönlerini orada fark etmiş olabiliriz. Bize çok sivri gelebilir ya da kendimizle ilgili bir şeyleri orada fark etmiş olabiliriz. Sonrasında bunların hani eğitimi, terbiyesi, tekrar bir ilmi faaliyeti gerekiyor. Şeytan taşlamada tabii bu da hani çok sembolik gibi görünen ama çok çok anlamlar barındıran bir ibadet. Orada hani şeye göre, rivayete göre Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın hani şeytanın onları kandırması sebebiyle şeytanı taşlamaları hani sembolize edilmekte. Orada tabii çeşitli yaşanan duygular var. Hani kimisi orayı mesela hiç unutamıyor. Şeytan taşlamada kendimizin o sivri taraflarına belki taş atmak, hani buna niyet etmek ve orada hani böyle mesela yine bu makalelerde okuduğum kadarıyla bazı kişiler diyor ki sanki o hani atılan bir taşa doğru, çünkü taş atılıyor. Sanki şeytan orada hani bir taş haline gelmiş.
1: Mücessem halinde. Yani
0: mücessem hale gelmiş ve hani mahcubiyetinden de ne yapacağını şaşırmış, bir yerde kala kalmış. Biz onu taşlıyoruz gibi. Bunlar tabii hani o sırada yaşanan yoğun ruh halleri olabilir. Güzel ruh halleri, hani kişiye kazandıracağı neler vardır. Herkesin orada alacağı kazanç farklıdır. Herkesin hissettiği duygular farklıdır. Mesela kimisi Kabe'yi gördüğünde hani ben bunu çok büyük bir yer zannediyordum diyor. Ama bir bakıyor ki etrafında dönmeye başladıkça çok büyük bir heybet kaplıyor içine. Ya da ayakları yerden kesilmiş gibi olabiliyor. Ya da birisinin duasına takılıyor. Sanki o dua kabul olmuş gibi geliyor. Yani herkesin kendisini dinlemesi, fark etmesi, nelerin verileceğini görmesi, kendisiyle buluştuğu, baş başa olduğu çok önemli bir ibadet.
1: Evet.
0: Çünkü Kabe'nin etrafında mutlaka bir Allah dostu dönermiş her an. Yani mutlaka bir
1: boş değil.
0: Mutlaka bir dua kabul olur.

0: Hani oradaki dualara aklını vermek, kulağını vermek, mutlaka buradaki dua kabul oluyor diye kendine o şekilde bir telkin vermek ve diğer bütün hani her şeyi ufak tefek şeyler gibi görmek.
1: Evet, hacca giderken ilimle heybemizi doldurmamız gerekir dediniz. Peki dönerken neye niyetlenmeliyiz? Heybemizde neler olmalı? Bazen hatıralar oluyor. Elbette ki hatıralar çok önemli ama olumsuz hatıraları bir kenara mı bırakmalıyız? Ki hiç yad etmeyelim ki diğerlerini de olumsuz etkilemesin.
0: Kesinlikle. Çünkü orada bir kınama olmuş oluyor. Olumsuz hatıralardan bahsettiğimizde, aa birisi şöyle şöyle yaptı, birisi böyle böyle yaptı. Hani olumsuzlara hedeflenmiş oluyoruz ve farkında olmadan bir örnek gibi neredeyse yayılmasına sebep oluyoruz. Ve farkında yine olmadan içimizdeki o bir kibrin alameti oluyor. Mesela bakıyorsunuz hani, yani burada genelleyebiliriz belki, hani uluslararası anlamda da çünkü bunu fark ediyoruz. Hani bizim Türklerin anlayışında evet temizlik anlayışı çok daha gelişmiş. Ama bu bizim övüneceğimiz bir şey değil. Yani bu bize miras gelen bir şey. Biz bunu böyle öğrenmişiz ve böyle devam ettiriyoruz. Bunu bugün ben keşfetmedim, ben üretmedim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bunun arkasına geçip de diğerlerini küçümseyici bir tavır sergilemek, diğerlerini beğenmemek, bir kibir göstermek aslında oradaki ötekinin temiz olmamasından ya da yeterince temiz olmamasından çok daha kötü bir hale beni büründürmüş oluyor. Çünkü kibrimle o muhabbet engellenmiş oluyor.
1: Evet.
0: Aramızda bir muhabbet tesisi olması mümkün olmuyor. Aa diyoruz, o şöyle pis, bunlar böyle pis, şunlar şöyle. Ama onun ibadeti de kabul oluyor. Belki daha iyisi, daha iyisiyle kabul oluyor.
1: Evet.
0: Senin gibi belki çok fazla terlik değiştirmeden yapıyor
1: ibadetini.
0: Efendim abdesthanedeki ibadetini ama belki çok daha iyi kabul oluyor. Yani senin doğrun illaki doğru değil.
1: Evet, üstelik temizlik her zaman kimyasallarla olan şeyler değil. Bir taraftan da kirletiyor olabiliriz bile.
0: Evet.
1: O yüzden o dengeyi kurmak gerekiyor ve güzel hatıraları yad etmek.
0: Evet. Yani şimdi aslında bu da bizim seviyemizi gösteriyor. Yani bir insanı ya da insanları somut görünüşüne göre mi değerlendiriyoruz? Yani zahirine göre mi değerlendiriyoruz ve buna göre karar verip buna göre ilişkimiz belirleniyor mu? Ha tabii ki temiz bir görüntü, hani bakımlı bir görüntü, evet, içimize hani bir sempati doğmasına sebep olur. Ama ona göre temizlik öyledir ya da ona göre şıklık öyledir, ona göre güzellik öyledir. Bana göre rüküşlük olan ona göre çok şıklık olabilir ya da bana göre hani çok da gerekli olmayan onun için hani bir zerafet sembolü olabilir. Dolayısıyla hani içimizdeki o kibirli tarafa izin vermeden, çünkü hepimizde var bu insanoğlunda.
1: Kibir heba ediyor,
0: evet,
1: çünkü bütün iyilikleri.
0: Kibir var, cimrilik var, banenecilik var, bencillik var. O taraf hemen bakıyorsun kendinden farklı bir şey gördüğünde hortlayıveriyor, seni yakalamaya çalışıyor. Hayır, yani bu onun öğrendiği şekli bu. Benim şartlarımda olsa belki o benim yaptıklarımı çok daha iyi yapacaktı.
1: Ene hayrım minhüm demeden, ondan daha hayırlıyım demeden biz kendimizle meşgul olacağız.
0: Kendimizle, evet, kusurlarımızla. Çünkü hiç bilmiyoruz ki belki o çocuklarını bizden çok daha güzel eğitiyor. Ya da çok daha mütevazi bir insan ya da çok daha cömert bir insan. Yani göremediğimiz bir sürü huyu var.
1: Bizim
0: sadece orada görünene göre karar vermek bizim henüz daha çocuksu bir seviyede olduğumuzu, diğer bir de işte ilkel, evet, bir seviyede olduğumuzu gösterir. Ve hep nefsimize şunu hatırlatmamız gerekiyor. Bak, bu düşüncen, bu duygun senin muhabbetine mani oldu. Öyleyse çek bunu kenara. Hemen bunun tersi şeklinde davran bakalım.
1: Evet.
0: Git o kardeşine sarıl.
1: Süremizi de çok aşmak istemiyorum. İsterseniz birkaç cümleyle toparlayalım. Son mesajlarınızı alalım Tuğba Hanım.
0: Evet. Hac hani döne döne, o özellikle tavaf beni çok etkiler, hem görüntü olarak hem aynel yakın yaşandığında döne döne terbiye olunan, değişimin dönüşümün olduğu fevkalade konsantre bir ibadet. Ve hani bir kere yapılması, evet, vazife icabı farz, ama hani hadis-i şeriflere baktığımızda ümre ibadetini, yani Kabe'yi ziyaret etmeyi sık sık yapın şeklinde, hatta süre bile belirtilmiş. Hani 5 yılı aştıktan sonra sağlık durumu ve maddi durumu imkan verdiği halde buraya gelmeyen kişi mahrum olur buyuruluyor hadisi kutsi'de. Dolayısıyla ve oraya gittikçe kişi rızıklanır. Yine bu hadis-i şerifte bahsediliyor. Bu sadece maddi rızık değil. Hem maddi hem manevi rızık. Yani biliyoruz ki dönünce bir sürü güzelliklere, lütuflara sahip olmuş olan kişiler olabiliyor. Yani aslında ihtiyacı neyse onlar tamamlanıyor bakıyorsunuz. Bunlar tabii işin hani maddi mükafat kısmı ama görünmeyen mükafat kısmı da çok. O törpülenme, ruhların birbirine sürtüşmesiyle, bedenlerin sürtüştüğü gibi, ruhların da sürtüşmesiyle ortaya çıkan bir olgunluk, bir seyrisülük. Gerçekten hani tarifi imkansız diyelim. Rabbim hani o kuvvetli bir tevekkülle, kuvvetli bir niyetle gidip ve orada da her durumu bir fırsat bilip, uyanık olup, halis, salih amellerde bulunup o şekilde kabul olmuş haclar yapabilmeyi nasip etsin.
1: Amin diyoruz biz de yürekten. Şu anda yolcu olanları da Allah kolaylaştırsın, mebrur hacılar nasip etsin ve biz de dua isteyelim hepsinden. Allah şimdiden kabul etsin. Tekrar ağzınıza, gönlünüze sağlık Tuğba Hanım. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım'ı ağırladık. Evinizde ve gönlünüzde daim huzur olsun efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Akran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam. Akra.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir-i usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İzeb teleytü abdiyel mü'mine felem yeşküni ila uvvadihi atlaktuhu min üsara sümme ebdeltuhu lahmen hayran min lahmihi ve demen hayran min demihi sümme yestenifül amel. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Allahu Teala Hazretlerinden naklen hadisi kutsi olarak şöyle buyuruyor. Kâle Allahu Teala. Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: İze teleytu abdiyel mümine. Ben bir kulumu müptela ettiğim zaman. Müptela etmenin manası vücuduna bir hastalık verip de o hastalığa uğratmak demek yani. Müptela, işte midesinde ağrısı var, kalbinde ağrısı var, ayağında, sırtında, neyse, başında, elinde. Ben mümin bir kulumu müptela ettiğim zaman, felem yeşküni ila uvvadihi, kendisini ziyarete gelenlere beni şikayet etmezse, hastalandı, yatağa düştü, yakınları geliyorlar, o geçmiş olsun filan diye, işte o zaman beni o kendisini ziyaret

0: edenlere şikayet etmezse. Hasta Allah'ı şikayet mi eder gelenlere? Allah başıma bu şeyi verdi, böyle şey mi olur filan mı der? Hayır, ekseriyetle böyle denmez. Demez yani hasta. Peki ne der? İşte çok başım ağrıyor da tahammül edemiyorum da bilmem ne de hastalığını tasvir eder. Yani hastalığının sıkıntılarını gelene laf olsun diye anlatır. İşte o uykusuzluklar, o ağrılar, o sızılar, onlardan şikayetler neticede onları vereni şikayet gibi oluyor. Yoksa hiçbir kimse, aklı başında bir kimse kalkıp da doğrudan doğruya Allah-u Teala Hazretleri'nin kullarına şikayet etmez. Bu hastalığı Allah bana verdi, bu da olur mu demez yani. Hiç denilmiş, görülmüş, duyulmuş bir şey değildir. Deli olur yani ancak onu söyleyen. Demek ki fazla şikayet etmeyecek, ketum olacak biraz. İyi olur inşallah. Ne yapalım, hastalıktır, Allah sabır versin filan gibi. Fazla şey yapmayacak öyle. Dilini tutacak. Öyle yaparsa ne olur? Öyle şikayet etmezse, sabırla, şeyle durursa, sağlam durursa yani, yere sağlam basarsa ayağını, şikayet yoluna gitmezse, ben onu bu hastalıktan kurtarırım. Atlaktuhu min esari herhalde, kelime harekelenmemiş burada. Ben onu o hastalığından kurtarırım. Sonunda tabii hepsi imtihan. Yani bu dünya hayatında hangi ne şey baki kalıyor? Hepsi gelip geçiyor. İran şiirinde güzel bir kıssa vardır. Çok şiddetli ayaz olmuş da kışın. Fakirin birisi titriyor tabii. Ne yapsın? Gezmiş dolaşmış titriye titriye. Bakmış orada bir hamam var. Hamamın ateş yakılan kısmına külhan derler ya. O odunların atılıp yakıldığı ocak kısmına hamamın gitmiş, küllerin arasında uzanmış yatmış. Orası sıcak. Duman var, ateş var, şey var. O şiddetli soğuk yok. Karının soğuğundan paçayı kurtarmış orada, geceyi geçirmiş. Sabah olmuş, dışarı çıkmış, bir de bakmış ki ışıkta karşıda güzel bir saray var. Sarayın da balkonunda samur kürklere sarılmış. Böyle birisi safalı safalı duruyor, etrafa bakınıyor kürklerin içinde. O zaman demiş ki şebi tennur güzeşti, şebi samur güzeşti. Samurlu gecede geçti, tandırlı gecede geçti. Küllerin arasında da geçti, kürklerin arasında da geçti. Sabah oldu, bitti. Bu dünya hayatı işte öyle olacak. Yani zengin de fakir de aynı toprağa girecek. Herkes bir miktar yaşayacak. Geçecek yani. Geçici bir hayat. İmtihan. Hastalık da geçer. Hastalık da geçer ama şikayet etmeden geçerse bak ne oluyor. Ben onu o hastalıktan kurtarırım. Sümme ebdeltu lahmen hayran min lahmihi. Evvelki etinden daha güzel bir et veririm ona. Hastalıkta süzüldü ya etleri, zayıfladı. Bir deri, bir kemik kaldı. Eski etinden daha güzel bir et veririm. Ve demen hayren min demihi, eski kanından daha hayırlı bir kan veririm. Sümme yestenifül amele, sonra da amel defterini yeniden başlatırım. İşe yeniden başlar. Amel defterine yeniden başlamak iyi mi kötü mü? İyi. Günahların hepsini siliyor Allah-u Teala Hazretleri. Günahların hepsini siliyor, tertemiz. Hadi defterin temiz oldu. Buraya güzel şeyler yazdır, bir daha kötü şeyler yazdırma. Al pırıl pırıl tertemiz bir defter değil. Amele yeniden başlattırıyor. İşte bu da gösteriyor ki bir kul Allah ona bir hastalık verir de sabırla davranırsa sabrettiği zaman Allah-u Teala Hazretleri onun günahlarını siliyor demek ki. Günahları silmenin yollarından birisi de kulu hasta edip o hastalığa sabrından sonra günahlarını affetmesi. Hastalığı kendisi veriyor. Ondan sonra da iyi olunca hepsi affoluyor. Günahları affoluyor. Allah ile dost olursan, Allah yolunda yürürsen hepsini anlarsın. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden perdeyi kaldırsın.
1: Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Bizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen 4 ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi, şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur: usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

0: Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?
1: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike attahir attayyibil mübârekil ahabbi ileyk. Ellezî izâ du'îte bihi ecebt. Ve izâ su'ilte bihi a'tayt. Ve izâ sturhimte bihi rahimt. Ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi'd-dünya vel âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabike lezî enzelt ve bi nebiyike lezî erselt.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. vereceğin sevabı umarak

0: her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilnel cenneh, ve neccina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
0: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille. Ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'aluke min salihi ma tu'tin nas min el mali vel ehli vel veledi gayril dali velel mudil.
0: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitneti dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: Ekran. Reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akran. Reklam.

sanayi ve toplumun da güçlü olacağı, zayıfladığında ise toplumun zarar göreceği dile getirildi. Öne çıkan başlıklarsa şöyle: aile kurumunun güçlendirilmesi ve nüfus yapısının korunması hedefleniyor. Aile, merhamet, sevgi ve değerlerin öğrenildiği temel yapı olarak vurgulanıyor. Güçlü aile eşittir güçlü birey ve toplum anlayışı öne çıkıyor. Aileyi önceleyen politikaların bireyi değersizleştirmediği ifade ediliyor. Evliliğin teşviği ve çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi planlanıyor. Gençlerin evliliğe yönlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışma hedefleniyor.

0: dijital bağımlılık ve demografik risklere karşı politikalar uygulanması düşünülüyor ve Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanması planlanıyor. Müsilajın sebeplerinden biri arıtılmamış su. Profesör Bayram Öztürk, Marmara Denizi'nde uzun yıllardır görülen müsilajın temel nedeninin arıtılmamış atık sular ve çevre kirliliği olduğunu açıkladı. Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın deniz ekosistemindeki dengenin bozulduğunu gösteren önemli bir çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Öztürk, bu oluşumun mikroskobik canlıların aşırı çoğalması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Yoğun ve yapışkan bir tabaka halinde görülen müsilajın yalnızca görüntü kirliliğine yol açmadığını, aynı zamanda deniz canlılarının yaşamını da tehdit ettiğini vurguladı. Deniz kirliliğinin belirli plankton türlerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden olduğunu ifade eden Öztürk, bu durumun müsilajın yanı sıra kızıl gergit olarak bilinen olaylara da yol açabileceğini söyledi. Kirliliğin yalnızca gemi kaynaklı olmadığını, büyük ölçüde kara kaynaklı atıklardan da kaynaklandığını söyleyen Öztürk, arıtılmamış suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesinin en büyük risklerden biri olduğunu dile getirdi. Bir litre su bile arıtılmadan denize verilmemeli diyen Öztürk, aksi durumda müsilaj oluşumunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Marmara Denizi'ne halen önemli oranda arıtılmamış su bırakıldığına dikkat çekerek, arıtma sistemlerinin yeterli seviyeye çıkarılması halinde sorunun büyük ölçüde çözülebileceğini belirtti. Kas kaybı yaşlılığı hızlandırıyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yaşlı nüfus son 5 yılda %20 artış göstererek 65 yaş üstü nüfus 10 milyonu aştı. Türkiye bu demografik geçiş süreciyle çok yaşlı nüfus yapısına doğru ilerlemeye başladı. Yaşlı nüfusun hiç konuşulmayan ancak onu yatağa bağlayan önemli sağlık problemlerinden biri de kas kaybı. Yaş ilerledikçe fark edilmeden ilerleyen kas kaybı, bir diğer adıyla sarkopeni, yaşlı sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri. Uzmanlara göre bu durum yalnızca yürüme, düşme riskinden bağımsızlığın kaybına kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Araştırmalar, kas kütlesinin 40 yaşından itibaren her 10 yılda yaklaşık %8 azaldığını, 70 yaş sonrasında ise bu kaybın 2 katına çıkabildiğini ortaya koyuyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda yaşlılarımızla sağlıklı bir iletişime dair önerilerde bulunacağız. Bebeklik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olarak seyreden yaşam dönemlerinin her birinde iletişim, insanın yaşadığını hissettiren en temel ihtiyaçlarından biridir. Çünkü iletişim sayesinde insan diğer insanlara duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını aktararak karşı tarafa uygun mesajlar verir ve karşı tarafın iletmek istediği mesajı alır. Yaşamın her döneminde çevremizdekilerle ve kendimizle kurduğumuz iletişimin farklı özellikleri vardır. Özellikle insanın yaşamın bir iz düşümü olan yaşlılıkta, kişinin kendisi ve çevresiyle kurduğu iletişimi etkileyen birçok faktör var. Yaşlıların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerine bağlı olarak yaşadıkları fiziksel zorluklar, unutkanlık ve duygusal sorunlar, iletişim sorunlarını da beraberinde getirir. Yaşlılığın getirdiği zorlukların sebepleri neler? İnatçılık, sinirlilik, unutkanlık ve iletişime girmeme gibi durumların altında psikiyatrik veya nörolojik hastalıklar olabileceği gibi fiziksel hastalıklar, demans, metabolik hastalıklar yani diyabet böbrek yetmezliği gibi işitme kusuru gibi durumlar da olabilir. Yaşlıların düzenli sağlık kontrolü olması ve özellikle ani kişilik ve duygu durum değişikliklerinde sağlık kurumuna başvurulması, yaşlının iletişim sorunlarının kaynağının anlaşılması için oldukça önemli. Konuyla ilgili açıklama yapan psikolog Semra Aydın, yıllarca bize ebeveynlik yapmış kişilerle kurmuş olduğumuz bağlanma ilişkisi de ilişkiyi belirleyen önemli öğelerdendir. Kişi zamanında ebeveyni tarafından ona dikte edilen şeyleri, içindeki ebeveyn sesini dinleyerek aynı şekilde dikte etmeye çalışabilir.

Bu durum var olan bağın bozulmasına neden olabilir. Yaşlı bireylerle ilişkimizde iletişim dilini yaşlının gerçekten ne istediğini ve ne hissettiğini anlamak için özenle kullanmalıyız. Krizli bir zamanda yaşlılarla iletişimimizde duygularının, isteklerinin anlaşılması, uygun tavır ve tutumla sınırların belirlenmesi ve gerektiğinde farklı bir davranışa yöneltilmesi sağlıklı bir bağ kurmamıza yardımcı olur diyerek şöyle devam ediyor. Yaşlılarla konuşurken onda gördüğümüz duygunun ya da isteğin aynalama yöntemiyle ifade edilmesine şu şekilde bir örnek verebiliriz. Anne, baba, senin üzgün olduğunu görüyorum. Farklı bir şeyler yapmak istediğini anlıyorum. Canın sıkılıyor, fark ediyorum. Hep aynı şeyleri yemek seni sıkıyor, değil mi? Dediğinizde, karşı tarafa anlaşıldığını hissettirerek bağ kurmaya başlaması sağlanabilir. Bu şekilde gerçek duygusunu ve isteğini anlatabilir ve içe kapanıklılığını atlatabilir. İkinci adım olarak uygun tutumlar ve sınırlar açıklanarak davranış değişikliği sağlanmaya çalışılabilir. Karşı tarafın size dinlemediği, olumsuz duygunun hala yüksek olduğu durumlardaysa rotayı başka bir davranışa çevirebilirsiniz. Aydın yaşlılarla iletişime dair şu önerileri paylaşıyor. Yaşlılarla iletişimde dikkat edilecek bazı incelikler şunlar olabilir. Evvela saygı göstermek. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri de çevresinden sevgi ve ilgi görerek kendisine saygın hissetmektir. Yaşlılara saygı göstermek onların yaş ve deneyimlerine değer verdiğinize gösterir. Bir diğer öneri yavaş konuşmak. Beynimizdeki değişimlerle birlikte algılarımızda ve duyduklarımızı anlamlandırmamızda da değişimler yaşarız. Bu nedenle yaşlılarla yavaş ve net bir şekilde konuşmak anlamalarını kolaylaştırabilir. Göz kontağı kurun. Göz teması kurmak, iletişimi daha kişisel ve anlamlı hale getirebilir. Yaşlılarla konuşurken göz teması kurmak onların önemsendiğini hissetmeleri için önemlidir. Sabırlı olun. Yaşlıların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerine bağlı olarak yaşadıkları fiziksel zorluklar, unutkanlık ve duygusal sorunları bakım verinin sabrını yitirmesine ve tahammülsüzlük hissetmesine neden olabilir. Böyle durumlarda yaşlılarla empati kurmak bakım verinin sabır ve şefkat duymasına yardımcı olabilir. Bir diğer öneri anılarına saygı gösterin. Yaşlı insanların geçmiş

0: yardımcı olabilirsiniz. Yaşlılar hakkında kararlar almadan onlara seçenekler sunmak, soru sormak, onların kendi hayatları üzerinde kontrol sahibi olduklarını ve bağımsızlık duygusunu sürdürmelerine yardımcı olur. Yaşlılarımızla sağlıklı bir iletişime dair bir diğer tavsiye, tecrübelerinden yararlanmak. Yaşlılar hayat hakkında farklı deneyimlere sahiptirler. Bu deneyimleri dinlemek, öğrenmek ve değerlendirmek önemlidir. Aslında size anlattıkları ve anlatacakları kendi yaşamın izdüşümü olacağı için yaşadıklarının birileri tarafından dinlenmesi kendi hayatını daha anlamlı hissetmesine yardımcı olabilir. Günlük konulara değinin. Yaşlılarla konuşurken havadan sudan konuşmak yerine onların günlük konular hakkındaki yorumları sorularak onların toplumla entegre hissetmelerine katkı sağlanabilir. Ve gülümsemek. Nazik bir gülümseme iletişimi olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bu incelikler yaşlılarla iletişimi daha etkili ve anlamlı kılabilir. Bitirirken şu ayeti kerimeleri hatırlayalım. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme, onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. İsra suresi 23 ila 24. ayet-i kerimeler. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akra Mercek. Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla çok büyük bir problem elinde değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi, namazdan önceki olması gereken gibi, işte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar, bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar, eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akrab, sağduyunun sesi.

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bu haftada yeni bir
2: gençler merak ediyor
0: sorusu. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Akra stüdyolarından selamlar, sevgiler. Gençler Merak Ediyor programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızın konuğu eğitim ve iletişim uzmanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan hanımefendi. Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş buldum.
1: Bugün Ayşen hocamızla iç huzur, mutluluk üzerine konuşacağız. Hocam müsaadenizle programımıza başlayalım.
2: Hocam huzur ve mutluluk kavramları çoğu zaman karıştırılıyor.
3: Doğru.
2: Huzur mu mutluluk mu?
3: Huzur tabii ki. Çünkü mutluluk huzurun neticesidir. Yani sonucudur. Sonuç Allah'a bağlıdır ama çaba bize bağlıdır. Huzurunuzu siz sağlarsınız ama mutluluğunuzu sağlayamazsınız. Çünkü mutluluk her daim bir sonuçtur ve her insanın mutlu olma koşulu da bazen zamana göre, bazen mekana göre, bazen duygu durumuna göre de değişir. Bazen sizi mutlu eden bir şey ertesi gün etmeyebilir ama huzur öyle değil.
2: Peki hocam bir soru daha sormak istiyorum bununla alakalı. Buyurun. Mutluluk peşinden koşulması gereken bir şey mi?
3: Hayır. Yani ben koşma tabirini zaten doğru bulmuyorum. Tabii kendime göre söylüyorum. Ama huzuru biraz önce söyledik ya. Yani tabii tanımladığımız alan da çok önemli. Huzur insanın sükunetidir. Sükunetinizi bozan her şeyle mücadele etmelisiniz. Onun peşinden gitmelisiniz. Sükunetinizi sağlamak adına.
1: Hocam az önce huzur dedik. Mutluluğa göre huzuru daha çok tercih ettik. Peki insanın iç huzuru nasıl tanımlanır? Yani bunu size göre nasıl tanımlıyorsunuz?
3: Sükunet.
2: Sükunet.
3: Sükunet Kur'an-ı Kerim'de bir gece dinlenmesi olarak geçer.
1: Gece dinlenmesi.
3: Gece dinlenmesi, sekine. Bir de eşlerin yaratılış gerekçesidir. Sükun bulasınız diye eşinizde. Yani huzur öyle bir şey ki insanın mutmainliğini de belirleyen bir şey. Kabulünü, teslimiyetini, sorgusuz sualsiz teslimiyetini. Dolayısıyla o hani uykuya geçme halini hatırlıyor musunuz? Yani çok büyük bir hevesle ve hiçbir şey hissetmezsiniz ya, o durgunluk, o şey, dinlenme hali. O ruhun o hale girmesi huzur bir anlamda. Hiçbir şey sizi panikletmemeli. Hiçbir şey sizi çok aşırı sevindirmemeli. Yani çok böyle o huzurun sınırlarını koruyan bir gücünüz olmalı. Tabii bir yetişkin olarak söylüyorum bunu. Gençlerimiz inşallah yanlış anlamaz ama gençler çok zor sorular soruyorsunuz.
2: Şimdi o zaman bir soru daha gelelim. Mutsuzluğu nasıl tanımlarsınız peki? Yani gün içerisinde anlık olarak başımıza gelen bir şey. Mutsuz oluyoruz, mutsuz uyanıyoruz hatta.
1: Modumuz düşüyor ya da diyelim.
2: Bunu nasıl tanımlarsınız?
3: Yani tabii duygu sizi yönetiyorsa hiç garantisi yok duygunun. Çünkü biraz önce söyledim. Yani bugün mutlu eden seni yarın mutsuz edebilir.
2: Evet.
3: Bunun iki şeyi var. Zamanla öğrenecek. Bir, kendinizi iyi tanımanız. Yani sizin mam teliniz ne mesela? Ya da siz ne olduğunuzda modunuz düşüyor. Mesela birileri sizi aramadığında mı, ya da bir eleştiri aldığınızda mı, ya da istediğiniz olmadığında mı? Yani gençler özellikle bu takıyor mesela, şunu istiyor.
2: Evet.
3: Telefon değiştirmek istiyor. Evet. Mesela telefon değiştirmeyi kabul etmiyor veli. Modu düşüyor. Kararıyor bütün hayatı. Halbuki bütün hayatınız boyunca hep sınırlar olacak bir anlamda. Dolayısıyla mutsuzluğu bakmamak lazım. Demin söylediğim genellemeyi hep dikkat edin. Bu bir sonuç. Sonuçtan mesul değiliz. Süreçten mesulüz. Yani o mutsuzluğunuzu yönetin arkadaşlar. Gençler. Nasıl yönetin biliyor musunuz? Evet, modunuz düşük. Kendinize bir alan tanıyın. Bu alanın dışında sorumluluklarınızı her daim yerine getirin. Takılmayın çok fazla. Ama arada mesela şu güzel bir şeydir. Ben kendime vakit ayırırım. O gün yapmak istemiyorumdur. Yani kendime bu anlamda söz vermemişsem eğer birisine, söz vermişsem onun tutacak şekilde, hani onunla anlaşacak şekilde o günü kendime ayırırım. Evet. Bazen yeri geliyor kendinizle kalmanız gerekiyor. Kalın kendinizle. Biraz kalın, yalnız kalın. Sonra çıkacaksınız, mecbursunuz.
2: İnsanın kendi kendine kalması da ona
3: huzur,
2: çok şey
3: katıyor. Huzur insanın kendisini sağlayabileceği bir şey çünkü. Kendinizle kavga etmeyin, kendinizi yargılamayın. Kendinizi suçlamayın, sakın. Her şey sizin yüzünüzden olmuyor. Hiç öyle bir şey yok. Siz değilsiniz müsebbibi. Siz değilsiniz kahraman, yani her şeyi yapmak zorunda olan. Ya da sizin yani gücünüzün sınırı var. Tıpkı ananızın gibi, babanızın gibi, herkesin gibi.
2: Hatta her şey benim yüzümden oldu demeyi biraz kibirden saydıklarını duymuştum.
3: Yani o da var tabii ki. Yani o kadar güçlü.
2: Sen kimsin ki tabii. Her şey senin yüzünden
3: yani,
2: olacak gibi.
3: Yani dipte bizi kandıran bir şey, mekanizma var.
2: Evet.
3: 4 alanda çalışır. İkisi dışa dönük çalışır. Saldırganlık mesela bununla ilgilidir. Seni saldırganlığa, intikama iter. İkincisi de iç duygu, utanma. Utanç duyma ve suçluluk duygusu. Bu 4 duyguyla baş etmek gerekiyor. Yani bütün psikoloji bunun üzerine inşa edilmiştir. Siz Rabbin varlığı zaten bu duyguların, mesela tövbe müthiş bir olanak. Düşünsenize, Peygamber Efendimiz günde 70 kere istiğfar etmiş. Niye? Çok mu suç işlemiş? Ay, istiğfar o kadar güzel bir şey ki. İnsanın tazelenmesi. Sıfırlanıyorsun ya. Her istiğfarda sıfırlanıyorsun. Yeniden başlıyorsun. Yeniden başlama şeyi. Tövbe o yüzden çok güzel bir kapı. Yani biriktirmiyorsun. Kendi üzerine atmıyorsun. Kendini cezalandırmıyorsun. Öyle yanlış şeyler var ki hepsi benim yüzümden deyip mesela kendini cezalandıran insanlar var. Hele gençlerde bu anlamda çok daha fazla. Çocuklar boşanmış anne baba. Çocuk kendini suçlu hissediyor mesela. Evet. Hiç onunla alakası yok. Ama hissediyor. Çünkü insani bir duygu. Suçluluk hissi. İşte onu aşmak gerekiyor.
2: Evet.
1: Hocam, kendi iş disiplinimizi, iç eğitimimizi ya da diyeyim, nasıl sağlarız?
3: Bir kere kendi kendinizin koçu olmalısınız. Hiç başka kimse sizin koçunuz olamaz. Bu anlamda kendinizi iyi tanıyın. Mesela ödülleriniz olmalı. Deyin ki mesela şunu yapınca kendime şu ödül vereceğim. Çok sevdiğiniz bir şeyi, o bir şeyi hep erteleyin ama. Mesela atıyorum benim için dondurma diyelim. Hı-hı. Ben bu işi bitirince kendime dondurma alacağım. Ama bitirmeden almayacağım. Küçük temrinlerle başlayın. Küçük, çok abartmayın. Mesela bir yıllık hedef koymayın. Bir saatlik hedef koyun. Küçük temrinlerle başlayın. Ve kendinize koyduğunuz ödüllerde de ürün çıkartırsanız bu yaptığınız işlerde, mesela bir şey çıkartmak, bir maket yapmak mesela atıyorum. Ya da bir kitap yazmak, bir makale yazmak, bir ödev yapmak ya da bir arkadaşa yardım etmek. Veya işte gelip radyoda program yapmak. Yani eminim bunu tamamen kendinizi iyi hissetme ile alakalı, evet, yapıyorsunuz ve çok güzel bir iş yapıyorsunuz gençler. Çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı veren radyoya da, Akra Radyosu'na da teşekkür ediyorum. Hakikaten gençler bu dönem kendisiyle çok bilgi ayağının altında olduğu için çok şey bildiğini düşünüyor. Haklı olarak. Biz de öyleydik. Ama bazen öyle bir şey ki çıkmaz sokakta. Yani o ya o duvar yıkılacak. Geri dönecek. Geri dönmek de çok zor. Havaya zıplamak istiyor. İşte o havaya zıplama zamanı insanın kendisini yetiştirmeyle alakalı. Bazen kabul etmek gerekiyor.
2: Evet.
3: Kendinizi disiplin etmek, kendinizi yönetmek, kendi zaaflarınızı bilmek ve helal dairesi içerisinde her türlü kolaylığı verin nefsinize. Helal dairesi içerisinde.
1: Tabii ki.
3: Yani kendinizi sevin gençler. Sizden, sizi sevmiş, yaratmış Rabbiniz. Siz kendinizi sevin. Bencilleşme anlamında söylemiyorum. Kendinizi değerli görme anlamında söylüyorum.
2: Peki bu kendimizi yönetme dedik ya, hani bunda motivasyonun yeri ne? Motivasyona her zaman ihtiyacımız var mı?
3: Tabii ki. Yani motivasyon, ya kavram kötü bir kavram. motivasyon. Çünkü kötü derken şundan şey yapıyorum. Batılı bir kavram.
2: Evet.
3: Buna biz neden cennet cehennem şeyi vardır? Geleceğe yönelik örgüsü vardır. Biri sizin en sevdiğiniz, en ihtiyaç hissettiğiniz şeyleri sizi vaat eder. Birisi de korkup kaçacağınız şeyleri vaat eder.
2: Evet.
3: Neden? Motive olmanız için. Çünkü gerekçenizdir, hareket gerekçenizdir. Bir insan bir şeyi yapıyorsa mutlaka ve mutlaka arka planda o metakognitif alandan bir şeyi vardır, gerekçesi vardır. İnsanın iç dünyasında işte ya çok sevilmek ister, ya çok başarılı olmak ister, ya çok güçlü olmak ister, ya çok farklı olmak ister. 4 temel. Bu Jung'un arka tip. Bunu 9'a da çıkartabiliriz. Bunu 16'ya da çıkartabiliriz ama bu 4 temelin içerisinden ürüyor hepsi. Sonuçta motive için dış güce ihtiyaç bazen duyarız. Dışa dönükseniz daha çok dışarıdan motive olursunuz. İçe dönükseniz kendinizden olursunuz. Ama motivasyon olmadan hareket enerjisi olmuyor diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Hocam siz bir eğitimci ve iletişimci olarak biz gençlerin durumundan umutlu musunuz?
3: Çok,
1: mutlu musunuz ya da öyle söyleyeyim.
3: Çok. Ben kendi gençliğimde sizin yaşınızdayken bırakın böyle radyo programı yapmayı yani güven noktasında, imkanlar noktasında çok gerideydim. Ben kendi 3 çocuğum da var. Hep söylerim. Allah sizi çok değerli bulmuş bu zamanda. Yani çok güzel bir zamanda yaşıyorsunuz.

0: zorlukları var, çok zorlukları var, kabul ediyorum. Ama sizlere çok güveniyorum, kesinlikle. Ve sizin aklınız bizden daha fazla.
1: Estağfurullah.
0: Maşallah, gerçekten. Sorguluyorsunuz, merak ediyorsunuz ve merak ettiğiniz her şeyi, bilgiyi ayağınıza geliyor. İnsanlar günlerce yürümüş o bilgiye sahip olabilmek için geçmişte. Günlerce aç susuz kalmış. Siz şimdi istiyorsunuz, hatta hiç istemenize bile gerek yok. Önünüze düşüyor.
2: Anında geliyor.
0: Anında geliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu sizin ne isterseniz artık yapabilme noktasının birçok imkanı geçmişe göre çok fazla sahipsiniz. Ve içinizden çok güzel insanlar çıkacak. İnşallah, ben buna inşallah inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Özellikle bu coğrafyadan. Bunu gözlerinizde de görüyorum. Maşallah, maşallah.
2: Allah razı olsun hocam.
1: Hocam şimdi size bazı kavramları sormak istiyoruz. Bu kavramların karşılıklarını merak ediyoruz açıkçası.
0: Tamam. Öncelikle, kelime oyunu gibi.
1: Evet. Öncelikle ben iki kavramı sormak istiyorum. Arkadaşlık ve dostluk kavramları nedir hocam?
0: Omuzdaşlık diyebilirim dostlukta. Derdiyle dertlenmek ve yükünü almak.
1: Yükünü almak.
0: Yük olmak değil, yükünü almak.
1: Evet.
2: Hocam benim de not aldığım 3 kavram var. Az önceki kavramlarla alakalı. Dertleşme, vefa ve diğergamlık.
0: Vefa acayip bir şey. Vefak da buradan gelir. Tam yapmak demek. Sorumluluk duygusuyla alakalı bir şeydir vefa. Yerine getirmek ve Allah'ın bildiğini bilerek yapmak. Tam hakkını vermek anlamında. Mesela keyli tam yap der, ölçüyü, ahdinizi tam yapın der Kur'an-ı Kerim. Ahde vefa anlamında. Akdinizi, yaptığınız yazılı anlaşmalarınızı tam yapın. Vefa bu anlamda bizim en önemli görevlerimizden biri. Yani hesabını vereceğimiz şeylerden biri. Çünkü emir olarak gelmiş. Ne vardı başka? Vefa,
2: diğergamlık ve dertleşme.
0: Dertleşme, yani aslında dertleşmeye ne anlam yüklediğiniz önemli. Ben yardım isteme noktasında tek mercim benim Allah'tır. Yani olabildiğince kimseden yardım istememeye çalışırım. İyyake nestaîn diyoruz.
1: Yalnız senden.
0: Yalnız senden. Dolayısıyla dertleşme, ben de hani benim derdimi anla. Ama şöyle bir şey oluyor. Hani belki dertleşme ihtiyacımızın azlığı şeyden de kaynaklanıyor. O kadar çok film izliyoruz ki. Birçok olayı, hani tasavvur etmediğimiz birçok olayı da görmüş oluyoruz. Eskiden insanların böyle bir imkanı yoktu. Ve birçok insanın yaşadığı kendine özel bir şey. Bana değişik geliyordu. O dertleşme anında tecrübe kazanıyorduk. Eğer anlatan kişi açısından söylüyorsan, derdini anlatma açısından söylüyorsan da, eğer güvendiğin bir dostun varsa tabii ki, yani dertleşmek güzel bir şey. Hasbihal etmek. Diğer kıyam biraz daha hani haliyle halleşmek dediğimiz, ama bunun yani temel doğruları kazandıktan sonra olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kıyamlığın onun halinden anlamak. Mesela bu konuda marjinalliğin az olduğu toplumlar birbirine yakın, yani zenginle fakirin yaşantısı, ev ortamının birbirine yakın olduğu toplumlar refah toplumları ve medeni toplumlardır. Eğer bir yerde fakirler çok fakir, zenginler ihtişam içindeyse orada bir diğergamlığın azaldığı söylenilebilir. Bu noktada olabildiğince birbirimize yakın, benzeşik hayatlar kurmak, müminler olarak, iman edenler olarak önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam bu diğergamlığı günümüz tabiriyle, empatiyle,
0: evet,
2: yaklaştırabilir miyiz?
0: Yaklaştırabiliriz. Ama empatiyi de yine dediğim gibi temel doğrular olduktan sonra. Ben niye bir hırsızla empati kurayım ki?
2: Doğru, doğru üzerine,
0: evet,
2: empati
0: kurmak gerekiyor. Önce doğrularım olmalı. Empati bir anlamda bana riskli bir kavram gibi geliyor. Önce ilkelerim olmalı benim. O ilkelerde, yani bunun sonu yok. Şu an Batı öyle bir noktaya gitti ki bizim yanlış dediğimiz her şeyin artık bir gerekçesini sunmaya başladılar. Yok genlerindeki bir şey, yok şu. Yani ben böyle olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, evet,
0: yanlış
1: çok acı.
0: Bile isteğe yapılan bir şeydir. Bu kadar basittir.
1: Peki hocam, yarenlik ve sevmek desek.
0: Evet, yani gençlerin, ya yarenlik çok güzel bir kelime, çok güzel, bizim oralarda da kullanılır. Ne yapıyorsunuz, yarenlik ediyoruz derler. Yar olmak bir anlamda. Yar illa karşı cinsten olan bir şey değildir. İnsanın hani yürüdüğü yolda işte o yükünü alan, kendisiyle birlikte olabilecek ki müminlerin bu anlamda birlikteliğini çok önemsiyorum. Güç veriyor çünkü insana. Hı. Güzel bir kavram yarenlik. İnşallah daim olur. Hep İnşallah. Yarenleriniz olur.
1: İnşallah.
0: Hayatınız boyunca. Bugünlerde attığınız temeller gelecekte çok kaderinizi belirleyecek, biliyor musunuz? Benim hani hayatımda dönüşüm geçirdiğim pek çok iyi vasıf dediğim durumun hep arkadaşlarımın eseri. Yani edinmişim bir zaman, yatırım olmuş, konuşmuşuz, bir şey yapmışız. Yıllar sonra birbirimize desteğimiz olmuş.
1: Evet.
0: Bunu unutmayın. Bu anlamda bu günlerde edindiğiniz her arkadaşınız geleceğinizde belirleyici olacak.
2: Hocam son bir soruyla programımızı noktalayalım. Bir kavramı tabir içerisinde kullanmak istiyorum. Örneğin bugünün dünyasında iletişim yöntemleri oldukça fazla. Ve bazen WhatsApp mesajına dönüş yapmadığım zaman ya da geç dönüş yaptığım zaman karşı taraftan bir önemsememişlik gibi anlaşılabiliyor. Hmm. Şu günümüz tabirinde görüldü atmak diye bir tabir var hocam. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat bana mesela normal gelen bir durum karşı taraftan anormal anlaşılıyor. Sen bana değer vermiyorsun gibi anlaşılıyor.
0: Hı hı.
2: Bu değişen bu yöntemlerde nasıl bir hareket yolu izlemeliyiz?
0: Yani zor bir dönemdesiniz tabii. Yani ulaşılabilirden öte. Yani düşünün, geçmişte postayla, mektupla size bilgi giderken zaman içerisinde, şimdi anında. Zor bir yük. Tamamen kendi doğrularınızı belirleyin. Ve o doğrular üzerinde de karşıdaki size böyle bir şey yaptığında ya da hani cevap vermek zorunda değilsiniz. Ya bakın, bir şöyle bir ayet var. İzinsiz evlere girmeyin. Bu kadar basit. Yani insanın mahremiyet alanı, ki WhatsApp benim için öyledir. Yani gece 2'de bir WhatsApp mesajının geliyor olması benim onu cevap vereceğim garantisi taşımaz. Taşımaz. Taşımamalı da. Ya bu senin için de geçerli olmalı ama. Yani senin kendine istediğin bir uygulamayı başkasına da yapmaman gerekiyor. Burada belli doğrular koymak gerekiyor. Kendinize mahremiyet alanları koymanız gerekiyor. Yani çoğu grupta varım mesela. Hiçbir tane bir şey yazmadım. Yani zaten şeyden nefret ediyorum yani. Bir şeye başlıyorlar. Merhaba, merhaba, günaydın, günaydın, günaydın. Yani ya da bir cuma herkes matbu bir mesaj gönderir. Yani onu yaparak benim cumamı kutlamış olmuyorsun.
1: Yani. Vicdan rahatlatmış
0: olmuyorsun. Bilemiyorum neden yapılıyor. Tabii ben iletişim çağı çocuğu değilim. Yani belki de o yüzden ama ben kullanmıyorum. O yüzden çok takılmayın. Temel doğrularınızı koyun. Yani niyetiniz belli mi? Belli. Allah biliyor mu? Biliyor. Ha, bilmeden yanlış yapmış olursunuz. Bu çok basit. Özür dileyeceksiniz. Bu kadar basit ve bir daha yapmayacaksınız. Hatasız kul olmaz.
2: Olmuyor, evet.
0: Yani
2: evet.
0: Değil mi?
2: Hocam bu güzel, kıymetli program için, sohbet için çok teşekkür ederiz.
0: Beni çok zorladınız ama gençler. İnşallah güzel cevaplar olmuştur. Gençlerle İnşallah. Olmak çok güzel. Fakat maşallahınız var.
2: İnşallah genç arkadaşlarımıza faydalı olmuşuzdur.
0: İnşallah, inşallah.
1: Bugünkü programımızda eğitim ve iletişim uzmanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteydik. Kendisiyle iç huzur üzerine konuştuk. Bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle. Siz de sormak istediğiniz soruları Akra Medya sosyal medya hesaplarından ve Akra WhatsApp hattından sorabilirsiniz. Esenlikle kalın.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.
4: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Beyne yazın, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Ebu Sufyan İbnül Haris cennetteki gençlerin efendisidir. Efendim, Ebu Sufyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşıt ve akranlarındandı. Onlar birbirine yakın bir zamanda doğmuşlar ve aynı aile içinde büyümüşlerdi. Ebu Sufyan peygamberin öz amca oğluydu. Ebu Sufyan'ın babası Harise ve Resulullah'ın babası Abdullah, Abdülmuttalib'in soyundan gelen iki kardeştiler. Ayrıca Ebu Sufyan peygamberin süt kardeşiydi. Sa'd kabilesine mensup Halime hanımefendi onları birlikte emzirmişti. Bütün bunlardan başka o peygamberlik gelmeden önce Resulullah'ın samimi dostuydu ve ona en çok benzeyen kimseydi. Onun için Ebu Sufyan hakkında zannedilen, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini en önce kabul edenlerden ve onun yoluna en çabuk uyanlardan olmasıdır. Halbuki durum umulanın tam tersini olmuştur. Düşünün sevgili dinleyiciler, Ebu Sufyan tam 20 yılını İslam'a sürekli bir düşmanlıkla geçiriyor. Tam 20 yıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten itibaren büyük fetih günü yaklaşıncaya kadar Ebu Sufyan daima Kureyş yandaşlarını desteklemiş, şiiriyle Resulullah'ı hicvedip durmuştu. Çünkü Resulullah davetini açıklayıp yakınlarını uyarınca Ebu Sufyan'ın içinde Resulullah'a karşı intikam ve kötülük ateşleri parlamıştı. Dostluk düşmanlığa, ilgi ilgisizliğe, kardeşlik yüz çevirmeye dönüştü. Mızrağını ve dilini Resulullah'la kavga ve onun davet ettiğine düşmanlık için ortaya koymuştu. Bütün enerjisini İslam ve Müslümanlarla mücadeleye vermişti. Kureyş, Hazreti Peygamber'e karşı harp açmışsa mutlaka onun tutuşturucusu Ebu Sufyan olurdu. Müslümanlara bir kötülük gelmişse ondaki büyük pay yine Ebu Sufyan'a ait olurdu. İslam'a onu yaklaştıran ilk adım Bedir'de olmuştu. O, Müslümanlara karşı savaşırken şahit olduğu şaşırtıcı manzara karşısında neredeyse Müslüman olacaktı. Şüphe, gerçeğe giden bir yoldur. Ebu Sufyan'ın şüpheleri de ne kadar kuvvetliyse bir gün gelecek, gerçeğe olan inancı da o denli kuvvetli ve sağlam olacaktı. Nihayet o gün kader onu mutlu dönüşe çağırdı. Mekke'nin fethinden az önce Ebu Sufyan'a Müslüman olmak nasip oldu. Onun İslam'a girişine dair siyer kitaplarının hafızasında tuttuğu ve tarih kitaplarının naklettiği enteresan bir hikaye vardır. O hikayeye bakınız, kendisini nasıl anlatıyor. İslam'ın durumu düzelip kuvvetlenince Resulullah'ın fethetmek için Mekke'ye yürüdüğüne dair haberler yayılmıştı. Genişliğine rağmen yeryüzü artık bana dar gelmişti. Şöyle dedim: nereye gideyim? Kiminle arkadaşlık edeyim? Kiminle beraber olayım? Daha sonra karıma ve çocuklarıma gelip Mekke'den çıkmaya hazırlanın. Muhammed'in gelmesi yakın. Onlar beni yakalarlarsa mutlaka beni öldürürler dedim. Bana şöyle cevap verdiler: senin için Arap ve Arap olmayanların Hazreti Muhammed'e bağlanmış olduklarını ve onun dinine kucak açtıklarını görme vaktin geldi. Onun kuvvetlenmesine ve muzaffer olmasına en çok senin sevinmen gerektiği halde hala sen ona düşmanlıkta ısrar ediyorsun. Böylece beni devamlı Muhammed'in dinine girmeye teşvik ediyorlardı. Nihayet Allah göğsümü İslam'a açtı. Hemen kalktım. Kölem Mezkur'a bana birkaç deve ve bir at hazırlamasını söyledim. Oğlum Cafer'i de yanıma aldım. Mekke ile Medine arasındaki Evva'ya doğru hızla ilerlemeye başladık. Oraya yaklaştığımda hiç kimsenin tanımaması için ve peygambere ulaşmadan, Müslüman olduğumu huzurunda açıklamadan öldürülmeyeyim diye kılık değiştirdim. Bir mil kadar yaya yürüdüm. Çünkü Müslümanların öncü kuvvetleri grup grup Mekke'ye doğru gidiyorlardı. Onlardan korktuğumdan ve Hazreti Muhammed'in taraflarından birinin beni tanımaması için ayrı yerlerden gidiyordum. Ben bu haldeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem askerleri arasında çıka geldi. Ben de ortaya çıkıp ona doğru yürüdüm. Yüzümü açtım. Beni görüp tanıyınca hemen yüzünü başka tarafa çevirdi. Ben de yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine benden yüzünü çevirdi, ben yine yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Birkaç defa böyle yaptı. Peygamberin yanına geldiğimde onun benim Müslüman olmama sevineceğinden, dolayısıyla ashabının da memnun olacağını düşünüyordum. Fakat Müslümanlar Resulullah'ın yüz çevirdiğini görünce onlar da surat asıp benden yüz çevirdi.

Onun hikayesi, dalaletten hidayete, nefretten sevgiye, mutsuzluktan saadete ermenin hikayesidir. Yine onun hikayesi, uzun ve boş yorgunluklarla ruhu ağırlaşmış bir kimsenin Allah'a sığınınca, onun rahmetinin ne denli geniş olduğunu görmesinin hikayesidir. Efendimiz onun hakkında şöyle buyuruyorlar.

çevirdiler. Ebu Bekir ile karşılaştım. Sert bir şekilde benden yüz çevirdi. Kalbinin yumuşamasını ister bir şekilde Ömer İbnül Hattab'a baktım. Onun da arkadaşından daha sert bir şekilde yüz çevirdiğini gördüm. Üstelik Ensardan birini benim üzerime kışkırtmıştı. Ensarlı şöyle dedi. Ey Allah'ın düşmanı, sen Allah'ın Resulüne ve sahabelerine eziyet ediyordun. Peygamber'e düşmanlık da ünün dünyanın doğu ve batısına ulaştı. Bu sırada amcam Abbas'ı gördüm. Hemen ona sığındım ve ona şöyle dedim. Amca, akrabası olduğum için ve kavmim içindeki şerefli mevkiinden dolayı Resulullah'ın benim Müslüman oluşuma sevineceğini umuyordum. Benden hoşnut olması için onunla konuş. Amcam şöyle cevap verdi. Hayır vallahi. Onun senden yüz çevirdiğini gördükten sonra bir fırsat doğmadıkça onunla asla konuşmam. Çünkü ben Resulullah'a saygı gösterir ve ondan korkarım. Dedim ki, amca öyleyse beni kime bırakıyorsun? Şöyle cevap verdi. Sana söylediklerimin dışında yapabileceğim bir şey yok. Beni bir üzüntü ve keder almıştı. Az sonra amcaoğlum Ali İbni Ebu Talib'i gördüm. Durumumu ona da anlattım. O da amcamız Abbas'ın sözünü tekrarladı. Yine amcam Abbas'a gittim. Ona, amcam, madem Resulullah'ın kalbinde bana karşı bir sama uyandırmıyorsun, bari bana hakaretler yağdıran ve herkesi bana kızmaya teşvik eden şu adama mani ol dedim. Bana o adamı tarif et dedi. Adamı ona tarif edince, bu Nuayman İbnül Haris en-Neccari'dir dedi ve ona şu haberi gönderdi. Nuayman, Ebu Sufyan Resulullah'ın amcaoğludur. Benim de kardeşimin oğludur. Her ne kadar bugün Resulullah ona kızgınsa da bir gün ona olan kızgınlığı geçecektir. Ona hakaret etmekten vazgeç. Resulullah, Rahve'de konakladığında kaldığı yerin kapısı önüne oturdum. Oğlum Cafer de yanımda ayakta duruyordu. Resulullah dışarıda beni görünce yine benden yüz çevirdi. Onun gönlünü yapmaktan ümidimi kesmemiştim. Her ne zaman bir yerde konaklasa kapısının önüne oturuyordum. Oğlum Cafer'i de önümde durduruyordum. Ama o beni görünce yüz çeviriyordu. Bir müddet böyle yaptım. Bu hal bana zor gelip canım sıkılınca karıma şöyle dedim. Vallahi Resulullah mutlaka benden hoşnut olacak, yoksa açlık ve susuzluktan ölünceye kadar toprakta yüzüstü sürüneceğim. Resulullah bunu duyunca bana acıdı. Konakladığı yerden çıkınca öncekinden daha yumuşak bir şekilde baktı. Onun gülümsemesini beklemeye başladım. Efendim, daha sonra Ebu Sufyan ve oğlu Cafer birlikte haykırarak Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun elçisi olduğuna inanır ve şehadet ederiz dediler. Ardından kınamak yok ey Allah'ın Resulü diyerek Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Resulullah da evet kınamak yok ey Ebu Sufyan diye cevapladı. Sonra onu Hazreti Ali'ye teslim ederek amcaoğluna abdesti ve sünneti öğret. Sonra onunla birlikte tekrar bana gel dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali onunla gitti. Bir süre sonra geri döndüğünde Resulullah şöyle buyurdu. Git Müslümanlar arasında de ki Resulullah Ebu Sufyan'dan razı oldu. Siz de ondan razı olunuz.

Sevgili dinleyiciler, Ebu Sufyan İbnül Haris'i anlatmaya devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde ben de onun yanındaydım. Mescide gittiğinde ben de önünde koşuyordum. Huneyn Savaşı'nda Araplar peygamberle savaşmak için o güne kadar hiç görülmemiş bir ordu topladılar. Onunla karşılaşmak için daha önce öylesini yapmadıkları bir hazırlık yaptılar. Onlar İslam'ın ve Müslümanların sonunu getirmeye karar vermişlerdi. Resulullah onlarla karşılaşmak için ashabıyla birlikte çıktı. Müşrik topluluğunu görünce kendi kendime şöyle dedim: İşte bugün geçmişte Resulullah'a yaptığım bütün düşmanlıkların kefaretini ödeyeceğim. Peygamber benden Allah'ın ve kendisinin hoşnut olacağı şeyleri görecek. Ebu Sufyan Huneyn'den sonra Hazreti Peygamber'in onunla barıştığı için geri kalan hayatını memnun bir şekilde geçirdi. Ama Resulullah'la olan geçmişinden utandığı için bir daha gözlerini kaldırıp onun yüzüne bakamadı. Ebu Sufyan cahiliyede Allah'ın nurundan uzak ve onun kitabından mahrum olarak geçirdiği kara günlerinden dolayı pişmanlık duyuyordu. Bunun üzerine Allah'ın ayetlerini gece gündüz okumak, hükümlerini anlamak ve öğütlerinden ders almak üzere Kur'an'a sarıldı. Dünyadan ve çiçeklerinden yüz çevirip bütün organlarıyla Allah'a yöneldi. Bir defasında Resulullah onu mescide girerken gördü ve Hazreti Ayşe'ye, "Bunun kim olduğunu biliyor musun Ayşe?" dedi. Ayşe radıyallahu anha validemiz de, "Hayır ya Resulallah" buyurdu. Efendimiz ise şu cevabı verdi: "O amcaoğlum Ebu Sufyan İbni

halistir. Bak, mescide ilk defa o giriyor ve en son o çıkıyor. Gözünü de ayağının ucundan ayırmıyor. Resulullah vefat edince Ebu Sufyan İbnül Haris çok üzüldü. Sevgilinin sevgiliye ağladığı gibi ağladı. Üzüntü, tasa, hasret ve inleme dolu güzel bir mersiye söyledi. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Ebu Sufyan İbnül Haris ecelinin yaklaştığını fark edip kabrini kendi eliyle kazdı. Bunun üzerine 3 günden fazla geçmeden ruhunu teslim etme anı geldi. Sanki o ölümle randevulaşmıştı. Hanımı ve çocuklarına dönüp şöyle dedi. Benim için ağlamayın. Vallahi Müslüman olduğumdan beri hiç günah işlemedim. Bundan sonra temiz ruhunu teslim etti. Namazını Ömerül Faruk kıldırdı. Hazreti Ömer ve sahabe-i kiram onun vefatına çok üzüldüler. Allah onun günahlarını temizleyip pak ettiği gibi bizlerin de tüm günahlarını affetsin. Ve bu peygamber dostlarının şefaatlerine nail etsin efendim. Bir başka sahabenin hayatıyla yeniden huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Esmaül Hüsna. Allah, en güzel isimlerin sahibi sensin. Allah, senden daha güzel isim sahibi yoktur. Allahu Rabbi, la şerike. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Ya Rabbi, sen ki din gününün malikisin, beni senin yoluna hidayet eyle. Hidayet sendendir. Gazaba uğrayanların yolundan kurtar beni. İstikamet sendedir. Dalalete sapanların yolundan çekip al beni. Biz insanlar gözle görür, kulakla işitir, kalple de anlama faaliyetinde bulunuruz. Kulağımız, gözümüz ve kalbimiz bilgiye ulaşma ve bilgiyi idrak etmeye aracılık ederken, aynı zamanda bu üç organ aktif faaliyetlerinden dolayı bize mesuliyetler yükler. Kulağımız gafletle perdeli değilse işittiklerimiz ve kalbimiz ilahi hakikatlere açık, gafletle örtülüyse de kulaklarımız mühürlenmiş ve şaşırmış olarak isimlendiriliriz. Bunları bize ayeti kerimeler haber vermektedir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı, Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Gaflet, göze veya kulağa, kalbe çekilen perdedir. Hatta kuzunun kurda sevdalanmasına benzetilir. Yani hikayenin sonu hep acıklıdır. İlahi kelamı kulağın duyup idrak edememesi kişinin nasibiyle ilişkilidir. Can kulağıyla dinleyenlerin bazen işitmek ve itaat etmek için kulaklara bile ihtiyacı yoktur. Tabii ki bizlerin işitme yetisi eksiktir, kusurludur. Her şeyi hakkıyla işitense Allah Teala'dır. Onun herhangi bir şeyi işitmesi, başka şeyleri işitmesine engel değildir. O, açık konuşmayı ve fısıltıyı, hatta bundan daha gizli ve kapalı şeyleri de işitir. Gizli gizli ağlayanları, haline hamdü senalar edenleri, ahu figan edenleri hepsini duyar. Tıpkı şu çocuk ilahisinin sözlerinde tekrarlandığı gibi. Fısıltılı sesleri, kalpteki hevesleri, en zayıf nefesleri sen duyarsın Allah'ım. O Semî'dir, işitendir. Semî sıfatı Allah'ın zatî bir sıfatı olup bu sıfatın hakiki mahiyetini idrak etmemiz mümkün değildir. İşitememek bir eksiklik ve kusurdur. Oysa her türlü eksiklik ve kusurdan münezzehtir. Bu sebeple bile Allah buyurdu ki, korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Kainatta bir an içinde sayısız işitilebilecek hadiseler olurken, bunlardan hiçbirini kaçırmadan ve hiçbiri ötekine mani olmadan, hepsini birden, aynı zamanda ve aynı açıklıkla işitip duran zat Semî'dir. Ürperişle ve yakarışla kendisine yönelen sesleri işiten Rabbimiz, kalpleri inkar ve isyanda direnen sesleri de işitir. Kurulan hain tuzakları da, tasarlanan iyi niyetleri de en ince noktasınca işiterek bilir. Hiçbir canlı ondan gizli bir tek söz sarf edememiştir ve edemeyecektir. Ahirette ağzımızdan çıkan her söz karşımıza getirilecektir.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Akran Reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlim eyyühe'l ikvân, enne eftel kitabı kitabullah. Enne eftel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umur muhtesatüha. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalâleh. Ve külle dalâleh fînâh. Ve bissenede muhtesillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne vekâl. Etedrûne min issâbikûn ilâ zillillâhi azze ve cel. Cenab-ı Feyyaz Hazretleri bizi Resulullah'a olan muhabbetimizi artırsın. Bunu bize çok sevdirsin. İnsan bu dünyaya tekemmül için gelmiştir. Bu tekemmül marifet-i ilahiye nispetindedir. Allah'a olan marifeti ne kadarsa insanın tekemmülü o nispetedir. Allah-u Teala'yı bilmenin en güzel yolu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Onun yolundan başka bir yol ile Allah bilinmez. Allah'ı bilmek ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneni seniyyesine ittibalı hasıldır. Malumunuzdur ki insan iki nesneden ibarettir. Birisi toprak, madde dediğimiz, et, kemik. Diğeri de ruh dediğimiz. Et, kemik yer mahsulüdür. Yer mahsulüdür. Ona madde diyorlar işte. Yerden hazırlan. Toprağın hulasısı. Ruh da melekut aleminin, bu alemin değil, melekut aleminin mahsulü. Allah-u Celle ve Alâ'yı bu Alâ, bu iki zıttı bu bedende birleştirmiş, şu vücut hazırlıktır. Aslı toprak olan şu vücut, bakınız ne alemdedir. Görür, duyar, işidir, söyler, görür, birçok şeyleri var işte. Fevkaladetleri. Aylara da gidiyor bugün, yıldızlara da gidiyor. Bu maddenin mahsulü. Bu madde mahsulü olan şu insan, bu ruh ile olduğu müddetçe bu hünerleri yapıyor. Ruh ayrılır ayrılmaz. O göz ne görüyor, ne o kulak duyuyor, ne o dil söylüyor. Hiçbir hareket yok. Niçin? Asıl olan madde alındı. Asıl olan madde ruh idi. Ruh alınınca bu ceset kıymetsiz kaldı. Hadi toprağa, aslına, gömelim, başka çare. Demek ki asıl kıymet kafeste değil, kafesin içindeki kuştadır. Binaenaleyh bu Ramazan çok güzel bir aydır. İşte bu kuşun beslenme ayının bize verdiği şevk, neşe, zevk ile öteki aylara hiç benzemeyiz. Bir haşerimiz bile bu ayda bir başka alışır. Bu sofu daha sofu olur. Bu gerek sofuluk şey olsun, gerek insanlardaki tekemmüle doğru gidiyor. Allah-u Teala'nın bilinmesine Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ bana ibadet etsinler diye yağbudun ibadet manası değil. Ama müfessirler demişler لِيَعْبُدُونَ beni bilsinler için yarattım ben bu kulları. Kulların yaratılışının sebebi kendisini yaratan Allah-u Celle Vâ'yı bilmek içindir. E neden bileceğiz Allah-u Teala'yı görmüyoruz ki? İşte eseri var bak. Eserden müessire intikal var. Şimdi hangi bir eşyayı görürsek görelim, bu eşyayı yapanı ararız. Bunu kim yaptı deriz. Şu lafa görüyoruz, kimin yazısı bu? Kim yazmış bu yazıyı? Bir eser görüyoruz, kim yapmış bunu diyoruz. Bir arama sormamız var. Bu dünyadaki bu insanları görüyoruz, mahlukatı görüyoruz, tepemizdeki kubbeyi görüyoruz, envaçit yıldızlarıyla her gün gözümüzün önünde bunların sahibini aramamak, kimdir dememek olur mu, imkanı var mı buna? Elbette diyeceğiz ki ya bunlar kimin eseri? İşte bunları yaratan Allah diyorlar. Bu Allah ama görmüyoruz, görmüyoruz ama eseri meydanda. İşte sen de meydanda, ben de meydanda, yer de meydanda, gök de meydanda, hepsi meydanda. Bu varlıklar, hiçbir varlık yok ki kendiliğinden meydana gelmiş olsun. Hiçbir mevcut yoktur ki kendiliğinden olmuş olsun. Mutlaka onu bir yapanın olduğuna İnsanın aklı herhalde. Bunu bir yapan var. Yok canım, bu eskiden böyle işte. Eskiden, ne kadar eskidense onun ille bir yapan vardır işte. Yapmayan, şu camiyi görürsünüz. İnsan görmeyen bir adam, bu nedir? Kim yapmıştır, ne zaman yapılmıştır, akla gelen bir şeydir. Binaenle bu mahlukatın, bu mevcudatın sahibi olan Allah-u Teala'yı da insansa onu arayıp bulacak. Ve onu bulmak için de Kur'an'a müracaat ya da Resulullah'ın sünnetine müracaat. Bu yoldan gidilecek de insan bunları böyle görünüş gibi inanır. İbni Abbas var ya, Hazreti Abbas'ın oğlu, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben arkasındayken Resulullah bana dedi ki, bak sana bir şeyler söyleyeceğim, bunu eyiverle, eyiverle, uzunca olur. Bunun başında demiş ki, ve'abudullah ke'enneke terah, ey Abbas'ın oğlu, Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ı görür gibi ibadet et. İbadet ederken, bu seni görüyormuş gibi ibadet et. Körü körünü değil, bu seni muhakkak görüyor. Gördüğünü iyi bilerekten, görüyormuş gibi ona ibadet et. Şimdi maksat Allah-u Teala'yı bilmek. Allah-u Teala kendisini bize 99 tane ismiyle bildirmiştir. 99 tane Esma-i Hüsna diye her sabah okuruz onu. O 99 ismiyle bize tanıtmıştır kendisini. Ben böyle bir Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim derken kendisinin Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken kendisinin yine Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Maliki Yemin derken kıyamet gününde sahibi olduğunu, dünyanın da sahibi, ahiretin de sahibi olduğunu 99 esmasıyla bildirmiştir. Bu 99 esmayı belleyen cennetliktir. Men ahsaha dehalel cennet. Bunları belleyip, bunlarla amel etmek cennete girmesine vesile olur insanların. Onun için Efendimizin 40 sözünü, 40 hadisini belleyenin şefaatçisi olurum ben diyor. Ve ona şehadet ederim yevmi kıyamette Müslüman olduğuna diyerekten hacı edilir şehadet olmaz. Biz elhamdülillah bu kadar okuyoruz birçok hadisleri de, fakat ezberleme ve onları belleme kabiliyetimiz yok. Ömer Nasuhu rahmetullahi aleyhin 40 hadisi vardır. İsimlerini bilemedim, aklına gelmedi. Bunların hep böyle 40'ar hadisleri vardır. Bursalı İsmail Hakkı'nın, efendim başkalarının hep böyle seçilmiş 40'ar hadisi vardır. Bunları bellemekten aciziz, mahrumuz. Halbuki bir hadisi bir haftada ezberlemek mümkün. Bir günde ezberlenir ya, 6 günde onu tekrarlar insan, 7 gün içerisinde o hadis insanın hafızasında kalır. 40 tane hadisi bir senede mükemmel suratı insan beller. 40 tane hadisi belledin mi en güzel hoca olur insan. Şimdi buradaki dersimizde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, فَتَدْرُونَ مَا اَكْسِرْ مَا يُدْخِنِ النَّاسَ الْجَنَّةِ İnsanları cennete sokan şeyin, en çok şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? En çok ne sebeple insan cennete girer? En çok insanı sokan nedir? Hepsimiz bir şey deriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takvallah, Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak ne demek? Allah'ın yasaklarından kaçmak. Allah'tan korkmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak ve yap dediklerini yapmak. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Bu iki şeyin üzerinde durmak lazım. Sufudur insan, camiden çıkmaz, namaz kılar, oruç tutar, her şey iyidir. Fakat yasaklardan bir türlü kendisini kurtaramaz. Günahlardan kurtaramaz. Bu günahlara işte çeşitli sebeplerle insan dalmıştır. Birçok böyle günahlar var ki bunların işlenmesi bir mümin için aklı tasavvur olunmaz yani. Mümin böyle şey yapamaz. Olmaz mümkünde. Bunun için Cenab-ı Peygamber'in burada bize ilk tavsiyesi takvallah. Allah'tan kork. Allah'tan nasıl korkacağız? Gizli bir yerdeyiz. Kimse de yok. Kimse de bizi görmez oradan. Biz orada o kabahati işleyebiliriz işte. Yok. Biz Allah'ı biliyorsak Allah her yerde bizi görüyor. Nereye girersek? Allah'ı ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerdekini de biliyor, göktekini de biliyor. Bilmediği şey yok, görmediği de yok. Allah'ı bimâ ta'amedûne basîr. Her yaptığımızı gören bir zat. Bir ecellü âlâ. Allah öyle bir Allah ki her yaptığımızı hem görür, hem işitir, hem bilir. Allah öyle Allah. Nereye de saklanırsan saklan, nerede bulursan ol, Allah-u Teala o işlerimizi, yaptıklarımız, iyilikleri de bilir, kötülükleri de bilir. Ve görür ve işitir. Bunun için şimdi takva dendiği vakitte Allah-u Teala'dan öyle bir korku olacak ki, bu korku bizi ne kadar yasaklar varsa, bu yasaklardan uzak edecek, ne kadar hayırlar, iyilikler varsa, emirler varsa bunları da yapmaya bizi mecbur edecek. Ezan okunduğu vakitte takva sahibi uyuyamaz. Takva sahibi uyuyamaz. Ne kadar istirap içinde olsa, hasta olsa, rahatsız olsa, amanın beni azıcık kaldır da şöyle bir abdest aldırıverin de şu emri ilahi yerine getireyim diye çalışır. Meğer ki bundan da acil olur. Günah denilen şeylerin yanına hiç sokulamaz. Yani bunun içinde ne lazım? Allah-u Teala'nın ismini çok anmak lazım. Allah-u Teala'nın ismi ne kadar çok anılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne nisbette salavat çok getirilirse, o nisbette insanın gönlünde Allah korkusu hasıl. Allah korkusu kolaycılık hasıl olmaz. Ya çok okuyacaksın, çok zikredeceksin ve çok salavat-ı şerife getireceksin ve Resulullah'ın izinden de ayrılmayacaksın. Bu surette gönlüne korku girer, bu korku girdikten sonra da cennet senin için hazırdır işte. Bu korkudan sana ufacık bir misal söyleyeyim, birkaç defa bunu tekrar etmiştim. Hazreti Ömer bir arkadaşıyla beraber Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye giderken yolda acıkmışlar.

0: Allah'a ne yapalım demiş. Efendi bu medreseden çıkmış değil, üniversitede okumuş değil, bir tahsili yok, bir çoban. Fakat çobanın içerisinde Allah korkusuymuş, Allah'a eğiliyor. Onun için diyor ki Allah'a ne yapalım diyor. Evet efendiyi kandıracağız. Kandıracağız ama Allah biliyor bu işi. Bu ne kadar yani şayan takdir bir şeydir ki maalesef. Şimdi söylemeye de teessüp ederim. Söylemesi de doğru değil. Cenab-ı Peygamber bak ne güzel buyurmuş. Siz cennete girmenin en çok net sebepleri olduğunu biliyor musunuz? Bizlerin de işte çok sıfır efendim. Camiden çıkan işte bu girer. Hayır bu değil. En çok Allah'tan korkan kimse, Allah'ın korkusu kimin gönlündeyse cennete girecekler bunlardır. Öyleyse Allah'tan korkunmanın da alametleri var üzerimize. Nedir? Evamirine itaat, yasaklarından iştinam. Sen bankadan faizlerle paraları al ye, şundan bundan da al ye, sufuluğu da elden bırakma. Sonra de ki ben de cennete girerim diyelim. Öyle değil. Takva. Takva demek yasaklardan, günahlardan uzak olmak demek. Müslüman için. Takva da kâfi değil. İkinci bir tane daha söyledi. Ve husnül hulk. Bazı insan akıl takva olur ama zehir gibidir. Etrafını haşlar. Etrafındaki gönlünü kırar. Çok şeyler yapar yani. Rahatsız eder herkesi. Ama takva tabi. Bunun takvası onun olur. Takva kafi değil. Takva ile beraber bir de ahlak hasene. Husnül hulk demek ahlak hasene. Herkesle güzel geçinmek. Ahlak hasenenin başı herkesten güzel geçinmek. Herkesin haline göre görüşmek, herkesin haline göre bulmak. Bu iki hal, insanda olduğu vakitte insan cennete girmeye hak kazanır. Husn-ı hulku burada şerh ederken buyurmuş abi. El murat bi husn-ı hulku. Husn-ı hulk ile murat nedir? Şimdi ahlaka sen edince insanlarla güzel geçinirler, çok yardımlar yaparlar, beşeriyet özetleri olanlar çok. Fakat o değil bak ahlaka sen iyi anlamak lazım. El-murad bi-hüsnülük, el-ittiba bi-resûlillah. Ahlakete Resûlullah'a ittibadan ibaret. Resûlullah'a ittibadan ibaret. Resûlullah'ın sünnetini iyi bilmek, öğrenmek, onun gittiği yoldan ayrılmamak lazım. İşte Resûlullah tek başına geldi, İslam dinini, İsa'nın davaya kalktı. Sizin putlarınız nefsi batıldır, hak olan İslamiyet'tir, şöyledir dedi. Ne kadar eza ettiler? Nereden çıktın başımıza geldin diyerekten ne ezalar attı? O ezaların binde birini biz tahammül edemeyiz. Onlara nasıl o peygamber tahammül ettiyse bizim de her böyle şeyde feveran etmemiz hiç caiz olmaz. Onun için ben yütemmim mekârim el ahlak. Bu mekârim ahlakı insanlara öğretmek için geldim. Öyleyse güzel ahlak ne ibaret? Peygambere uymaktan ibaret. Peygambere uymak da peygamberin sözlerini iyi dinleyip bellemek bu onunla hareket etmek olur. Yoksa onları bilmeden nasıl yapacağız ya? Demek ki اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدُخْلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Cennete insanları en çok sokan şey ne olduğunu biliyor musunuz? İki şey. Takva ve husnul. Erzurum bu. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir kitabı var. Adını Marifetname diyorlar. Bu marifetnamede altı şeyden bahseder. Altı şeyden. Bütün kitabının hulasısı altı şeyden. Az ye. Az iç. Az uyu. Az konuş. Az ye, az iç, az konuş, az uyu, çok düşün, çok zikreyle. Bunlarla doldurmuş işte bunu. Onun için okumanın çok faydası var. Bunların hepsi bir anda söylenemiyor tabi yani. Binaenaleyh diline de hakim ol, iffetine de hakim ol. Fakat bu yalnız insanın kendisiyle de olmuyor. Çünkü ben ne kadar dilime hakim olsam, iffetime de hakim olsam benim bir evim var. Biz ailemiz var. Binaenaleyh ben ne kadar veli olursam olayım, evime hakim olmadıkça olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, ku enfüseküm ve ehliküm. Hem kendini hem de ehlini koru diyor. Benim sofuluğum para etmez. Onun günahı da benim defterime yazılır. Onun günahı da benim defterime yazılır. Babanın defterine yazılır yani. Çocuğun günahı babanın defterine yazılır. Bunu iyi bilmek lazım. Onun için çocuklara hakim olmak babaların başlıca vazifesidir. Yoksa lanet dahin evladı yetişti de saluvermek için sokaklar değildir emretmiş. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesini asırsın. İnsan sokağa çıkarken hicap duyuyor yani. Allah affetsin kusurlarını.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Aileyi güçlendirecek 10 yıllık plan devrede. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 yılı genelgesi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede aile kurumunun güçlendirilmesi ve Türkiye'nin nüfus yapısının korunmasına yönelik uzun vadeli politikaların hayata geçirileceği belirtildi. Ailenin insan için en korunaklı çatı ve ilk eğitim yeri olduğu, merhamet, şefkat, empati, sevgi ve kardeşliğin ilk olarak ailede öğrenildiği ifade edildi. Aile güçlü olduğunda birey ve toplumun da güçlü olacağı, zayıfladığında ise toplumun zarar göreceği dile getirildi. Öne çıkan başlıklarsa şöyle: aile kurumunun güçlendirilmesi ve nüfus yapısının korunması hedefleniyor. Aile, merhamet, sevgi ve değerlerin öğrenildiği temel yapı olarak vurgulanıyor. Güçlü aile eşittir güçlü birey ve toplum anlayışı öne çıkıyor. Aileyi önceleyen politikaların bireyi değersizleştirmediği ifade ediliyor. Evliliğin teşviği ve çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi planlanıyor. Gençlerin evliliğe yönlendirilmesi ve kuşaklar arası dayanışma hedefleniyor. Dijital bağımlılık ve demografik risklere karşı politikalar uygulanması düşünülüyor ve Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanması planlanıyor. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yuşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Organizasyonda bu yıl kurban ibadetinin paylaşma boyutunu güçlendiren uygulamalar ve gönüllülük fırsatları öne çıkıyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısı teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Müsilajın sebeplerinden biri arıtılmamış su. Profesör Bayram Öztürk, Marmara Denizi'nde uzun yıllardır görülen müsilajın temel nedeninin arıtılmamış atık sular ve çevre kirliliği olduğunu açıkladı. Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın deniz ekosistemindeki dengenin bozulduğunu gösteren önemli bir çevre sorunu olduğuna dikkat çeken Öztürk, bu oluşumun mikroskobik canlıların aşırı çoğalması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Yoğun ve yapışkan bir tabaka halinde görülen müsilajın yalnızca görüntü kirliliğine yol açmadığını, aynı zamanda deniz canlılarının yaşamını da tehdit ettiğini vurguladı. Deniz kirliliğinin belirli plankton türlerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden olduğunu ifade eden Öztürk, bu durumun müsilajın yanı sıra kızıl gergit olarak bilinen olaylara da yol açabileceğini söyledi. Kirliliğin yalnızca gemi kaynaklı olmadığını, büyük ölçüde kara kaynaklı atıklardan da kaynaklandığını söyleyen Öztürk, arıtılmamış suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesinin en büyük risklerden biri olduğunu dile getirdi. Bir litre su bile arıtılmadan denize verilmemeli diyen Öztürk, aksi durumda müsilaj oluşumunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Marmara Denizi'ne halen önemli oranda arıtılmamış su bırakıldığına dikkat çekerek, arıtma sistemlerinin yeterli seviyeye çıkarılması halinde sorunun büyük ölçüde çözülebileceğini belirtti. 2. el satış sitelerindeki tuzağa dikkat. 2. el satış platformlarında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ergün Kılıç, "Param Güvende" sistemi üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcılardan hesap onayı bahanesiyle kendi adlarını açtıkları hesaplara para göndermelerini talep ettiklerini söyledi. Güvenli ödeme sistemlerinin işleyişine dikkat çeken Kılıç, "Hiçbir sistemde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulamanın bulunmadığını vurguladı. Ayrıca ürün alıcıya ulaşmadan ödemenin satıcının hesabına aktarılmadığını hatırlatan Kılıç, "Size para gönderdik, kodu paylaşın" şeklindeki taleplerin kesinlikle dolandırıcılık olduğunu ifade etti. Yetkililer vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda işlem yapmamalarını öneriyor. LGS öncesi son taktikler. 13 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Doçent Doktor Elif Ulu, LGS'ye kalan son haftalar öğrenciler için yalnızca yoğun bir çalışma dönemi değil, aynı zamanda doğru strateji, zaman yönetimi ve psikolojik dengeyi kurma sürecidir dedi. Bu aşamada önceliğin eksiklerin doğru analiz edilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda planlanması olduğuna dikkat çeken Ulu, günlük ve haftalık hedef lerle ilerlemek, farklı soru tipleriyle pratik yapmak ve deneme sınavlarını yalnızca çözmekle kalmayıp detaylı analiz etmek başarıyı doğrudan etkiler. Sınav stratejilerinin netleştirilmesi, zamanı doğru kullanma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendine uygun çalışma ritmini bulması bu dönemin en kritik kazanımları. Bu süreci planlı, dengeli ve bilinçli yöneten öğrenciler sınavda önemli bir avantaj elde eder, dedi. Kas kaybı yaşlılığı hızlandırıyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yaşlı nüfus son 5 yılda %20 artış göstererek 65 yaş üstü nüfus 10 milyonu aştı. Türkiye bu demografik geçiş süreciyle çok yaşlı nüfus yapısına doğru ilerlemeye başladı. Yaşlı nüfusun hiç konuşulmayan ancak onu yatağa bağlayan önemli sağlık problemlerinden biri de kas kaybı. Yaş ilerledikçe fark edilmeden ilerleyen kas kaybı, bir diğer adıyla sarkopeni, yaşlı sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri. Uzmanlara göre bu durum yalnızca yürüme, düşme riskinden bağımsızlığın kaybına kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Araştırmalar, kas kütlesinin 40 yaşından itibaren her 10 yılda yaklaşık %8 azaldığını, 70 yaş sonrasında ise bu kaybın 2 katına çıkabildiğini ortaya koyuyor.
2: Hava durumu.
1: Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerler aralıklı yağışlı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak. Ancak bazı yüksek kesimlerde, yani İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görünmesi bekleniyor. Yine yağışların Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'de, Sinop ve Kastamonu hariç Batı Karadeniz'de, Eskişehir'de, Ankara'nın batı ilçelerinde Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklığın Kıyı Ege ve Marmara'da artması, iç kesimlerde azalması beklenirken yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli rüzgar uyarısını da ekleyelim. Yurdun batı kesimlerinde rüzgarın kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Karadeniz'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da, bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Aydın otoyolu Torbalı bağlantı yolunda, Ankara-Konya yolu Gölbek kavşağında Silifke-Mersin, Bursa-Balıkesir, Fethiye-Seydikemer-Kaş güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Tasavvufi Şiirlerin Şerhleri ile Sükunetin Sesi programını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Akra Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü

0: devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Sevgili Akra dinleyicilerim, Allah-u Teala Hazretleri bu güzel günün hayırlarından, feyizlerinden cümlenizi azami derecede istifade ettirsin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlar ki مَا اُبِدَ اللّٰهَ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي الدِّينِ وَلَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ اِمَادٌ وَاِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ Sadaka Resulullah فِيمَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ Bu hadisi şerif dinde bilgili olmak, sezgisi, bilgisi tam ve kuvvetli olmak konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olmaktan, dini iyi kavramaktan, dini malumatı doğru ve sağlam ve derinlemesine iyi sezip bilmekten daha güzel bir şekilde ibadet olunmadı Allahu Teala Hazretlerine. En güzel ibadet bu yolla olur. Ve lefakihun vahidun eşeddü mine şeytan min elfi abid. Bir tek bilgin, fakih kişi şeytana 1000 tane abidden daha büyük tesir eder ve daha şiddetli tesir eder. Şeytanı yener ve şeytanın tesirini izale eder. Ve likülli şeyin imadun, her şeyin bir direği var. Ve imadu hazet din, bu dinin direği de el fıkhu, fıkıhtır, din ilmidir. Dinde doğru sağlam anlayıştır. Aziz ve sevgili dinleyiciler, çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz. Onların çeşitli soruları oluyor. Efendim, böylece halkı yakından tanıma fırsatını buluyoruz. Dindarların çeşitlerini, tabakalarını, gruplarını, zümrelerini de görmüş oluyoruz. Böylece hakikaten insan bazen fevkalade büyük üzüntülere düşüyor. Çünkü din namına, dindarlık namına öyle şeyler var ki halkın arasında inanılan veya ben dini iyi biliyorum diye ortaya atılan öyle kimseler var ki o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki bunların bir kısmını belki sizler de televizyonlarda yapılan açık oturumlarda konuşmacıları dinlerken de misal olarak görüyorsunuz. Detayına ben fazla girmek istemiyorum ama bu dinin ana ölçülerini, farzlarını, esasını, ruhunu kavrayamamış insanlar var ve bunlar bir de kendi cahilliklerine, yanlış anlayışlarına, yanlış kavrayışlarına bakmadan bir de insanların önüne çıkıp önderlik iddiasında bulunuyorlar. Gelin bana, bana tabi olun, benim yolumu tutun diyorlar. Mesela bir tüccar arkadaşım anlatmıştı. Onun iş yerinin bulunduğu işhanında bir genç varmış, sakallı, efendim dindar, gayretli bir genç. Yani kendisi de beğeniyormuş her bakımdan o genci. Çünkü 5 vakit namazını camide kılmaya gayret ediyormuş. İşini bırakıp işinin arasında cemaati ihmal etmiyormuş, camiye gidebiliyormuş, camide namaz kılıyormuş. Ayrıca etrafındaki gençlerle meşgul oluyormuş. Onları doğru yola çekme, kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışıyormuş. Sakallı, mütedeyyin, gözünüzün önüne gelmiştir bu anlattıklarımdan. Mübarek bir genç, gayet iyi durumu. Fakat sonradan bir şahsa tabi olmuş bu. Bir şahıs diyorum, daha güzel bir başka sıfat efendim ona yakıştırmıyorum. Çünkü efendim bu şahsa tabi olduktan sonra bu güzel genç sakalını kesmiş. Bu kötü bir alamet. Efendim camiye gitmeyi bırakmış. Bu daha kötü bir alamet. Fikirlerinde büyük bir değişme olmuş. Hem de bu değişme ne olarak? Yani dindarlık namına, din namına daha iyi bir dindarlık gibiymiş düşüncesiyle takınılmış yeni bir tavır oluyor. Tabii bu çok acı bir durum, büyük bir gerileme. Fakat bizim tüccar arkadaşımız, onu bu hale getiren şahsın, güya efendim böyle dini lider durumunda olan şahsın da toplantısına gitmiş. O toplantıda anlamış ki yani namaz kılmayan bir adam bu şahıs, ama ağzı kalabalık efendim, çok böyle insanların bu arada hoşuna gidebilecek tatlı sözler var. Mesela sevgiden bahsetmek, müsamahadan bahsetmek, hoşgörüden bahsetmek, efendim tamam herkesi haliyle efendim kabul etmek, böyle bir şey yok İslam'da. Hakkı söylemek var, haksız olan insanın haksızlığını ifade etmek, efendim doğru olanın doğru sözünü efendim tasdik etmek, doğru olan işi efendim alkışlamak, eğri olanın da eğriliğini, yanlışlığını söylemek var dinimizde. Ve bunu bizim eski alimlerimiz, Peygamber Efendimizin mübarek ashabı hiç taviz vermeden yapmışlar. Hatta bu bizim meşhur ve sevgili büyüğümüz Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan diye efendim o semtte camisi bulunan mübarek mücahit sahabi bir düğüne gitmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın düğününe gitmiş. Bakmış ki duvarda bir bez parçası asılmış düğün evinin duvarına. Bir kumaş asılmış. Demiş ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında böyle duvara bir örtü asmıyorduk. Size teessüf ederim demiş. Dinde yeni bir şey çıkartmaya kalkmışsınız. Sizden ummazdım demiş ve düğün yerinden kalkmış. Efendim demişler, siz lütfen oturun, biz o kumaşı oradan indiririz sizin istediğinize göre. Hayır, artık ben burada duramam demiş. Kalkmış gitmiş. Halbuki Abdullah İbni Ömer de ashabın ileri gelen efendim kişilerinden, Hazreti Ömer'in oğlu. Yani ufak bir şey, hareket gibi düşünebiliriz biz. Duvara nihayet, düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış süsleme olsun diye. Fakat Resulullah zamanında yapılmadığı için Ebu Eyyub el-Ensari onu dahi uygun görmediğinden bu kanaatini de söylemiş. Yani gerçek dindarların efendim tavrı budur. Böyle herkese müsamaha, efendim hoşgörü, herkesi sevmek. Hayır, İslam'da böyle bir şey yok. Ama bu ara çok modalanmış bu. Herkesi sevmek. Niye kötüyü seveyim? Niye kötü

0: kötü olan bir işi destekleyeyim, niye onu hoş göreyim, niye ona göz yumayım, niye onun devamına efendim müsamaha edeyim. Bu yanlış bir şey, fakat insanlar böyle şeyden hoşlanıyorlar. Yani varsın günahına devam etsin ve hocalar, din bilginleri veyahut yakınları bu kötülüğünü söylemesin, kendisini tenkit etmesin, o haliyle onu kabul etsin. Camiye gitmesin, Allah'ın emirlerini tutmasın, efendim etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Haram lokma yesin, etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Ticareti efendim dini bakımdan yasak cinsten bir kazanç şekli olsun, efendim herkes bunu hoş görsün. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey dinin yıkımı demektir. Hakkı söylemek lazım ve batılı reddetmek lazım. Tabii bunun içinde ölçü nedir? Elimizde neyi beğeneceğiz, neyi tenkit edeceğiz, neyi alacağız, neyi reddedeceğiz. Bunun ölçüsü hiç şüphe yok ki Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'dir, bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Ve bu iki ana kaynaktan gelişen icma ümmet, kıyası fukaha gibi edille-i şer'iye dediğimiz dini deliller, temel nasıl teşekkül etmiştir? Fakihlerin, müçtehitlerin, büyük alimlerin, büyük hukukçuların, ciddi insanların ilmin her yönüyle, her sahasında efendim derinlemesine bilgi sahibi olmuş selahiyetli kimselerin konuşması. Bu söz avamın ağzına düşmemeli. Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Çünkü dini konulardaki yanılma insanların dünya ve ahiret felaketine düşürür. Bunu şöyle bir misalle dinleyicilerime anlatmak isterim. Mesela bir büyük santralı düşünün. Bu büyük santralın elektrik hatlarını bilmeyen insana kurcalattırır mıyız? Mütehassıs olmayan insanları o santralın içine sokar mıyız? Bu devrelerle herkesin istediği gibi oynamasına müsaade eder miyiz? Veyahut bir posta, telgraf, telefon efendim binasının içine, telefonların bulunduğu yere bir insanı, bir çocuğu sokup burayı istediğin gibi karıştır der miyiz? Yani selahiyetli olmayan kimselere bu gibi şeyler verilir mi? Veyahut efendim bir doktor olmayan insanın eline neşteri verip al bu hastanın efendim karnındaki uru, kes orayı, çıkar der miyiz? Buralarda mütehassıslara müracaat ediyoruz ve katiyen ötekilere efendim aman vermiyoruz. Diplomasız doktorları polis takip ediyor. Efendim mütehassıs olmayan kimselere böyle hassas aletleri teslim etmiyoruz. Din hassas aletlerden daha hassastır, daha kıymetlidir, daha önemlidir ve insan vücudundan çok daha önemlidir. Toplumun istikbali bahis konusudur. Salahı ve felahı bahis konusudur. Fakat bu konuda herkes bir takım sözler söylüyor. Bir hanım efendim kocası kendisini bir yola davet etmiş. Soru soruyor. Diyor ki ben o yola gideyim mi? Peki dedim neymiş o yoldaki insanların özellikleri? Efendim bunlar isim söylemiyorum. Şu meşrepten insanlarmış. Kılık kıyafete önem vermezlermiş. Efendim ibadete önem vermezlermiş. Zahire önem vermezlermiş. Efendim başka bir arkadaş da ilave etti. Efendim mesela dedi namazları kılmıyorlar, şu işleri yapmıyorlar, bu işleri yapmıyorlar. Anlaşılan tabii batıl, yanlış bir yol ama o kadar iddialı konuşuyorlarmış ki niye sakal bırakmıyorsun? Efendim benim nurdan sakalım var. Nurdan sakal yani kesik olduğu halde görünmeyen bir sakal, böyle şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde olurdu. Peygamber Efendimizin yüzünde mübarek gerçek sakalı olduğuna göre ve tıraş olduğu zaman efendim berberden arta kalan o güzel sakallar biriktirildiği hatıra olarak efendim günümüze kadar geldiğine göre ve efendim Kadir gecelerinde camilerde salatü selamlar getirerek onları öpüp yüzümüze gözümüze sürdüğümüze göre demek ki doğru olan gerçek sakal olması. Gerçek sakalı yok efendim, ondan sonra benim nurdan sakalım var yani görünmez sakalım var. Böyle şey olur mu? Bu yalan. Yani sünnet-i seniyeye uymamanın mazereti olabilir. Efendim memuriyeti vardır, öğrencidir vesaire. Ama mazereti olmadığı halde sünnet-i seniyeye uymayıp da benim nurdan sakalım var, sen anlamazsın demek yalandır. İftiradır dine ve insanları aldatmacadır. İşte buna benzer şeyler olabiliyor. Yani söz yalancıların ağzına düşmüş oluyor. Hatta onların efendim sözlerine kanabiliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, yani Allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olunarak, din iyi bilinerek ibadet edilir ve din bilgisinden daha güzel bir şeyle Allahu Teala Hazretlerine ibadet edilmemiştir. Bir tane fakih bin tane şeytana, bin tane abidten daha fazla efendim ezici ve zafer kazanıcıdır. Daha şiddetlidir, daha efendim onu şeytanı efendim def edicidir buyuruyor. Demek ki abid kendi başına bir takım ibadetler yapıyor. Dindar insan tabii Allah'ın rızasını kazanmak için gece uyku uyumuyor, namaz kılıyor vesaire. Çeşitli oruç tutuyor gündüzleri. Ama bir tane fakih, yani doğru bilen bir insan, onun bin tanesinden daha üstün ve kıymetli oluyor. Neden? Çünkü din yerinden kaydırılmamış oluyor, rayından çıkartılmamış oluyor, yanlış bilgiler halkın arasında yayılmamış oluyor, işin doğrusu öğrenilmiş ve öğretilmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde doğru yol üzerinde, sırat-ı müstakimde, sebil-i reşatta, hak yolda eylesin, itikadımızda bozukluğa düşmekten korusun ve dini anlayışlarımızda yanlış, batıl fırkaların, sapık, cahil insanların dini bilmediği halde biliyormuş gibi halkın önüne çıkan sahtekarların şerlerinden korusun. Her şeyin aslını, özünü, efendim halisini, hakikisini nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun, tabii şeksiz şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve şeksiz şüphesiz Peygamber Efendimiz'in izinde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Öyle bir ömür geçirmek nasip etsin ki sonunda geriye dönüp baktığımız zaman ahir ömrümüzde pişman olmayalım, memnun olalım, mutlu olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi hayatımızdaki güzel niyetlerimizle, yaptığımız karınca karınca amali salihah ve hayratü hasenat ile rahmetine nail eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlenizi müşerref eylesin. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil, zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var biliyorsunuz, sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek, böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhabem biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramlar oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere, efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabi şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti: "Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir.
0: Bir haberimiz var.

0: Adını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Battaniye Yıl Hesaplaması. Batıda Albategnius diye şöhret bulan, devrinin en önemli astronomu ve matematikçisi olan Battani, 858 yılında Urfa'nın Harran bölgesindeki Battan kasabasında doğdu. Asıl adı Muhammed bin Cabir bin Sinan Errakki olup künyesi Ebu Abdullah'tı. İlk eğitimini kendisi de bir ilim adamı olan babası Cabir bin Sanan el-Battani'den aldı. Hayatının büyük çoğunluğunu Fırat Nehri kıyısındaki Rakka'da geçirdi. Bulunduğu yerin zenginliğinden olmaları nedeniyle burada kendisine özel bir rasathane yaptırdı ve zamanın en modern aletleriyle donatarak tam 42 yıl son derece önemli gözlem ve çalışmalar yaptı. Sonraları Bağdat'a gidip yerleşen Battani 929 yılında Rakka'ya döndü ve Samarra kenti civarındaki Kasralcıs'ta aynı yıl vefat etti. Battani keskin bir zekaya sahipti. İlmi ölçmelerde mekanik aletler kullanıyordu. Çünkü o devirde henüz teleskop ve diğer gözlem aletleri mevcut değildi. Kullandığı aletler sebebiyle de hesaplamalarında az çok hata olabiliyordu. Usturlap, mikyas, güneş saati, rubu dairesi kullandığı belli başlı aletler arasındaydı. Mucit Battani, astronomi konusunda zirve isimlerden olup çok önemli keşifleri vardır. Bunların en önemlisi bir güneş yılının 365 gün 5 saat 46

0: dakika ve 24 saniyeden oluştuğunu bulmasıydı. Bu keşif, günümüzde son derece gelişmiş teleskoplar ve ilmi hesaplamalar sonucu bulunan 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 46 saniye rakamlarına göre sadece 2 dakika 22 saniye gibi çok az bir eksikle hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi Battani, güneş yılının uzunluğunu öyle hassas hesaplamıştı ki bugünkü ölçümlere son derece yakındı. Ayrıca Battani, günümüzde sapma açısı denilen dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne nispetle kendi ekseni etrafında dönüşünün meylini de hesaplamıştı.
1: Bir mucit, bir icat. Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Hac yaklaşıyor tabii, Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim o heyecan var, o uğurlamalar var. Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazı orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mina'ya gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin 10'una kadarki, 1'inden 10'una kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız, sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli, sevaplı günlerdendir. Bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyaza bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu Arefe gününde tutulan oruç. 2 senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor.
0: Dostça bir tavsiye.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, haç

0: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin giydirilip kuşattırılışı ve görevinin kendisine bildirilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye zırh gömlek giydirdi. Zülfikar'ı onun beline bağladı. Ak sancağını ona uzatarak, "Al bu sancağı. Allah sana fethi nasip edinceye kadar git çarpış, arkana bakınma," buyurdu. Hazreti Ali biraz gittikten sonra durdu. Ama arkasına bakmadı ve, "Ya Resulallah, ben insanlarla ne üzerine çarpışacağım?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür," diye şehadet getirinceye kadar onlarla çarpış. Onlar bunu yaptılar mı, kanlarını ve mallarını senden korudular demektir. Ancak hakkıyla olursa o başka. Kendilerinin hesapları da Allah'a kalmıştır, buyurdu. Hazreti Ali, "Ya Resulallah, onlarla bizim gibi Müslüman oluncaya kadar mı çarpışacağım?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kalelerine yavaşça gir, ta onların sahasına in, sonra kendilerini İslamiyet'e davet et. İslam'da kendilerine vacip olan Allah'ın hakkını, İslami umdeleri onlara haber ver. Vallahi senin sayende Allah'ın bir adama hidayet vermesi, senin için kırmızı tüylü develerin, dünya nimetlerinin en kıymetlilerinin sana bahşolunmasından daha hayırlıdır," buyurdu. Hazreti Ali'ye ve arkadaşlarına yardım etmesi için de Allah'a yalvardı. Hazreti Ali'nin sancağı kalenin dibine dikişi ve Yahudilerle kale dışında çarpışılışı. Seleme bin Ekva der ki, "Vallahi Ali sancağı alınca silkelene silkelene gitti. Biz de onun ardında izine düşüp gittik. Ali bin Ebu Talip sancağını kalenin dibindeki bir taş yığınına dikti. Kalenin üzerinden bir Yahudi ona, "Sen kimsin?" diye sordu. Ali bin Ebu Talip, "Ben Ali bin Ebu Talip'im," dedi. Bunun üzerine Yahudi, Yahudilere, "Musa'ya indirilmiş olanlara andolsun ki siz yenilgiye uğrayacaksınız," dedi. Natat kalesinin arkasına 3 kat duvar örülmüştü. Yahudiler Müslümanlarla çarpışmak için kaleden ve duvarlardan geçerek dışarı çıktılar. Hazreti Ali ve arkadaşlarıyla çarpışmak için kaleden adamlarıyla birlikte ilk çıkan da Merhab'ın kardeşi Haris oldu. Haris cesareti ve yavuzluğuyla tanınırdı. Hazreti Ali onunla çarpıştı, onu öldürdü. Hazreti Ali o gün Yahudilerin ulu ve namlı kişilerinden 8'ini öldürdü. Müslümanlar da hücuma geçtiler. Yahudilerden savaşan birçok kimseleri öldürdüler. Geride kalanlar da bozguna uğrayarak kalelerine kaçıp sığındılar. Sahabiler de kaçan Yahudileri takip ettiler. Değerli dinleyenler, bu konuya önümüzdeki programda devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Adalet zorlu bir iddia, adil sıfatıysa nadir insanlara nasip olan bir sıfattır. Hazreti Ömer bu sıfatın en büyük temsilcisidir. Adalet denilince akla o gelir. Onun adaleti müşrikken yemediği dayakları, görmediği işkenceleri talep edecek kadar muhteşemdir. 19. bölüm. Ambargo. Hazreti Hamza'dan sonra Hazreti Ömer. Böyle bir şey müşrikler için felaketti. Artık sabırlar tükenmiş, kılıçlar çekilmişti. İslam'ın yayılması ne pahasına olursa olsun engellenmeliydi. Bir toplantı yaparak Muhammed ölmedikçe Haşim ve Muttalip oğullarıyla bir araya gelmemiz mümkün değil dediler. Ebu Talip bu haberi duyduğu zaman Haşim ve Muttalip oğullarını toplayarak Allah Resulü için destek istedi. Bu kabileler o sırada Müslüman değillerdi. Fakat akrabalık bağları nedeniyle ona yardım etmeye söz verdiler. Bu kararla birlikte işler kızıştı. Müşriklerin yaptığı işkenceler Müslümanları yollarından döndürmemiş, aksine birçok insan bu yüzden İslam'a meyil duymuştu. Bu durumda tek bir yol kalıyordu. Onları açık bir yere hapsetmek, izole etmek, aç ve fakir bırakmak. Bir toplantı yaparak şu kararları aldılar. 1. Muhammed öldürülmek üzere bize verilmedikçe Haşim oğullarından gelecek herhangi bir barış teklifi kabul edilmeyecektir. 2. Müslümanlara hiçbir şekilde acınmayacaktır. 3. Onlara kız verilmeyecek, kendilerinden kız alınmayacaktır. 4. Müslümanlara hiçbir şeyin satılamayacağı gibi kendilerinden hiçbir şey alınmayacaktır. 5. Onlarla konuşulmayacak ve görüşülmeyecektir. Bu maddeleri bir kağıda yazıp mühürlediler ve birçok kıymetli belge gibi Kabe'ye sakladılar. Müslümanlar o günlerde son derece yoksuldu. Bu bakımdan ambargo açlığa ve ölüme mahkum edilmekti. Peygamberimiz bu kararların alınmasına öncülük eden ve onları yazan Mansur bin İkrime'ye beddua etti. Mansur'un eli aynı gün kuruyarak çolak kaldı. Müşriklerden bazıları korkuya kapılmıştı. Haşimoğullarına haksızlık ettik. Bu yüzden de Mansur'un eli kurudu dediler. Yine de ambargoya başladılar. Ambargo kararı ile birlikte Müslümanların bulunduğu Şırp bölgesi tamamen kuşatıldı. Kesilen yollara nöbetçiler konuldu. Bu bölgeye ne bir yiyecek sokuluyor ne de oradan bir şey çıkmasına izin veriliyordu. Hac mevsimi geldiğinde Müslümanlar etrafındaki kuşatma kaldırıldı. Açlıklarını gidermek ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere Mekke çarşısına koştuklarında yiyecek fiyatlarının kat kat arttığını görerek şaşırdılar. Çünkü Ebu Leheb kervan sahiplerine Müslümanlar alışveriş için geldiklerinde yiyecek fiyatlarını öyle bir artırın ki hiçbirisi en ufak bir şey alamasın. Eğer bu fiyatlardan ötürü mallarınız elinizde kalırsa uğradığınız zararı ben karşılarım. Bilirsiniz ki ben çok zengin ve sözünü tutan bir kişiyim demişti. Ebu Leheb'in sözü tüccarların işine geliyordu. Mallarının fiyatını gitgide artırdılar. Müslümanlar ne verse daha da fazlasını istediler. O paraya razı olsalar bile fiyatları artırmaya devam ettiler. Sonunda Müslümanlar bir şey alamadan geri döndüler. Aç kalan çocuklarının feryatları Şıp bölgesini aşıp Mekke sokaklarına kadar geliyordu. Müşrikler bu seslere aldırmadılar. Tüccarlar o malları başka ülkelerden gelen putperestlere satmakta zorlanmadılar. Satamadıklarının parasını da Ebu Leheb'ten alarak zengin oldular. Müşrikler aç kalan Müslümanların eski dinlerine döneceklerini umuyor, dönmeyenlerin de açlıktan ölüp gitmelerini bekliyorlardı. Hatice validemizin yeğeni Hakim bin Hizam ve Hişam bin Amr gibi insaflı kervan sahipleri gece vakti Şıp bölgesine yaklaşırlar, buğday yüklü bir deveyi böğrüne vurduktan sonra o bölgeye doğru gönderirlerdi. Ebu Cehil bunu haber alınca Hakim bin Hizam'ı tartaklayarak "Bir daha böyle yaparsan seni bütün insanlara rezil ederim." dedi. Tam o sırada Mekke'nin önemli kişilerinden Ebul Bahteri geldi ve Ebu Cehil'e "Hakim halasına yiyecek gönderiyor. Bu bir akrabalık borcu değil mi?" dedi. Ebu Cehil direndiği zaman da onu bir güzel dövdü. Hatta yerden aldığı bir deve kemiğiyle onun başını yardı. Bu hareket boykota karşı ilk başkaldırmaydı.
Allah Resulü, eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talip bu boykot sırasında ellerinde ne varsa harcadılar. Fakat yine de bu kıtlığa engel olamadılar.

0: yaptılar. Müslümanlar 3 yıl süren bu ambargo boyunca ağaç kabuklarını ve yapraklarını yiyerek ya da buldukları deri parçalarını ateşte kaynattıktan sonra kemirerek hayatta kalmaya çalıştılar. Ne yazık ki bazıları açlıktan öldü. Nihayet Allah Resulü, "Ya Rabbi, Kureyş müşriklerine Yusuf peygamber zamanındaki gibi kıtlık verip bize yardımcı ol," diyerek dua etti. Peygamberimizin duasından sonra bir damla yağmur düşmedi. Yerler kupkuru kesildi. Her şey kökten kazındı. Ne kadar bitki ve sebze varsa kurudu. Hayvanları susuzluktan kırıldı. Kureyş müşrikleri o zamana kadar böyle bir felaket görmemişlerdi. Yiyecekleri bitince önce ölü hayvanları, daha sonra köpekleri yediler. Köpekler tükenince deve yününden yapılan ve ılhız adı verilen yastıkları kaynatıp kemirdiler. En nihayet açlıktan ölmeye başladılar. Ebu Sufyan, Müslümanların kuşatıldığı Şıp bölgesine gelerek Peygamberimizin yanına çıktı. Kıtlık ve kuraklığın kalkması için Allah'a dua etmesini ve kıtlık biterse hep birlikte iman edeceklerini söyledi. Müşrikler öldürmek istedikleri kişiden şimdi dua istiyorlardı. Allah Resulü onlara dua ettiğinde yağmur başladı. Kıtlık ortadan kalktı. Fakat müşrikler iman etme sözünde durmadılar. Kureyşliler, Müslümanları aç bırakmak ve dinlerinden döndürmek amacıyla aldıkları kararları bir kağıda yazmışlar ve Kabe'nin iç kısmına asmışlardı. Rabbimiz ambargonun 3. senesinde Kabe'deki o kağıda bir ağaç kurdunu musallat etti. Güve o sayfada Allah yazan bir satırın dışında diğer bütün satırları yiyip bitirdi. Bu durum vahiy ile bildirilince Efendimiz amcasına giderek o kağıda olanları anlattı ve "Bu durumu Rabbim haber verdi," buyurdu. Ebu Talip kağıdın bir güve tarafından yendiğini bildirmek ve ambargoyu kaldırmaları için müşriklere baskı yapmak niyetindeydi. Fakat mahcup olmaktan korktuğundan "Ey kardeşimin oğlu, verdiğin bu haber gerçekten doğru mudur?" diye sordu. Allah Resulü ise her defasında "Evet, vallahi doğrudur," diyerek yemin etti. Ebu Talip durumdan emin olduğunda kardeşleriyle birlikte Kabe'ye gitti. Müşrikler onu görünce sevindiler ve yeğenini teslim edeceğini sandılar. Ebu Talip onlarla konuşunca böyle bir şeye inanmak istemediler. O kağıdın iyi korunduğunu, güvelerden bir zarar görse bile Allah yazan satırın da yeneceğini belirttiler. Ebu Talip yeğeninden emindi. Bu yüzden onlara bir teklif yaptı. Eğer kağıt tarif edilen şekilde yenmişse ambargo kalkacaktı. Aksi halde yeğenini onlara verecekti. Hatta müşrikler iyice şaşırarak "Onu size verince isterseniz öldürün, isterseniz sağ bırakın," dedi. Kureyşliler yıllardır bekledikleri fırsatın ayaklarına kadar geldiğini zannedip bu teklifi büyük bir sevinçle kabul ettiler. Ve Kabe'deki yazıyı çıkartınca donup kaldılar. Bütün kağıt delik deşik edilmiş, sadece Allah yazan satır sağlam kalmıştı. Ebu Cehil itiraz ettiyse de ambargo kaldırıldı. Müslümanlar çoluk çocuk Mekke'ye gelip halkın arasına karıştılar. Sıkıntılar henüz sona ermiş değildi. Tedavi edeyim derken, Dımat adlı bir müşrik umre için Mekke'ye geldiğinde Ebu Cehil, Utbe ve Ümeyye gibi Allah düşmanlarından "Muhammed delidir" sözlerini duymuştu. Bu adam hekimliğe özenir, delileri bile tedavi ettiğini anlatırdı. Bir gün Allah Resulü'nün yanına gelip "Ya Muhammed, ben senden çok daha ağır hastaları tedavi ettim. İstersen seni de tedavi edeyim," dedi. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı, ikramlar etti ve Kur'an okudu. Dımat duyduklarına şaşırmıştı. Ayetleri tekrarlattıktan sonra "Vallahi ben hem kahinleri, hem sihirbazları, hem de şairleri pek çok dinledim. Ama böyle güzel sözler duymadım," dedi. Daha sonra da Müslüman olması halinde kendisine ne verileceğini sordu. Peygamberimiz "Sana cennet var," dedi. Dımat'ın boynunda birçok put asılıydı. Onları bir kenara fırlatarak "Ya Resulallah, ver elini, sana beyat edeyim," dedi. Müslüman oldu. Tedavi için gelmiş, Efendimiz tarafından tedavi edilmişti. Güreş. Rükane bin Abdiyezid güçlü bir pehlivandı. Çobanlık yapıyordu. Hiçbir insan bu adamı yenememişti. Peygamberimiz Mekke tepelerinde ona rastladığında kendisini İslam dinine davet etti. Rükhani, peygamberimizin Allah Resulü olduğuna dair deliller arıyordu. Efendimiz bu durumu sezdiği için, "Seni güreşte yenersem bana inanır mısın?" diye sordu. Rükhani kendisinden son derece emindi, hiç tereddüt etmeden, "Eğer beni yenersen Müslüman olacağım ya da bütün koyunlarımı sana vereceğim. Ama ben seni yenersem peygamberlik iddiasından vazgeçeceksin." dedi. Teklif kabul edildi. Allah Resulü güreşe başlar başlamaz Rükhani'yi bir anda yere yıktı. Rükhani yerden kalkarken tekrarlayalım dedi. Öyle yaptılar ama yine yenildi. Bir daha diye diretti, tekrar yenildi. Bunun üzerine sen mutlaka sihirbazsın diyerek şaşkınlığını belirtti. Peygamberimiz, ey Rükhani, sana ondan daha fazla şaşıracağım bir şey göstereyim. Şu ağacı senin için çağırayım da yanımıza gelsin mi dedi. Peygamberimiz biraz ötedeki semure ağacına işaret ettiğinde ağaç yeri yara yara yanlarına sokuldu ve isteği üzerine tekrar yerine döndü. Bu mucizenin benzerleri daha sonraki yıllarda da birkaç kez tekrarlandı. Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve Enes bin Malik gibi sahabeler buna şahit olmuştu. Rükhani, böyle sihir görmedim diyerek Müslüman olmaya yanaşmayınca Peygamberimiz kendisiyle yaptıkları anlaşmayı hatırlattı. Kureyşli müşrikler sözlerinden dönmeyi sevmezlerdi. Bu durumda Rükhani koyunları vermek zorundaydı. Fakat güreşteki yenilgisinden ötürü küçük düşmekten korkuyordu. Kureyşlilere ne diyeceksin diye sorunca Peygamberimiz elbette ki doğruyu söyleyeceğim. Seni 3 kez yendiğimi ve bu yüzden koyunlarını aldığımı anlatacağım dedi. Rükhani benimle kumar oynadığını ve kazandığını söylesen olmaz mı diye sordu. Peygamberimiz o zaman yalan söylemiş olurum dediğinde Rükhani, zaten sabah akşam yalan söylüyorsun ya dedi. Efendimiz bu sözlere çok üzülmüştü. Al git hayvanlarını deyip yanından uzaklaştı. Rükhani ancak Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Fakat o sözlerinden bütün ömrü boyunca pişmanlık duydu. Ay mucizesi. Nübüvvetin 8. yılında aralarında Ebu Cehil, As bin Hişam ve Velid bin Mugire'nin de bulunduğu bir grup müşrik Efendimiz'e gelerek "Eğer sen peygambersen bizim için ayı 2'ye ayır, 2 parça yap" dediler. Allah Resulü o sırada Hazreti Ali, Huzeyfe İbni Yaman, Abdullah İbni Mesud, Enes bin Malik, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer gibi büyük sahabilerle birlikteydi. O mucize eğer gerçekleşirse iman eder misiniz diye sordu. Evet ederiz diye söz verdiler. Peygamberimiz o mucize için Allah'a yalvarınca Hazreti Cebrail gelip duasının kabul edildiğini müjdeledi. Dolunay zamanıydı. Hürmetine koca bir kainatın yaratıldığı Allah Resulü mübarek elini aya doğru kaldırınca ay 2'ye ayrıldı. Ve gerideki Mina Dağı 2 parça arasında kalarak ilahi bir manzara oluşturdu. Peygamberimiz yanındaki sahabelere şahit olun diye seslendi. Daha sonra da müşriklere isimleriyle hitap edip sen de şahit ol, sen de şahit ol demeye başladı. Fakat onlar Muhammed büyük bir büyü yaptı dediler.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyasa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın

aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çıs etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Farkında ol, Akra dinle.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina ve senedina ve mededina ve üsvetina el-haseneti Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Çok değerli, çok muhterem misafirlerimiz, bir bayrak rüzgar bekliyor kitabını ve bütün öğrencilerin bildiği bayrak şiirini yazmış olan rahmetli Arif Nihat Asya bir derviş idi. Zarif bir insandı. Benim İlahiyat Fakültesinden profesörüm, rahmetli Necati Nugal hocam, kış gününde trenle yataklı vagonda İstanbul'a gidiyormuş. Yan yana düşmüşler Arif Nihat Asya ile. Bana döndüğü zaman dedi ki, hayret ettim. Sabaha kadar ibadet etti dedi. Sabaha kadar zikir ve ibadet etti dedi. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimizle beraber. Onun bir şiirinde diyor ki, kulluğundan, rızandan hariç umur verme bana. Duası böyle. Kulluğundan, rızandan hariç umur verme bana. Ufuk ufuk açılan la yezal fecrini ver, fücur verme bana. Halka, mahlukata sevgiden gayri kusur verme ilahi, kusur verme bana. Malum sevgi sadece muhabbetullah olur, Allah'a olur. Gayriyi sevmek kusurdur. Ama o gayri Allahu Teala Hazretleri ile ilgili bir gayri olursa o da seviliyor. O ilgi dolayısıyla. Mesela Kur'an-ı Kerim ama Kitabullah olduğu için seviyoruz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mahluk ama Resulullah olduğu için seviyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu ile ilgisi olduğu zaman sevgiye de hak kazanıyor. Ama o bir mutasavvuf edasıyla, yani biliyor ki masuvallah sevilmez, sevilmemeli. Ama onun da bir bakıma teşvik edilen, dinimizde yeri olan bir sevgi olması dolayısıyla da halka, mahlukata sevgiden gayri kusur verme ilahi, kusur verme bana diye dua ediyor. Muhterem kardeşlerim, muhtelif yaşlarda bulunuyoruz. Ömrün rüzgar gibi geçtiğini biliyoruz. Hepimiz şahsi heveslerimizin, isteklerimizin ötesinde bir şeyler yapmak teşneliğini içimizde duyuyoruz, susuzluğunu. Su isteği gibi, susuz kalmış bir insanın çölde su aradığı gibi, şu fani ömrümüzde Rabbimizin rızasına uygun acaba ne yapabiliriz? Onun dergahına layık ameli işleyemeyiz ama ne yapabiliriz diye onun çırpınışları içinde karınca kararınca çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği ölçüye göre bu çalışmaların en kıymetlisi ümmet-i Muhammed'e faydası en çok dokunanıdır. Yani sonuç itibariyle ümmet-i Muhammed'e yaptığımız çalışma ne kadar fazla bir fayda sağlıyorsa o zaman çalışmamız o kadar güzel bir çalışma, hayırlı bir çalışma olmuş oluyor. Üzerinde doktora çalışması yaptığım bir Osmanlı alimi vardı. 100 hadis ve 100 hikayeden müteşekkil bir

manzum eser meydana getirmiş. Manzume ama hadis-i şeriflerin izahı. Diyor ki bu sana ölmez oğuldur ey hatip. Kendisi hatip oğlu. Yani kitap sana ölmeyen bir evlat gibidir. Arkandan senin yadını yaptıracak bir şeydir. Biz de bir sadaka-i cariye olsun, arkamızdan bizden sonra da sevap kazanmamıza vesile olsun diye çalışmalar yapıyoruz. Bu ümmeti Muhammed'in salihlerinin umumi arzusu, umumi temayülü. Dünyanın her yerinde biz böyleyiz. Müslüman kardeşlerimizle bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu yapmak istediğimiz şeyler içinde en faydalı olanını bulmaya çalışıyoruz. Muhterem kardeşlerim, bir insanı doyurabiliriz ama bir günün üçte biri yetiyor bu doyurma. Yani üç öğün yemek yeniliyor. Üçte biri. Elbise alabiliriz, yıpranıyor. İnsanlara hayrın çeşitleri içinde onları Allah'ın yoluna kazanmak, Allah'ın yoluna çekmek, sırat-ı müstakime getirmekten daha güzeli yok. Yani bir insan eğer sizin vasıtanızla hidayete ermişse, sırat-ı müstakime girmişse ya da sırat-ı müstakimde yürüyen bir insan sizin vasıtanızla hayırlı bir şey yapmışsa, siz de onun yaptığı o hayrı işlemiş kadar sevap alıyorsunuz. Eddallü alel hayri kefaili. Bu da bir umumi kaide. Yani vesileler de asıl failler kadar, kılavuzluk edenler, delalet edenler, vesile olanlar, sebep olanlar da asıl failler kadar sevap kazanıyor. Onun için insanların ömür boyu faydalar üretecek bir insan haline gelmesine çalışmak, hidayetine vesile olmak, irşad olmasına sebep olmak, doğru yola gelmesine sebep olmak, asi ise tevbekar olmasına sebep olmak en önemli çalışma oluyor. İmansız ise imanı tanıması en önemli çalışma oluyor. Avustralya'da bir kırmızı sakallı, böyle uzun boylu, çarşafa bürünmüş veya battaniyeye bürünmüş bir böyle Pakistanlı kılıklı birisini gördüm. Sevimli, nurlu. Arapça sordum, efendim cevap verdi. Sonra İngilizce konuştuk, devam ettik. Avustralyalıymış. Kökten, asıldan İngilizmiş ama Müslüman olmuş. Yani bu kardeşlerimiz sayesinde, çalışmaları sayesinde Müslüman olmuş ve ismi Mark iken Ekrem ismini almış. Peygamber Efendimizin sıfatını almış. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatına baktığımız zaman bütün çalışmalarının insanları doğru yola çekme çalışması olduğunu görüyoruz. Yani in aleyke illel bela, senin üzerine ancak tebliğ etmek vazifesi vardır ey Resulüm diye Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği tarzda İslam'ı anlatmak için, tanıtmak için, yaymak için, insanları İslam'a çekmek için, doğru yola kazanmak için çalışmış. Peygamberliğinin vazifesinin özü bu. Ana istikameti, temeli bu. Ve bu çalışmasını kahır çekerek, Taif'e gittiği zaman taşlanıp topuğu yaralanmak suretiyle, efendim hiç kimse kendisine iltifat etme, bir bağ evine sığınmak tarzında, hacılar Mekke'ye ziyarete geldiği zaman cahiliye devrinin adetleri üzerine Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta İslam'ı gelen heyetlere anlatarak, onları İslam'a çağırarak, kavminden büyük ezalar görerek, ablukalar altına alınarak, ibadetleri engellenmeye çalışmasına rağmen kendisine caydırıcı pek çok teklifler de, cazip teklifler de yapıldığı halde, bir elime kameri, bir elime güneşi verseniz, bir elimde ay, bir elimde güneş, her türlü imkan sağlasanız bu davadan vazgeçmem, bu benim vazifem diye söyleyerek bu tebliğ ve irşad ve imanı, talim ve insanları doğru yola çekme çalışmasını hayatı boyunca yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tebliğ ve irşad çalışması, okuma, yazma, ilim, İslam'ın en sevaplı faaliyetlerinden biri olarak hadis kitaplarımızda anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mücadelelerde iş savaşa döküldüğü zaman dahi durmadı, yılmadı. Efendim ve
o savaşların sonunda

dini öğretecek, muallimlik yapacak kimseler gönderdiğini biliyoruz. Kendisi Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden yıllar önce Ümeyr, Es'ad İbni Zürare gibi Rıdvanullah Aleyhim Ecmain vazifeli sahabinin oraya önceden gönderildiğini biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra başka ülkelerin hükümdarlarına da mektuplar yazdı. İslam'a onları davet etmek için. Mesela Bizans İmparatoru Heraklius'e mektup yazdı. Mısır hükümdarı Mukavkis'e mektup yazdı. Habeş İmparatoruna mektup yazdı. Bahreyn emirine mektup yazdı. Sasani İmparatoruna mektup yazdı. Ve veda haccında tebliğ ettim mi ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diyerek ömrü boyunca İslam'ı yaymak için çalıştığını efendim bize bir numune hayat olarak göstererek ahirete irtihar eyledi. Ümmet-i Muhammed'in salihleri, ellerindeki her imkan ve o zaman için mevcut olan her çare ile Allah'ın dinini her yere yaydılar. Böylece İslam dini okyanusları geçti. Adalara ulaştı, kıtaları geçti. Efendim Cebel Tarık'ı geçti, Fransa'ya ulaştı. 8. asırda İngiltere kralı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı para basıp kullanmış. 8. asırda İngiltere kralı böyle para kullanmış. Bunu biliyoruz. Şimdi sıra bize geldi. Biz de Selefi Salihinimiz gibi, Sadat-ı Meşayihimiz gibi, bizden önceki insanlar gibi, Müslümanlar gibi, kamil insanlar gibi onların gösterdiği istikamette çalışmak durumundayız. Yani bizim elimizde olmayan alet ve vasıtalara sahipler ve kendi hayat seviyelerini, refah seviyelerini Müslümanların hayat seviyesinden çok yukarıya çıkarmış durumdalar. Maddi konforun zirvesine ulaşmış durumdalar. Buluşlarını, teknolojilerini insanın rahatına tahsis etmiş durumdalar. Çeşitli ilimlerde muazzam gelişmeler var. Şimdi bu gelişmelerin karşısında bugünün insanı, bugünün Müslümanı kendisini aşağıda hissediyor. İmanının izzetini duyamıyor. İmanının izzetini yaşayamıyor. İmanının en kıymetli varlığı olduğunu bilemeyen Müslümanlar meydana geldi. Önce teknolojisini beğenirken sonra yaşam tarzını beğenmek başladı, giyim tarzını beğenmek başladı, efendim, eğlenme tarzını beğenmek başladı, kafa yapısını beğenmek başladı. Bu kadar dejenerasyon meydana gelmiş ahlakta, sonra bu ahlak makbul gibi görünmeye başladı. Çünkü onlar sanki bu ahlaksızlıklarıyla bu teknolojik seviyeye ulaşmışlar gibi bir yanlış düşünceyle bu noktaya geldiler ve onlar da İslam düşmanlıklarında, çalışmalarında bu teknolojiyi ve bu maddi imkanları kullanmaya başladılar. Böylece İslam diyarlarında irtidat olayları başladı. İrtidat eskiden hududa en yakın illerde, efendim, savaşlarda el değiştiren topraklarda cebri bir takım hareketlerle görülürken bugün irtidat insanların, Müslümanların hanelerine girdi. Şimdi de Müslümanların İslam'ın yayılması değil, Müslümanların evlatlarının korunması bile zor hale gelmeye başladı şeyde. İslam diyarlarında evlatlarını bile aileler koruyamaz duruma geldi. Babalar evlatlarına söz geçiremez duruma geldi. Çünkü evlat okulda okuduktan sonra babasının annesinin karşısına çıktığı zaman sen bilmiyorsun, sen cahilsin ama biz bunları okulda okuyoruz, öğretmenimiz böyle dedi diye onları susturma durumuna geldi. Onun için bizim İslam'a hizmet sadedinde yapacağımız çalışmalar İslam'a hizmet etmek için, eğer İslam'a hizmet etmek istiyorsak yek vücut olan efendim kitleye karşı ikna etmemiz, onları kazanmamız, onları İslam'a çekmemiz gerekiyor. Nasıl dedelerimiz devşirme usulüyle gayrimüslim çocuklarını alıp Müslüman ailelere verip onları İslam yapmışlarsa, şimdi bizim de onlara bu tarzda çalışma yapmamız gerekiyor. Onun için biz büyüklerimizden aldığımız ananevi çalışmaları götüren hizmetlileriyiz. Fakat basına girmek zorundayız. Görüntülü yayınlara girmek zorundayız. Sesli ve görüntülü yayınlarda çalışmalar yapmak zorundayız ve bu ihtiyacı bütün Müslümanlar bir artık ümmetin ittifakı diyelim bir tarzda gördüğü için

hakikaten bu çeşit çalışmalar başladı. İslami filmler başladı, videolar başladı, kasetler başladı, okullar başladı, dershaneler başladı, efendim yayınlar başladı, kitaplar başladı. Şimdi biz de bu çalışmaların içine girdik. Bu çalışmaları el birliğiyle götürüyoruz. Bizi dinleyen sizler de bizim desteğimizdesiniz. Belki bu çalışmaları sizler de bizimle beraber yaptınız. Aranızda böyle kardeşlerimiz var. Biyolojide hocamız sormuştu bize. Yani bu arılar mesela deve kadar olsa, büyüse yani. Karıncalar efendim sığır kadar olsa, hamam böcekleri tank gibi olsa. Yani niye büyümüyorlar, niye küçük kalıyorlar? Büyüseler halimiz nice olur. Bazen böyle kurgu romanlar falan var. Onlarda da bu gösteriliyor. Niye büyümüyor? Onların solunum boruları gelişmeyecek tarzda yapılmış Allah tarafından. Yani büyümeye müsait olmayacak tarzda yapılmış. O solunum şeyinin cihazının kapasitesi kadar büyüyorlar. Ondan sonra büyümeleri ister istemez frenleniyormuş. İslami çalışmalar da muhterem kardeşlerim galiba kısmen yani yardımlarla sınırlı kalıyor. Oradan öteye gitmiyor. Yani destek olursa hizmet olacak. Destek olmazsa işte o kadar oluyor. O halde demek ki video sahasında da çalışmalar yapmamız gerekiyor. Maddi şartlarını halkımızın sağlaması lazım. Ekiplerini kurması lazım. O çalışmalar bir hizmet olarak karşımızda duruyor. Aksi takdirde tebliğ, irşat faaliyetleri bizim istediğimiz ölçülerde yürümeyebilir. Şimdi alakalarımız genişliyor. Allah bizim milletimize yeni vazifeler yüklüyor. Tahmin etmediğimiz, önceden hazırlanmadığımız vazifeler bize teveccüh ediyor. Allah tarafından onları ifa etmek vazifesiyle karşı karşıya getiriliyoruz. Çin'den bir arkadaşımız geldi. Resmi beynelmilel bir görevi var. O görev dolayısıyla Çin'in muhtelif yerlerini gezmiş. Diyor ki tahminlerin üstünde Çin'de Müslüman var ve İslami çalışma var diyor. Hani şey değil, Türkistan, Doğu Türkistan değil. Çin'in muhtelif iç yerlerinde ve tamamen öz Çin halkından, kanından olan insanlardan Müslüman gruplar var. Gayet güzel Arapça öğreniyorlar. Gayet güzel İslam'ı çalışıyorlar. İslam'ı öğrenmeye gayret ediyorlar. Oldukça etkililer ve oldukça efendim böyle canlı faaliyetler gösteriyorlar. Rakamları da oldukça ilgi çekici, miktarlara yükseliyor diye söyledi. Malezya'ya gitmiştim geçen sene. Malezya'nın %40 küsürü Çinli. Yani Çin'e komşu olmak dolayısıyla Çin kültürüyle yakın alakaları var. Malezya'nın %50'den fazla olan Müslümanları karşılarında böyle başka kültürler olduğu için son derece uyanık Müslümanlar. Son derece gayretli Müslümanlar. Dinlerine son derece sadıklar. Hanımları tesettürlü, başörtülü memur da olsalar efendim son derece temiz camileri var. Çok güzel çalışmaları var. Belki o kanallardan efendim belki başka kanallardan Çin'e İslam'ı götürmemiz lazım. Hindistan'a götürmemiz lazım. Amerika'ya götürmemiz lazım. Afrika'yı gezmiş kardeşimiz. Afrika'da çok güzel hizmetler, çalışmalar var diyor. Biz kardeşleriniz olarak basın ve yayın sahasında bir küçük burçta bir bayrak diktik. Ama bundan sonraki çalışmalar, bundan sonraki milletimize teveccüh eden, efendim kapısına gelen, ayağına gelen, kendisini zorlayan hizmetler daha zorlu çalışmalar gerektiriyor. Bu sahada daha çok fedakarlıklarda bulunmamız lazım. Her şeyimizi belki bu sahaya tevcih etmemiz lazım. Bu çalışmaları sürdürmemiz en hayırlı, en verimli, en sevaplı çalışmalar olarak görülüyor. Eğitim efendim merkezi kurmamız gerekiyor. Türkiye'nin dışındaki halklara İslam'ı nasıl tanıtırız, nasıl anlatırız diye çalışmalar yapmamız gerekiyor. Allahu Teala Hazretleri hepinize bu hususta gayret versin. Gençler mesleklerini bunlara göre ayarlasınlar.
yabancı diller öğrensinler, Orta Asya lehçelerini öğrensinler, çekim öğrensinler, video kullanmayı öğrensinler, program hazırlamayı öğrensinler, efendim yazarlığa, öğretmenliğe, efendim gazeteciliğe yönelsinler. Efendim başka maddi imkanları olanlar bu sahaları desteklesin. Çünkü camiyi yaparsınız ama içinde namaz kılmayan insan yetiştirmezseniz satılır veya değiştirilir veya başka amacının dışında başka amaçlarla kullanılır. Bugün İngiltere'nin, Amerika'nın, Avustralya'nın pek çok yerinde kiliseler satılıyor. İçinde şey olmadığı için, yani orada ibadet edecek insanlar kalmadığı için onlar satılıyor. Bunların bazılarını mesela İngiltere'de Müslüman gruplar almışlar, camiye çevirmişler ve orada, yani o ibadethanelerde vahid ve ehad olan Allahu Teala Hazretlerine, efendim Allah'ın razı olacağı tarzda ibadet meydana gelmiş oluyor. Onun için taşa toprağa yatırım yapıyoruz. Bu yaygın bir şeyimiz, bizim zevkimiz, cami yaptırmak efendim ve minare yaptırmak, şadırvan yaptırmak, ikinci minareyi yaptırmak vesaire filan. Ama bunların hepsinden, yani hepsinden yekreği bir gönüle girmektir dediği gibi Yunus Emre'nin, hepsinden önemlisi insanların irşadına, imana gelmesine, hidayete ermesine vesile olma çalışmalarıdır. Allah hepinize bu hususta büyük katkılarda bulunmayı nasip etsin. Bu suretle de büyük sevaplar kazanmayı, efendim Allah'ın rızasına ermeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

0: Akran. Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Merhaba değerli Akrafem dinleyenleri, Sükunet'in Sesi programına başlıyoruz. Saadettin Ökten hocamız da inşallah bu hafta bu programda. Cenab-ı Yunus'un, Yunus Nutku Şerifimiz var. İlahi olarak söylediğimiz, bestelenmiş olan güzel Nutku Şerifi inşallah bugün pay etmeye, hocamızın şerhlerini dinlemeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Sefa bulduk.
0: Afiyettesiniz.
1: Elhamdülillah. Teşekkür ederiz efendim. Çok şükür. İyiyiz.
0: Eyvallah. Yunus'la epey bir yol aldık. Evet. Sükunetin Sesinde hocam.
1: Elimizden geldiğince, karınca kaderince yürümeye çalıştık. Tabii Cenab-ı Yunus bu topraklara, Anadolu toprağına Cenab-ı Allah'ın bahşettiği birçok nimetten büyüklerinden bir tanesi. Birçok öyle nimet var. Cenab-ı Yunus da öyle. Bu topraklar İslam'la yeni tanıştığı asırlarda gelmesi de çok mühim. Yani adeta bu toprağa kadim pagan, ondan sonra uzun bir Roma Bizans döneminden sonra İslam medeniyetinin dönüştürülmesinde çok mühim bir vazife buna tevdi olunmuş. Şimdi bu modernistler rol almış diyorlar. Zahirden öyle. Ama biz büyüklerimizden öyle duyduk. İnsan evladım rol almaz. Ona vazife tevdi olunur. Ona emanet tevdi olunur. Bu bir nasip meselesidir. Mühim olan o emanete gereken itinayı göstermek, hiyanette bulunmamaktır şeklinde. Cenab-ı Yunus da Cenab-ı Allah'tan bu alemde her şey bir sebebe müstenittir. Cenab-ı Yunus'a bir vazife verilecekse o da söylüyor. Ya sus deseydi ne yapardık?
0: Tatlık dokuması.
1: Evet. O bazen de sus diyorlar. O susuyor. Buna konuş demişler. Bu da konuşmuş. Öyle şeyler söylemiş ki söylediği sözler 700-800 senedir diri hayatiyeti muhafaza ediyor. Bazı insanlar vardır. Kitap yazmışlardır. Bulunduğu asra hitap eder. Bazı insanlar vardır. Bulunduğu döneme hitap eder. Ama Hazreti Yunus her döneme hitap etmiş. Ve bugün modern dünyada, postmodern dünyada karşı karşıya kaldığımız birçok meselenin cevabını Cenab-ı Yunus'ta buluyoruz. Ne yapıyor? Ayeti ve hadisi Türkçe şerh ediyor. Bizim anladığımız, anlayabileceğimiz dilde şerh ediyor. Ha ilerisi de var, esrarı da var. Herkesin anladığı kadar. Herkesin aklı, zekası ve hikmete olan kabiliyeti kadar böyle bir şairle inşallah baş başayız. Hazreti Yunus'un şiirleri üzerinden biz de elimizden geldiği kadar bu program vakti dahilinde aklımıza gelenleri, eski hatıraları, tozlu defterleri hafızanın karanlıklarından bulup çıkarma çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Yaptığımız o yani.
0: Teşekkür ediyoruz dinleyenlerimiz adına, gençler adına, nesil adına şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Ben şükranlarımı sunuyorum, şükürlerimi, hamdlerimi sunuyorum Rabbime.
0: Estağfurullah.
1: Size de teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Destur
1: olursa. Buyurun tabii. Nutku Şerif'i bir dinleyelim efendim.

0: Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, Hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Zerrece kalmadı kalbimde hile, sıdk ile girmişim ben hak yoluna, Ebu Bekir, Ömer, Osman da bile, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevgisi gönülde, muhabbet canda, yarın mahşer günü bulut divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, anda kabul olur bizim duamız, Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus senin methin ider dillerde, sevilirsin bütün bu gönüllerde, ağlayı ağlayı gurbet illerde, ya Muhammed canım arzular seni.
1: Haydi bakalım biz de bir yola çıkalım. Bu Nutku Şerif üzerinde. İz geçiyor ilk mısrada, arayı arayı bulsam izini. Cenab-ı Allah yarattığı alem üzerinde bazı nişanlar bırakmış. Her göz o nişanları göremiyor. İşte gözü olan

gözü de açık olan o nişanlardan haberdar oluyor. İzlediğimiz şey nedir? Neyin izi var? İşte mühim olan o. İnsan olarak biz hep aynı kainata bakıyoruz. Kendimize bakıyoruz, diğer insanlara bakıyoruz. Bu bir optik hadise. Evrene bakıyoruz, mevsimlere, zamana, güneşe, hayata bakıyoruz. Birçok şeyi acaba görüyor muyuz? Sadece bakıyor muyuz? Bir de görmekten murat nedir? İslam medeniyeti görmekten muradı en son merhalesi de söylüyor. Kainata baktığımız zaman o izlerden giderek cemale yürüyebiliyor musunuz? Cemal dediğimiz hadiseye yaklaşabiliyor musunuz? O esrardan yola çıkarak cemale bu fiziksel göz cemali görmez. Kalp gözü cemali görür. Cemali görmek için de mutlaka ve mutlaka Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısından girmemiz icap eder. Yunus da bu ilk dörtlüğünde araya araya bulsam izini, yani kainata baktığım zaman bir iz bulabilsem, her yerde var da onu görmek mühim. Bu izin tozuna bir şükran, bir hamd vesilesi olarak yüzümü sürsem, hak nasip eylese görsem yüzünü. Neye görüyoruz Cemal? Nasip eylese görebiliyoruz. Burada bir nasip meselesi var ki bu nasip meselesini akılla izah etmek mümkün değil. Kulluk zaten burada ortaya çıkıyor. Verilene razı olmak. Verilen nasibe razı olmak. Yani haktan gelene rıza göstermek. Allah'ın kuldan razı olması, kulun Allah'tan razı olması. Haktan gelen her neyse ona razı olmak. Bu da ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımakla, bilmekle, sevmekle, muhabbet etmekle, onu her şeyden üstün tutmakla olur. Bu üstün tutmak meselesi kalbi bir hadisedir. Bir bilgi hadisesi değildir. Onu her şeyden çok sevmedikçe imanımız tam olmayacağı beyan buyurulmuştur. Yunus da bunu söylüyor. Kainata baktığımız zaman eşyayı, insanları görüyoruz ama hepsinde bir cemal, bir ilahi güzellik var. O güzelliğin de kapısını Hazreti Peygamber bizlere açıyor. Onun yolu. Şu mübarek, bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam. Biz hepimiz seferiyiz zaten. Neden? Hayat başladı. Bebeklik, çocukluk vesaire, yaşlılık. Gelen gidiyor. Nereye gidiyor ve nereye, nereden geliyor? Şimdi pek kullanılmıyor. Eskiden öyle bir mal geldi gitti mi, haydan gelip huya, huya gitti derler. Haydan huya. Hay huy arasında kaybolup gittik derler. Bu karmaşa. Hay bir esma. Diri demek. Hu da bir esma, o demek. Hepimiz, bütün varlık, bütün kainat, küllümen aleyha fan, bütün varlık, bütün kainat, bizler de öyle ki biz ahsen-i takvimiz, gelip gidiyoruz, hepimiz bir seferiyiz. Yalnız bu seferin mübarek olması çok mühim. Birçok insanın seferi mübarek değil, sıradan seferler, başka manalar ifade eden seferler, dünyevi seferler, nefsi seferler, Allah muhafaza şeytani seferler. Ama burada mübarek sefer, bir mübarek sefer olsa da gitsem, yani ömrümü boşa harcamasam, sonra ahu vah demesem, nereye gidecek? Kabe'ye varacak. Bu hem Mekke'deki Kabe hem de gönül Kabe'si. Gönül Kabe'sinin mamur olması lazım. Her insanın gönlünde bir Kabe var. Kimisi mamur, kimisi metruk. Siz o gönül Kabe'sini imar etmezseniz o metruk hale gelir. Aynı müşriklerin, aynı Kabe'ydi müşriklerin Kabe'si de. Ama içinde putlar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Kabe'yi aldı, imar etti. Neden? Çünkü o Kabe'nin hikmeti vücudu mamur olmak içindir. İnsan vücudundaki gönlü

0: şekildedir. Baksın insanı kendi hayatına. O seferde, o seferle acaba Kabe'yi imar mı ediyor? Gönül Kabe'sini mamur mu hale getiriyor? Gönül Kabe'si ancak mamur olursa cemal oraya tecelli eder. Gönül Kabe'sinin mamur olması halinde cemal, güzellik, hub cemalin bir kez düşte segesem diyor. Bunun karşılığını yani Efendimiz'i alemi manada bir kere temaşa etsem. Biliyorsunuz şeytan halis olmayan, sadık olmayan rüyada bütün kılıklara girer. Ama bir tek kılığa giremiyor peygamberin kılığı. Yani manada Efendimiz'i gören büyük bir beşaret olarak bunu alsın. Çünkü teşrif buyuran, lütfeden, tenezzül buyuran Efendimiz'dir. Bu da ancak Gönül Kabe'sinin mamur olmasıyla olabiliyormuş. Zerrece kalmadı kalbimde hile. Eğer Gönül Kabe'si mamur olursa orada fesada yer kalmaz. Nedir fesat? Toz, kir, dedikodu, bütün kötü huylar, ucup, kibir, riya, gıybet, nemamet, ne varsa yani. Desise, sıfk ile girmişim ben hak yoluna. Peki, bu hak yolunda yalnız mıyım? Hayır. Cenab-ı Resulullah beni yalnız bırakıyor. Hayır, böyle bir şey yok. Ne oluyor? Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile ya Muhammed canı varsa olursa, efendim insan ayna gibidir. Yine buyurulmuştur ki evladım, hal saridir. Sizdeki güzel bir hal sizinle temasta bulunan insanlara yansır, akseder, inikas eder. Efendimizle beraber bulunan dört yâri var. Onların lakapları var. Cenab-ı Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-i Kerrar. Bütün bunlar, Efendimiz'deki bütün o ilahi cemal tecellileri her birinde ayrı bir tecelliyata vücut vermiştir, mazhar olmuştur. Efendimiz'i sevmek, anlamak, dinlemek için bu cihariyari güzin efendilerimiz, Hulefai Raşid'in efendilerimizi de bilmemiz, sevmemiz, onlarla hemhal olmamız lazımdır. İnsan hayatında kahramanlar tanımak ister. Şimdi ona rol model diyorlar, idol, Frenkçesi. Bir Müslüman için buna hacet yok. Sahabe-i kiram hazır altın en önde gelenlerinden. Cenab-ı Sıddık, nereden geliyor Sıddık ismi? Ömer Faruk neyi fark etmiş? Ömer-ül Faruk. Çift nurlu, iki nurlu Hazreti Osman, Ali-i Kerrar. Şah-ı Merdan, Şiir-i Yezdan, Hayder-i Düllül Süvar, La Feta İlla Ali, La Seyfe İlla Zülfikar. Anlaşılıyor değil mi?
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Tabii. Şah-ı Merdan, Şiir-i Yezdan, Hayder-i Düllül Süvar, La Feta İlla Ali, Fetanet sahibi. La Seyfe İlla Zülfikar. Bu son La Seyfe İlla Zülfikar bütün İslam ordularının şiarı olmuştur uzun asırlar. Çünkü onlar Cenab-ı Resulullah'ın tebliğinden, irşadından, mübarek nazarından feyz almıştır. Ondaki parıltı, satvet, şevket oradan gelir. Evet. Devam ediyoruz. Ali ile Hasan Hüseyin anda. Nerede? Cemal vasfında. Biri damadı, amcaoğlu, öbürleri de torunları. Cemal vasfında. Cenab-ı Ali'nin bir hususiyeti var. Hem dört yâri, yani cari yâri güzinden, hem de ehli beyt'ten. Cari yâri güzin efendilerimizden, hem de ehli beyt'ten. Hulefai Raşidin'den, hem de ehli beyt'ten. Ehli beyt malum ayette sabittir, ehli beyt. Ve hadis arkasında da geliyor, kim oldukları belli ehli beyt. Sevgisi gönülde, muhabbet canda. Yarın mahşer günü ulu divanda, ya Muhammed canım.

0: yemez olar seni. Ölürse tenler ölür diyor Yunus bir başka nutkunda. Canlar ölesi değil. Bu ten ve can meselesi çok mühim. Ceset tendir. Can ruhtur. Cesede üflenen, balçıktan yaratılan, halk edilen, cesede üflenen ruh işte o candır. Hitabı o alıyor ve o cevap veriyor. Biz hayattayken, dünyadayken cesetle ruh birlikte, ten ve can beraber öldüğümüz zaman can geldiği yere gider. Ten toprakta kalır ve toprakta çürür. Mahşer günü ten tekrar diriliyor. Neticede yarın mahşer günü ulu divanda dirildiğim zaman, haşre muntazır olduğum zaman, haşırla beraber ayağa kalktığım zaman yine ben, ya peygamber, ey peygamber, canım arzular seni, ruhum sana müştaktır diyor. Çünkü Cenab-ı Allah severek yarattı, överek yarattı Resulullah'ı. Arafat dağıdır bizim dağımız, anda kabul olur bizim duamız. Arafat'ta ne oluyor? Vakfeye duruluyor. Mahşerin provası yapılıyor Arafat'ta. O dağda gönül zaman zaman o dağa doğru teveccüh ediyor bir manada ve Allah'la birebir bir tazarru ve niyaz hali oluyor. Cenab-ı Resulullah'a rapt edilmiş, cehar-ı yâri güzinine, evladına bağlanmış, hulusi kalple gözyaşı döken bir gönülün, muhabbet dolu bir gönülün iltica niyetini, arzusunu, iştiyakını Cenab-ı Allah reddetmez. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz diyor çünkü. Arafat dağıdır, evet. Kurban bayramında Arefe günü durulan vakfe eyvallah hiçbir itirazımız olamaz. Ama aynı zamanda her müminin, her aşıkın, her hak yolu yolcusunun, her salikin, her müridin gönül Kâbesini hiç olmazsa yılda bir defa, hiç olmazsa bir defa, belki daha sık bir manada vakfeye durup Kabe'yi temizleyip paklayıp her türlü münevvesatı oradan çıkarıp Efendimiz'i ve onun yakınlarını muhabbetle, iştiyakla anıp onlardan güzellikleri, onlardan neşet eden feyzü neşatı gönlüne sindirip birebir Rabbi ile irtibata geçmesi, tazarru ve niyazda bulunması lazım ki onda kabul olur bizim duamız diyor Cenab-ı Yunus. Ne vesileyle bu dua kabul ediliyor? Medine'de yatar peygamberimiz. Biz o peygamberin ümmetiyiz diyor yani. Peder buyururlardı ki Allah'ın medresine, oğlum bütün kapılar kapalıdır. Ben bunu çocukluğumda, gençliğimde çok işittim. Bir bab-ı Muhammedi açıktır Cenab-ı Allah'a vasıl olmak için. Bab-ı Muhammedi'den girmezsen bütün kapılar yüzüne kapalıdır buyurmuştu Bab-ı Muhammedi. Tabir de güzel değil mi?
1: Çok güzel. Çok güzel zat-ı haliniz. Geçmiş konuşmalarınızda bilhassa Frenk'in büyük aydınları için buyurmuştunuz. Keşke onlar Bab-ı Muhammedi eşiğine yüstürselerdi.
0: Bazıları fark ettiler, yüstürdüler. O da nasip meselesi. Bir Müslüman, bir derviş hiçbir zaman niye demez. Aman ya Rabbi der yani.
1: Aman.
0: Aman ya Rabbi der. Hiçbir zaman niye demez, niye o sürdü, niye o gitti, niye bu gitti, hiç bunu demez. Aman ya Rabbi der. Çünkü kendisine bakar. Diğerleri için hizmet eder ve dua eder. Soru sormaz, soramaz. Soruyu akıl sorar. Akla der ki usludur. Vıdı vıdı etme.
1: Eyvallah.
0: Bir dervişin vazifesi budur. erbabı akıl soru sorarlar. Sorsunlar mühimliği matematikten, fizikten, efendim tıptan, biyolojiden hepsinden sorabilirler. Orada durmazlar psikolojiden sorarlar. Orada durmazlar ilahiyattan sorarlar. Sorsunlar onlar. Onların görevi o. Ama bir maneviyat yolcusunun yolcusu, yolunun yolcusu, bir aşk ve muhabbet yolunun yolcusu saliki sorudan imtina eder. Sormaz. Soramaz. Onun işi başka. Evet. Son kıtaya gelir. Yunus senin metin eder dillerde. Burada dil iki manaya da geliyor. Hem bu dil hem gönül. Bu dilin metni çok mühim değil. Samimiyeti erbabınca gözden anlaşılır ama esas mühim olan gönülde o medih, o tazarru, o niyaz, o aciz, o iltica halinin. Sevilirsin bütün bu gönüllerde, ağlaya ağlaya gurbet ellerde. Çünkü hayat bir gurbettir azizim. Dünya hayatı bir gurbettir, ayrılıktır. Bir dert biterken bir başkası başlar. Allah dertleri bize dert olarak göstermesin.
1: Amin.
0: Dünya hayatı gayle, güllübüş, karmaşa, yeni tabirle sorunlar yumağıdır. Ama bir muhabbet yolunun yolcusu bu sorunlar yumağını denizin üzerindeki dalgalar gibi görür. Onun gözü derinliklerdedir. İşte o derinlik muhabbetle elde ediliyor. Eyvallah der haktan gelene. Ya Rabbi beni tahammül edemeyeceğim bir imtihanı imtihan etme. Bana nefsimin kaldırmayacağı yükler yükleme diye dua eder. Bize Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah nasıl dua etmemiz lazım geldiğinde öğretmiştir. Böyle dua eder ve gurbette olduğunu bilir. Gurbetin de bir terbiye tarafı vardır. İnsanı terbiye eder. Rabbine yaklaştırır. Ve tekrar ya Muhammed canım arzular seni. Yani ruhum seninle hayat buluyor diyor Cenab-ı Yunus. Fakirden bu kadar efendim.
1: Eyvallah.
0: Gurbetiniz ve gurbetimiz mübarek olsun. Amin. Diyelim inşallah.
1: Amin. Eyvallah hocam, şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Hak razı olsun.
0: Çok güzel efendim, çok güzel.
1: Destur olursa hocam besteli haline.
0: Tabii.
1: İnşallah hemen efendim de dinleyelim sükunetin sesinde. Değerli dinleyenler, bu Nutku Şerif'in makamlı besteli halini dinleyeceksiniz. İnşallah hep beraber dinleyeceğiz. Sizleri bu güzel eserle baş başa bırakacağız. Hoşça bakınız saatinize.

Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi. İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Hac, en güzel yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaş ise örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre Alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kabe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametine yansıdır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetler

sebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım. Emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır. Nimet senin. Mülk senindir. Şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, ziynet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makam-ı İbrahim. Kâbe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kâbe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in makamı İbrahim'i Kâbe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle acılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta
atılacak küçük

Küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik." Saffat suresi 102-107. ayetler.

0: Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi, Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı, Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
1: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.

Ultramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
2: Efendim, Kur'an okuyan kimse cennetin anahtarının iman olduğunu öğrenir. Evet, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Resulullah diyenler Müslüman olur. Veya kelime-i şehadet getirerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve resulüdür. Ben bunu böyle bilir ve bildiririm diyenler, şehadet edenler cennetin kapısını açar. Yalnız sadece böyle imanla yetinmez Kur'an-ı Kerim. Hemen peşinden اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İman edenler ve salih amel işleyenler. Salih amel ne demek? Başta Cenab-ı Hakk'a karşı görevlerimiz olmak üzere ibadetlerimiz, sonra tüm insanlığa, hem cinslerine yararlı ve faydalı işler, ameller. Dinine, dünyasına bir insanın faydalı ve yararlı yaptığı her türlü iyi işler amel-i salih olarak nitelendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve böyle kimseleri de Cenab-ı Allah salihler diye methediyor Kur'an-ı Kerim'de. Övüyor onlara vereceği mükafatları, cennetlerin adin cennetleri olacağını ve gözlerin görmediği, hatıra gönüle gelmeyen mükafatlarla onları ahirette ödüllendireceğini bildiriyor. İnsanların amelleri imandan sonra yazılır. Onun için iman etmeyen kimselerin amellerinin hep boşa gittiği Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor. Onların bu dünyada mesela Arap müşrikleri de bazı iyi işler yaparlarmış. Cenab-ı Allah onların boşa gittiğini haber veriyor. Ne gibi? Mesela Araplar cömerttir, misafirperverdirler. O zaman da öyleydiler. İslam'dan önce de hakikaten şimdi de öyleler. Eğer kıyas ederseniz insanlar arasında, ülkeler arasında öyle olduğunu görürsünüz. Misafirperverler, sıla-i rahim yaparlar, hacıları sularlar, misafir ederlermiş o zaman. Cömerttirler, yemek yedirirler. Fakat Allah'a ve Resulüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmedikleri için bu ameller de boşa gidiyor. Onun için temelde iman lazım ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hilful fudul için de öyle buyuruyor. Şimdi de olsa diyor ben girerim o cemiyete. Doğru. Çünkü cahiliyette iyi olan İslam'da da iyidir diye bir hüküm var. Ama gene temel esas nedir? İman olmak şartıyla. İman olursa o iyilikler insanın lehine, efendim sağ defterine yazılır. Onun için gerçekten İman çok önemli. İman ne demek? Allah'ı tanımak. Resulünü tanımak. Onu Allah'tan getirdiklerinin hepsini. Hiçbiri noksansız tanımak. İşte Cebrail aleyhisselam imanın şartlarını sayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sormuş ya. Orada da ifade edildiği gibi insanların amelinin bu dünyada da öbür dünyada da kendisine fayda vermesi, ahirette zarar etmemesi için, hüsrana uğramaması için temelinde iman bulunması lazım. Bütün iyiliklerin ve güzel ahlakın temeli Allah'ı ve Resulünü tanımak. Onun getirdiklerine iman et. Bununla da yetinmeyeceğiz tabii. Bunu söyleyen insan İslam hududundan içeri girer. Girer de öyle hemen orada kıyıda beklemeyecek. Tamam girdi de ondan sonra ilerlemesi lazım. Neye doğru? Salihlerden olmaya, takva sahibi olmaya, ebrardan olmaya özenmesi ve gayret etmesi gerek. Diyelim ki İslam dairesine girdi ama orada kıyıda durup durmayacak. Güzel amellerle imanını takviye edecek, kuvvetlendirecek. Böyle üstün davranışlara, ahlak-ı haseneye sahip olmaya gayret etmesi lazım. Ve en lesel insan illa masaha, insana çalıştığından başkası yoktur. Bu sadece dünyevi çalışma değil, ahiret içinde çalışmazdır. Ve enne sa'yehu sevfe yura diyor Cenab-ı Allah. Onun çalışması öbür dünyada görülecek. Yani ahiret içinde çalıştığı görülecek. Onun için bu dünyada iken insanlar sadece dünyaya değil, ahiret için hazırlıklarına da çalışmaları lazım. Asıl kalıcı yurt orasıdır. Onun için Cenab-ı Allah Rabbena atina fid dünya haseneten deyip de yetinenlere ahirette mahrum kalacaklarını buyuruyor. Ya Rabbi bize dünyada iyilikler, güzellikler ver deyip de ahireti hiç anmayan,
Onun için bize

0: Neyi öğretmiş Cenab-ı Allah? Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Bize hem dünyada hem ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle ya Rabbi diye iki yönlü ve daha kapsamlı dua öğretmiş bize. Onun için her Müslümanın namazlardan sonra yapacağı dualarında bu kapsamlı ayet olmalı. Onun için salih insanları övmüş Cenab-ı Allah. Salihler kimler? İyi amel sahibi olan salih ehli kimseler. Ameli salih işleyenler yani. Onları Cenab-ı Allah methediyor, övüyor tabii ki. Bir amelin ameli salih olabilmesi için şöyle iki şart lazım. Bir, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun şekilde yapmalı ki doğru olsun. Bir, doğru olacak yaptığı iş. İkincisi, Allah rızası için olacak. Riya, süm'a, görsünler, benim adım söylensin, işitsinler diye yaparsa onun heba olur ahirette. Sen kimin için yapmıştın bu ameli diyecek Cenab-ı Allah. Ha insanlar görsünler, beni övsünler, ne iyi adam, ne müttaki adam, ne salih insan desinler diye yapmıştın. Sen de onu dünyada aldın. O söylendi senin için. Git onlardan al mükafatını. Benden sana mükafat yok diye Cenab-ı Allah. Benim için yaparsan o zaman evet. Ben sana diyor ecrini veririm. Yani şu halde demek ki bir amelin makbul ve muteber olabilmesi için bir, şeriata uygun doğru olacak. O da Hazreti Peygamber'in sünneti nasılsa öylece yapmakla olur. Bir de niyeti Allah rızası olacak. Başka gaye taşımayacak. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Onun için temelinde Allah rızası olması lazım. Bir insan Mekke'den Müslümanlar Medine'ye hicret ederken içinden o da orada tanıdığı bir kadın varmış Medine'de. Giderim orada da onunla evlenirim demiş. Onun için o niyet hadisinde diyor ki men kâne hicretuhu ila dünya yusibuha fe hicretuhu ila dünya yusibuha ev imraatin yenkihuha. Kimin hicreti diyor elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadın için ise onun hicreti de onun için olur. Onun için kimin niyeti Allah rızası içinse o muhacir olur. Gerçek muhacir sevabını alır. Onun için niyet çok önemli. Cenab-ı Allah buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَنْبَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ. Evet. Allah Teala sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Sizin kalplerinize ve taşıdığınız niyetlere bakar. Ne amaçla o davranışı yapıyorsunuz? Allah için olması lazım. Birisi doğru olacak, diğeri de Allah rızasını taşıyacak başta. Evet. Salihler için de Cenab-ı Allah hep önce peygamberleri zikrediyor. Onlar hakkında hep diyor ki ve innehu fil ahireti lemine's salihin. Mesela İbrahim Aleyhisselam için böyle demiş. Yahya Aleyhisselam için seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mine salihin demiş. İsa Aleyhisselam için ve yükellimun nase fil mehdi ve kehlen ve mine salihin. O beşikteyken de yetişkin, kamil iken de insanlarla konuşurdu ve salihlerdendir diyor. Daha başka da çok böyle. Peygamberler ve onların yolundan gidenler salihler, iyi insanlar. Cenab-ı Allah bizleri de onlardan eylesin, onların izinden çıkarmasın. Bir de takva. Takva İslam'dan önce vaka kökünden geliyor. Mesela aslandan korkmaya takva denirmiş. Böyle maddi bir korku. Ama İslam o kelimelere, maddi ifadeler taşıyan o kelimelere öyle manalar yükledi ki İslam gelince. Onlar yeni bir mahiyet kazandı ve yeni kavramlar oluşturdu. İslam böyle doldurdu içine o kelimelerin. O meşhur Japon Izutsu, Tosuko Izutsu diyor ki aslandan korkmaya denilirken takva, İslam geldi Allah'tan korkmaya yöneltti o manayı. Mesela şöyle buyuruyor o türlü mecaz anlamında Cenab-ı Allah. Hacca giden kimsenin azık edinmesi lazım. Yol azığı kendisine ki başkalarına yük olmasın orada. azık edinin diyor ve tezevvedu fe inne hayra zadit takva. Azıklarınızı temin edin. Ama bilin ki en hayırlı azık takvadır. Takva kalbinizde eksik olmasın kalbinizden. Ne kadar güzel. Yani takvayı da manevi bir boyuta taşıyarak maddi azıktan başka manevi de azıklanın. Mesela neye takva diyor Kur'an-ı Kerim'de, ben baktım şöyle bir. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. En ta'fu huve akrabu littakva. Affedin diyor. Affetmek takvaya daha yakındır. Affedici olmak lazım hakikaten. Cenab-ı Allah afudur, kerimdir, çok affedicidir. Cenab-ı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Tehallaku bi ahlakillah. Biz insanlar da öyle kibirli olmamalıyız, affedici olmak. Hak Teala zaten kendisinde bulunan esmasındaki sıfatlarından insanlara da vermiş. Onun için insan eşref-i mahluka. Çok önemli bir şey bu. Melekleri de işte bu şekilde aşabiliyor yani. Manen.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın refidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir.

0: hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir, mu'temir ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli. Hac da kıymetli. Cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar. Bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaben biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafir oluyor. Onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demek.
1: Sağduyunun sesi Akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı.

0: Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Hac yaklaşıyor tabii, Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim o heyecan var, o uğurlamalar var. Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onunda da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazı orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mina'ya gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin 10'una kadarki, 1'inden 10'una kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız. Sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli, sevaplı günlerdendir. Bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu Arefe gününde tutulan oruç. 2 senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin 3 karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Yeni bir evdeki huzur programıyla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Bir kez daha programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de önemli bir konuyu konuşacağız. Hac yolculukları başladı. Mübarek olsun diyelim şimdiden. Hac yolculuğunu bekleyenler için de neler yapmak gerekiyor? Hacca nasıl hazırlanmak? Zihnimizde, gönül dünyamızda nasıl yer etmeli? Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Bugün de stüdyomuza değerli bir misafirimizi ağırlayacağız. Psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım bizimle birlikte. Bir kez daha hoş geldiniz Tuğba Hanım.
2: Hoş bulduk Selma Hanım.
1: Hac yolculuğu dedik. Malum her ay bizim için mübarek, kutsal ama bazıları biraz daha bizim için çok daha değerli her Müslüman için. Zilhicce ile beraber başka bir manevi ruh haline bürünüyoruz. Onun kıymetini idrak etmek için hac yolculuğuna çıkacaklar için de ayrı bir heyecan, ayrı bir önem arz ediyor. Şu anda bu heyecanı yaşayanlar için tavsiyeleriniz ne olabilir, nelere dikkat etmeli, niyetinde ne olsun ki güzellikle, hayırla gidip hayırla dönebilsinler Tuğba Hanım?
2: Evet, hac ibadeti insanın ciddi anlamda bir değişimine ve dönüşümüne sebep olan çok konsantre, yoğun, nispeten meşakkatli bir ibadet. Senede bir kere vakti gelen bir ibadet. Bu ibadeti sağlığı yerinde olan ve maddi imkanı yerinde olan her müminin hayat planında olması mutlaka gerekiyor ve bunun için ciddi bir iştiyak duyması, bir heves, bir istek, bir arzu duyması, bununla ilgili dualar etmesi ve hani hem hac ibadeti, Rabbinin bu emrini yerine getirmek, hem de ciddi bir değişim, dönüşme niyet etmek. İkisi beraber olduğundan umuyoruz ki kazanç da bu nispette fazla olacaktır. Sonuç bir olgunlaşma, bir seyri sülükte ciddi bir yol alma olarak kişinin eline bırakılacaktır. Mükafatı tabii ki ayrıca var.
1: Siz özellikle iştiyak duyması üzerine vurgu yaptınız ki zira bu çok önemli. İştiyak duymak için de çeşitli şartlar var mıdır? Öncesinde kişi hazırlamalı mı buna?
2: Burada aslında hani Rabbi ile yakınlık seviyesi ve hani ibadetleri, farz olan işlerini hayatında öncelemesi zaten hani kişinin alışkanlığıysa, hayat planında bunlar yer alıyorsa, hac ibadeti de hemen kendiliğinden daha önceye gelecektir. Yıllarca ertelenmeyecektir. Ki nitekim hani bundan bir 20 yıl önceye baktığımızda hac ibadetini sanki hep daha böyle yaşlılar yaparmış gibi bir algımız vardı. Çok şükür bu değişti. Kaldı ki hani bunun da dine zarar vermek isteyen insanlar tarafından, hani mesela şu şekilde bir bilinç vardı, işte hacca gidip geldikten sonra kişi elini teraziye sürmemeli. Bu ne demek? Artık hani neredeyse emeklilik vaktinde gitmeli ki hani sonrasında teraziye sürmemeli. Niçin? Çünkü belki bir hata yapar ama bir hacıya hata yapmak yakışmaz. Ya da hani evladını falan evlendirmiş olmalı. Hani bütün sorumluluklarını yapmalı, sonra gitmeli şeklinde bir bilinç vardı. Bu tabii ki yanlış. Çok şükür artık hani daha globalleşmemizle, uluslararası hani olaylara bakmamızla baktık ki diğer ülkelerdeki Müslümanlar, Endonezyalılar evlenmeden hacca gitmeleri gerekiyor. Diğer ülkelerde, yani bu bizim bir kültürümüz olduğunu fark ettik. Ve bu bir farz ibadet, nasıl vakti geldiğinde namazın kılınması gerekiyorsa, bunun da hani sağlık ve maddiyat durumu yeterliyse eğer, mutlaka hacca gidilmesi gerekiyor. Bunun belli bir yaşı yok.
1: Niyetini aldı, yola çıkmaya hazırlandı diyelim. Burada diğer seyahatlerden farklı olarak nasıl düşünmeli ki o hac yolculuğu başka bir o boyutu, o hissiyatı yaşayabilsin?
2: Öncelikle hani evet, her camiye girdiğimizde de Allah'ın evine giriyoruz, duygusuyla gidiyoruz. Misafir olacağız duygusuyla gidiyoruz. Ama Kabe çok daha farklı tabii ki. Orası kutsal topraklar ve oraya hani Müslüman olmayan birisi bile giremiyor. Bir gayrimüslim bile giremiyor. Kaldı ki hani bu örneği bizzat yaşamıştım. Dünya seyahatini tamamlamış olan birisi. Gayrimüslim olduğu için sadece Mekke'ye kadar girdim yani şeye kadar gittim, Cidde Havaalanı'na, ama Mekke'ye giremedim demişti. Yani dünyada tek gitmediğim yer. Hani bu gerçekten bizim aslında üzerimizde nasıl bir şeref olduğunu ve bu şerefe uygun bir şekilde hani biz oraya gidebiliyoruz, girebiliyoruz, kabul edilebiliyoruz. Öncelikle hani bu güzel bir şeref. Ve tabii ki orada hani bunu layıkıyla tamamlamak için de öncelikle güzel bir niyet, ki hani Peygamber Efendimizin nasıl niyet ettiğine baktığımızda Allah'ım hac etmek istiyorum, hac yapmak istiyorum, bunu bana kolay eyle, kabul eyle diye dua ettiğini görüyoruz. Burada tabii kolay eyle duasından, isteğinden bunun meşakkatli bir ibadet olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü hani yolculuğun başından itibaren yoldaki serüvenler olabilir. Kaldı ki şimdi çok daha kolay önceye göre. Eskiler hani baktığımızda işte kimisi aylarca gemiyle gidiyormuş, kimisi aylarca otobüs yolculuklarıyla, yani onun öncesinde tabii aylarca sürüyormuş ama otobüs yolculukları, şimdi 3 saatlik bir uçak yolculuğu neticesinde orada iniyoruz. Hatta bazı şeyler, şirketler bunu o kadar lüks hale getiriyor ki hani işte videoya çekiliyor, gelip burada bakılınca hiç unutmuyorum, bir arkadaş şey demişti, yani bu hac ibadetin sanki kazası gerekir, hani bu kadar konforlu olabilir mi? Yani Rabbim artık hani bizlerin taşıyabileceği yükü bildiği için her şey çok daha kolaylaştı. Bu belki bize uygun göre olarak diyelim, her dönemin insanına göre. Ama tabii sadece hani bu fiziksel şartların lüks olması da yetmiyor. Orada karşılaştığınız insanlar, insanların huyu, ahlakı, yolda yaşadıklarınız. Bazen bakıyorsunuz her şey çok iyi gibi görünüyor ama 5 saat, 6 saat röter yapabiliyor uçak. Bunu sabırla karşılamanız gerekiyor. Ya da yolculuğun sıkıntıları olabilir. Yol arkadaşı ile ilgili olumsuz tecrübeler yaşanabilir. Ya da ihram yasaklarına uymakla ilgili sabretmekte zorlanabilir kişi. Bütün şartlar çok iyi olsa bile. O tabii ki kalabalığın bazen izdihama sebep olması ve bu izdihamın kişiye yaşatacağı o negatif duygular, tüm bunlara sabretmesi ya da iklim şartlarının farklı olmasıyla hani onun uyum sağlaması zor olabilir. Bunlar tabii ki hepsi hani konsantre bir ibadet olduğu için nefsimizin zaman zaman oradan hani çıkıp böyle sesini duyurmaya çalıştığı, hayır ben bunu yapamam, hayır klimasız otobüste gidemem, hayır işte onun şurası kokuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, bunlara katlanamam gibi sesler çok daha fazla çıkabilir. Çünkü bu hani süreci uzun olan bir ibadet ve işin içinde insanlar olan bir ibadet. Ama hani tüm olumsuzluklara rıza gösterilmese bile sabır gösterilmesi gerekir ve bu tavsiye olunuyor. Çünkü bu aynı zamanda kişide bir değişim ve dönüşüme sebep oluyor. Hani o Kabe'nin etrafında dönmek, belki bakıldığında hani tamamen sembolik bir davranış gibi görünüyor. Bir ritüelden ibaretmiş gibi görünüyor, bir tören gibi görünüyor ama o her bir dönüş kişide aslında bir terbiyeye sebep olmakta. Hani manevi olarak, tasavvufi olarak bakıldığında, çünkü kişi döne döne terbiye olur. Evet. Yani bazı şeyleri bir daha yaşaya yaşaya bir tarafları hani törpülenmiş olur ve bizim orada yaşadığımız, karşılaştığımız her olay bizim gelişimimiz için, değişimimiz için, dönüşümümüz için mutlaka bir vesiledir.
1: Orada dediğiniz gibi her karşılaştığımız şey bizim kendimizi tanımamıza bir vesile diyebiliriz. Güzelliklerde, zorluklarda. Bu zorluklar karşısında bizim nasıl muamele ettiğimiz bizim hakikatimizi de açığa çıkarmış oluyor.
2: Evet. Belki hani içimizden o sırada hemen tepki vermek gelebilir. Hemen daha tez canlı davranmak gelebilir. Hemen hakkını savunmak gelebilir ama tüm bunlarda kendimize durup, bak sen şimdi artık hacı oluyorsun, bu sana yakışmaz diye nefsimize

0: böyle de olur diyebilme kapasitemiz artmış. Yani gitgide daha esnemişiz. Bu tabii ki hani o insanlarla ilişkideki bu ilerleme, bu düzelme bizim genel olarak ibadette de sabrımızın artmasına sebep olacak bir durum. Başka yapılması gereken istikrarlı işlerde daha istikrar göstermemize ve hani böyle meselelerle kafamızı yorup bunlar üzerinde vakit geçirmektense ibadete yoğunlaşmaya sebep olacak olan bir durum.
1: Evdeki huzur.
2: Evet, burada tabii ki başka bir memlekettesiniz. Oranın farklılıkları da var. Farklı kültürlere alışmak, kabul etmek çok kolay olmayabilir. Başta bunları da mı niyete almak gerekiyor?
0: Tabii ki yani hani Peygamber Efendimizin söylediği gibi kolay eyle kabul eyle. Bu hani karşılaştığımız insanlardan yeni karşılaştığımız yemek türlerine, iklime, işte yolculuk şartlarına, vasıtaların özelliklerine varana kadar hani bunların her biriyle ilgili karşıma çeşitli zorluklar çıkabilir. Bu bir sabır yolculuğu olabilir ama yine de Allah'ım sen hani kolay eyle. Fakat ben bunların hepsine göğüs germeye niyet ediyorum. Çünkü artık ben hacı oluyorum. Nefis aslında çocuk gibi. Hani nasıl çocuğa bak sen şimdi usludur ya da sen şimdi şunu oku bak sonra sana dondurma alacağım dediğimizde o mükafatın hayaliyle o sorumluluğunu çok daha kolay bir şekilde yapar. Aynı şekilde nefsimize de bak sen bunun sonucunda çok mükafat alacaksın. Eğer sabırlı davranırsan, hoşgörülü davranırsan ve hani Allah'ın sevgisini kazanacaksın, rızasını kazanacaksın. Bak buraya kadar gelmişsin, hani türlü fedakarlıkla gelmişsin. Bari hiç olmazsa buradan hani alınacak mükafatı alıp heybeni doldurup git. Biraz daha sabret, boş ver, görme ya da bak bu da geçecek merak etme. Hani diyelim ki her türlü olumsuzluk olabilir. Otelle ilgili bir belirsizlik olabilir. Son ana kadar belirmemiştir. Bakarsınız ki bazı insan eğer her şeyi çok önceden ayarlamayı seviyorsa, bu konuda bir esnekliği yoksa ne yapmalı? Tamam, olacaktır. İlla ki ben burada Allah'ın misafiriyim. İlla ki bana kalacak bir yer bulunacaktır deyip hani kendisine o tevekkülü ikram ettirmesi, yani daha doğrusu kendisine bunu tebliğ etmesi sonucunda Allah'ın lütfu olarak bir bakacak ki farkında olmadan o tevekkül tarafı gelişmiş, biraz daha esneyebilme tarafı gelişmiş. Çünkü çok farklı kültürlerle karşılaşıyoruz. Bizim doğrumuz bize doğru ama karşımızdakinin doğrusu çok daha farklı olabiliyor. Bizim doğrumuz bize çok daha temiz olmayı gerektirirken başka birinin doğrusu ona her gördüğüne güler yüzle muamele etmeyi gerektirebiliyor. Dolayısıyla hani orada herkesten bir şeyler kazanabiliriz aslında.
2: Evet, biz belki maddi temizliği ön plana alıyor olabiliriz ama bazıları da kalbi temizliği, manevi temizliği, tezkiyeyi, yol almayı, hoşgörüyü önceleyebilir. Biraz önce dediniz ki tevekkül ve teslimiyet gelişir. Peki başka hangi özellikler gelişir kişide hac yolculuğunda ve hacı olduğunda?
0: Evet, bu konuda aslında yapılmış güzel araştırmalar var. Hac öncesi ve sonrası ile ilgili yapılan güzel mülakatlar var. Bunları bizzat okuduğumda gördüm ki hani insanlarda özellikle hani o kadar çok insanı bir arada görünce insanlara olan sevgimin arttığını gördüm diyen kişiler var mesela, ya da insanlara olan saygımın, yani hani olduğu gibi kabul edip onların sınırlarına da aynı şekilde riayet gösterdiğini, saygı, hoşgörü, kabullenme, affetme ve sabır, yani biraz daha öfkesini yutabilme, susabilme, bu benim hakkım, hayır bilinmesi lazım deyip hemen böyle cedelleşmeye girmek yerine biraz daha susmayı tercih edebilme, susunca hani meleklerin onun yerine savunduğunun bilincinde olma, yani daha hacıya yakışan davranışlar. Yine hani bundan daha önceki dönemlerde, belki daha yaşlıların gittiği dönemlerde diyelim, geldikten sonra insanlar hac yolculuğundan hani hacı diye hep hitap edilirmiş. Evet. Bu aslında hani bir bakıma kişiye böyle hitap edildiğinde ne oluyor? Nefsi tekrar hatırlıyor, ya sen hacısın, hani böyle konuşmamalısın, sen hacısın, örnek olmalısın, sen hacısın, hadi doğru hemen camiye gitmelisin gibi. Bir bakıma hani o lakap, o hitap kişiye bir misyon kazandırıyor.
2: Bir elbise giydiriyor, bir hal giydiriyor.
0: Bir elbise giydiriyor. Kaldı ki hani bu somut olarak da hani çok yaşatılırmış o kişiye karşılamayla, uğurlamayla. Bu hala var gerçi ama evinin kapısı bile hani bir yeşile boyanırmış, bazı şehirlerde süslenirmiş. Buna göre hani bir itina gösterilir. Bütün toplum tarafından hani o artık bir hacı olarak zihinlere yerleşir. Bu da tabii ne oluyor? Kişinin nefsine bir daha hatırlatmasına sebep oluyor. Bunun gibi hani aslında insanın gelişmesine sebep olacak çok güzel misyonlar yine var. Eğitimci olma vasfı mesela.

0: kendine bir daha nefsinin biraz boşlukta kaldığını hatırlayınca, biraz male yani boş işlerle ya da böyle hani hafif gaflet doğru bir temayül fark edince, olur mu ya, sen eğitimcisin, sen bir lidersin, bak şimdi etrafına da örnek oluyorsun, topla kendini gibi. Kendimiz dediğim gibi hani çocuk gibi bir şey aslında içimizdeki. Ona kapılmadan onu yönetim sorumluluğunu kendimize hatırlatmalı. Özellikle bu tabii hac ibadetinde çok daha fazla olması gerekiyor. Yani akıl ve irade kısmının gelişmesi, duyguları yönetebilme becerisi. Kaldı ki hani yine yapılan araştırmalarda gördüğüm kadarıyla bazıları da şunu söylüyor. Mesela sonuçtaki bir değişim olarak geldikten sonra nefsimdeki o duyguların daha bir inceldiğini fark ettim. Yani hani keskin merhamet, keskin yönlerin hem daha bir törpülendiğini, hem diyelim ki bir merhametin daha fazla arttığını, şefkatin, sevginin daha fazla arttığını, yani daha bir incelik halinin oluştuğunu söylüyor.
1: Çünkü oradaki hac ibadetinde bir canlıyı öldürmemek, bir yaprağı koparmamak, dalı koparmamak, bir bitkiyi, otu bile koparmamak önemli. Saç teline varana kadar
0: dikkatli,
1: hassas ve özenle davranıyorsunuz. Orası bir talim yeri diyebiliriz belki,
0: evet,
1: de hayatın.
0: Evet, bir kamp.
1: Evet. Belki giderken de ön yargı ve beklentilerimizi mi gözden geçirmeliyiz?
0: Aslında hani gitmeden belki bunları değiştirmek zor. Yani ne kadar gözden de geçirsek, hani çok uluslararası deneyim yaşamış olmak lazım. Hani sürekli uluslararası seyahatlerde bulunmak lazım ki o ön yargılar gitsin. Ama orada hani bunların gitmesine niyet ederek belki gitmek çok daha işimizi kolaylaştırabilir. Çünkü bakıyoruz mesela hani kişinin diyelim ki çok eleştirel bir tarafı var. Ama hayır, ben burada susacağım. Hani kendi kendine bile o eleştiriyi tekrarlaması, çünkü kendinin yoğunlaşmasını engelliyor. Bakıyorsunuz tavaf ederken bile hani birine kızarak edebiliyor. Halbuki tavaf da namaz ibadeti gibi bir ibadettir. Yani kesin yoğunlaşma isteyen, sadece hani Rabbinin huzurunda olduğunu bilmeni gerektiren bir ibadettir. Hani onunla bununla uğraşacağın, işte yok beni sıkıştırıyor, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor deyip kafayı
1: konforu
0: takmayacağın.
1: Konforu düşünmeyeceğimiz,
0: evet,
1: bir yer.
0: Evet, bir ibadet.
1: Bir de hayat standartları artık insanların daha çok kendine yönelik olmaya başladı. Kişisel odalarımız, eşyalarımız, ama orada herkesle birliktesiniz. Belki bu noktada da hazırlanmak gerekiyor. Sırtımızdaki o dünyalık yükleri atarak gitmek.
0: Evet, tabii tüm bunlarla ilgili hani bu zorluklara göğüs gerebilmek ve hani benim adetim, benim alışkanlığım böyledirin ötesine geçebilmek aslında hani İslam kardeşliğinin bir gereği ve bunun neticesinde belki uhuvvet daha fazla artıyor, kardeşlik daha fazla artıyor. Şöyle bir tecrübemden bahsetmek istiyorum. Amerika'da bulunduğum günlerde misyonerliğini çok rahat ilan eden bir arkadaş diyeyim, şey demişti, yani hani böyle hiç vazgeçmeden, pes etmeden herkesle uğraşıyordu. Hani sizin zahiren Müslüman kimliğinizi koruduğunuzu bilse bile, hani tesettürünüz var, namazınızı kılıyorsunuz, yine de hani sizin bile kafanızı biraz karıştırsa bunu adeta bir kar biliyordu kendisine. Şöyle demişti, yani hani sizin dininizde hac gibi zor bir ibadet var. İşte orada çok kalabalık var, izdiham var, kimi zaman insanlar ölebiliyor, hastalıklar bulaşabiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Hani bu bizde yok. Ya da efendim...
1: Sözde kolay olduğunu
0: yani hani dinlerinin
1: çalışıyor.
0: Kolay olduğunu ima etmeye çalışıyor. Fakat hani buradaki bize yaşadığımız bu zorluk Rabbimizin istediği bir zorluk. Bu farz olan bir durum ve bu zorluğun neticesinde yaşanan güzellikler var. Fedakarlık var, feragat edebilme var, diğergamlık gösterebilme var, hoş görebilme var. Diğerleriyle bir bütün olabilme ruhu var. Kaldı ki oradaki o hani kendini mesela Arafat'ta yapılan o ibadet esnasında herkesin aynı anda aynı işi yapması, hani tavaf belki farklı vakitlerde olabilir ama herkesin aynı anda aynı işi yapması müthiş bir bilinci, müthiş bir güven duygusunu, müthiş bir kardeşliği getirmekte.
1: Evet, namaz mükellef olduğu andan itibaren günde 5 vakit Kabe'ye yöneliyoruz. Kişi nereye yöneliyorsa zaten ister istemez ona bir heves, iştiyak duyuyor. Gitmeyenler hep hüzünlü. Bakıyorum eskiye göre artık ülkemizde de pek çok kişi gitme iştiyakında ve hüzünlüler gidemedi. kariyeri için. Ne kadar zor da olsa gitme isteği daha çok artıyor.
0: Tabii. Zaten aslında hani din hakiki bir dinse mutlaka zahmetli bazı işleri vardır ki sonucunda rahmet olacaktır. Orada bozulmuş bir dinden bahsedildiği için o tabii ki hani böyle bir ibadetle mukayese edemiyor onlardaki başka bir emri. Ama bozulmuş bir dinle mukayese etmiş oluyor. Yani zaten baştan yanlış yani. Ama hani hakikati bildiğinde görecek ki bu insanda hani müthiş bir bunu yaşayan kişi. Çünkü bunun farkını fark eder. Uzaktan bakıldığında belki hani imanı olmayan bir göz öyle bakabilir ama bunlar tabii ki hani şeytanın daha uzaktan zor göstermesi, vesvese vermesi diyebiliriz. Evdeki huzur.
1: Evet, hac yolculuğu dedik, tavaf dedik, oradaki ibadetlerden bahsettiniz. Aynı zamanda Arafat da dediniz. Biraz da isterseniz orayı açalım. Orada hangi ruh haliyle yönelmiş oluyoruz ve neler kazanıyoruz?
0: Evet, aslında belki hani haccın esas ana merkezi diyebiliriz. Hani neredeyse Arafat'ta o vakfe durmak, hani bir gün ya da işte şartlara göre 1,5 gün, 2 gün kadar süren o yolculuk esnasında ve orada bekleyişte herkes aynı anda aynı işi yapmak için bir arada bulunuyor ve sadece bir bekleyiş var. Bu bekleyiş esnasında da genelde hani şöyle olduğu görülmüş. Arafat, arefe kökünden geliyor bilmek. Yani kişinin kendisinde daha önce bilmediği, fark etmediği bir yönünün bildirildiği ya da o yönünün çok fazla izhar olduğu, ortaya çıktığı vaki olurmuş. Mesela hani kişi orada tam o sivri olan tarafı ile imtihan olunurmuş diyelim ki. Mesela tez canlı bir insan çok bariz bir tez canlılık hissederek kendisindeki benim belki de hani imtihan olduğum yönüm ya da törpülenmesi gereken, tez canlıysam daha sabırlı olmayı öğrenmeliyim. Hani bunun bir şeyi burada, pratiği. Ya da başka yine örnekler var okuduğum makalelerde. Mesela namaza biraz daha gevşek, hani çok tamam bir şekilde kılamıyor. Bir bakıyorum diyor, yanımda hani 6 yaşında çocuğunu pet şişeden işte abdest aldırarak namazını kıldıran kişi. Ya Rabbi, hani ben evet buna daha da duyarlı olmalıyım, daha da hassas olmalıyım. Demek ki böyle bir yani istikrarla ilgili bir eksikliği var. Diğeri sürekli veresi geliyor. Evet, cömertliği onun kazandığı bir tarafı. Yani hem kazandığı hem kaybettiği tarafı çok ishar olurmuş.
1: Kendine açılıyor.
0: Kendine açılıyor, evet. Hani cömertliği ön plana çıkıyor. Diğer kişi de ona ya verme, belki sonra biter, sana kalmaz gibi sürekli uyarıyor. Onun da cimriliği ortaya çıkmış oluyor. Yani orada da insan aslında boş kalmıyor. Gerek farklı insanlar, gerek kendi nefsiyle yine hani imtihan olunuyor. Ama hani hem kazandığı hem kaybettiği taraflar ön plana çıkarmış. Bu da tabii ki bir fırsat diyelim hani kendi görmek açısından. Çünkü hani dünyanın en zor işlerinden bir tanesi kendini görebilmektir, fark edebilmektir. Genelde hep kendimizin yaptığı her türlü hataya bir savunmamız vardır. Mesela diyelim ki çok hani sert üslubu olan bir insan, ona sorsanız demez ki ben evet çok sertim, ben katıyım, hani insanları kırabiliyorum, kabayım demez. Hayır, yani insanlara eğer birazcık haddini bildirmezsen çok ileri gidebilirler. O yüzden hani bu doğrudur şeklinde bunun arkasına yaklaşır. Ya da çok eleştirel bir insan, bunun eleştiri olarak yapmadığını, insanlara hani bir şeyleri hatırlatmak gerektiğini, öğretmek gerektiğini savunabilir. Ama halbuki karşımızdaki buna hazır değilse, açık değilse, böyle bir eğitim istemiyorsa bununla da eleştirisellik olur ve hani çok da hoşa gitmez, itici olur. Yani muhabbeti olumsuz yönde etkiler. Ya da dedikodu yapan birisi, evet ben dedikoducuyum demez de ne der? Ya karşıdaki de hani birazcık bilmesi lazım canım, gözünün açılması lazım. Bu kadar saf olmasın, hani bu kadar enayi olmasın. Ben onun gözünü açmaya çalışıyorum ya da bildirmeye çalışıyorum gibi. Bunun adı savunmak. Hani Yusuf suresinde geçtiği gibi nefsimi temize çıkarmıyorum diyor. Evet, bunu görüyorum, biliyorum anlamında. Bu tabii Rabbimizin aslında büyük bir lütfu. Hani kişinin kendisini bilebilmesi, görebilmesi, kendisine başka bir insan gibi neredeyse bakabilmesi büyük bir lütuf. Bakabildikten sonra hani bizim terapide de süreç o şekilde işler. İlk etap farkındalıktır. Hatta belki terapinin hedefi, amacı bazen odur. Farkındalık olduktan sonra çünkü mutlaka değişim gelir.
1: Çözüm de üretilir. Savunduğumuz şeyi zorlar mıyız? Kabul etmekte mi zorlanıyoruz? Onun doğru olduğuna mı kani oluyoruz?
0: Tabii ki. Yani yaptığımızın, mesela bunu başkası yaparken görsek deriz ki ya bu da ne kadar sivri dilli. evet. mesela. Ama kendimiz yaptığımızda olur canım o da sunarız. Yani bunu hak etti artık hani çok ileri gitti gibi. Hani ben sivri dilliyim bak ben o insana hani böyle davrandığım için o da böyle böyle yapıyor ve aramızdaki ilişki gitgide hani zor hale geliyor. Ben
1: tanımak daha yumuşak, ve tanımlamak gerekiyor.
0: Daha yumuşak bir üslupla yapabilirim gibi demiyor. Hani orada bunu yapması normalmiş gibi geliyor ona. Aslında hani baktığımızda olay hiç kompleks değil. Hani Hucurat suresine bakmamız yeterli.

0: muhabbeti olumsuz yönde etkileyen her şey haram kılınmış.
1: Evet,
0: günah
1: çok
0: kılınmış. Yani çok zahiren de baksak, hani bu kadar batini olarak bile bakmasak, zahiren de baksak çok net görülen bir şey bu. Ama bunları her yapışımızda da yok canım bunun için yaptım, yani bu bunun içindi gibi savunmalarımız var. Bunlara da savunma mekanizması diyoruz. İşte bu savunma mekanizmaları aslında bizim gelişmemizi, değişimimizi, dönüşümümüzü en çok etkileyen,
1: olumsuz
0: etkileyen durumlar maalesef ki. O savunmalarımızdan silkinebilsek, hayır canım sen de şöyle şöyle yapıyorsun, bal gibi de bunun adı bu, bal gibi de bunun adı yalancılık, bu yaptığın şeyin adı gibi kendimize bunu itiraf edebilsek, arkasından zaten dönüşüm için o adıma atmış oluruz. Ama burada bir cesaret gerekiyor. Kendimizle yüzleşebilmek çok ciddi bir cesaret sonucunda oluyor.
1: Evet, suçlamaların sonunda mı savunma gelir? Suçlama yerine ne yapılabilir ki kendi halini görsün, farkındalığını artırsın?
0: Yani aslında bu çok karşı tarafla bağlantılı bir durum da değil. Yani karşı taraf suçlama yapmasa da, suçlama yaparsa kendini daha fazla savunabilir. Suçlama yapmazsa da o yaptığını yine doğru olarak görebilir. Bu kişinin hani kendi seyri sülukunda, hayat yolculuğunda, belki diyelim ki hani eğer şeylere bakarsak, hani hikmetli sözlere bakarsak, başkasının kusuruyla uğraşmayı bırakan kişiye kendi kusuru gösterilir.
1: Çok güzel.
0: Deniliyor mesela mükafat olarak. Hani o kişinin gayretiyle olacak bir şey de değil benim görebildiğim kadarıyla. Hayır, ben kendi kusurumu göreceğim şimdi. Bu sefer ona fix olmuş olursunuz. Belki ona takılmış olursunuz. Kendinizi gereğinden fazla, yani egonuzun gücünü çok fazla düşürebilirsiniz. Bu da yine ilişkilerinizi yıpratan bir şey olabilir. Yani her türlü sohbette hep sürekli kendinizi aşağılama, eleştirel bakma, küçümseme, yani hani zillette bir hal oluşturur. Bu da yine aranıza aslında bir mesafe koyar. Hani bunun dengeli olanı, itidalde olanı sizin yaptığınız iyi niyet ve halis amellerin sonucunda size verilecek bir lütuftur aslında.
1: Evet, biraz önce çok önemli bir konuya temas ettiniz. Muhabbeti olumsuz etkiler dediniz ki gayemiz aslında muhabbeti besleyen şeyler olmalı. Peki muhabbeti neler besler? Zira hac yolculuğuna yalnız gidilmiyor. Çoğunlukla ya akrabalarla, eşiyle birlikte gidiyorlar ve orada tartışmak, çatışmak yerine çok daha güzel geçinebilmek için, muhabbeti muhafaza edebilmek için nelere dikkat etmeliler?
0: Evet, öncelikle karşımızdakini bu şekilde diye görüp, hani bu fındık böyledir, bu kayısı böyledir, hani ben bunu değiştiremem, bu kadar kurumuştur güneşte, bu kadar olgunlaşmıştır, bundan çıkacak halde budur şeklinde olduğu gibi görmek. Yani
1: tadı
0: kesinlikle
1: budur.
0: Tadı budur. Beğeniyorsam yerim, beğenmiyorsam da, eğer hani onunla hayat yolculuğuna başlamışsam da bazı şeyleri görmezden gelerek devam ederim gibi. Hani olduğu gibi kabul etmek, kesinlikle değiştirmeye çalışmamak. Ya sen de bak şu adama şöyle yaptın, böyle yaptın. Hani orada, orası bir farkındalık verme yeri ya da düzeltme yeri, değiştirme yeri değil.
1: Kendimizle.
0: Sadece kendimizle, evet. Yani mümkün olduğunca hani teşriki mesaiyi azaltmalı, mümkün olduğunca diyaloğu azaltmalı. Ha tabii icap ettiği durumlarda teşekkür edeceğiz, özür dileyeceğiz, o ayrı mesele. Ama hani hani dedik ya, namaz ibadeti gibi aslında konsantre olunması, yoğunlaşılması gereken bir ibadet. Değiştirmeyi hedeflemediğimizde, olduğu gibi kabul ettiğimizde zaten mümkün olduğunca cedelleşmekten uzaklaşmış olacağız. Ha, bunun sonucunda bir şey çıkacaktır diyeceğiz. Eğer hayat, yani yol arkadaşımızın dışındaki başka şeylerle ilgili bir olumsuzluk gelirse, evet vardır bunda da bir hayır. Biraz daha bekleyelim bakalım sonucu ne olacak gibi. Mutlaka hayır olacak gibi bir bakış açısı. Yol arkadaşıyla ilgili de yaşanan durumlarla ilgili de hani eğer bir şeylerin içinden çıkılamıyorsa, susmak, sadece susmak bazı durumlarda ve hani mümkün olduğunca uzaklaşmak belki çözüm olabilir. Ama asla hani kavgacılığa ya da bir şeyleri düzeltmeye, değiştirmeye kesinlikle gitmemek. Mümkün olduğunca hani idare etmeyi ön plana almak ve hani karşımızdakinin moralini yükseltecek şekilde ya da hani onun oradaki tahammülünü, gücünü arttıracak şekilde şartlarını kolaylaştırmak. Etrafımızdakilere şartlarını ben nasıl kolaylaştırırım gibi bir niyetin içerisine girmek. Hani işte o yürüyemiyordur, onun hani koluna girmek gerekebilir. Öteki efendim çok terliyordur, ona bir peçete uzatmak olabilir gibi. Hani insanların oradaki ibadetini, belki hani bir ev sahibi gibi kendini görmek.
1: Nitekim uyarılar da var. Peygamber Efendimiz'in sesinin üstüne sesini çıkartanların ibadetlerinin boşa gideceği. Biliyoruz ki orası mübarek belde, kutsal belde.

0: ve onlar bizi duyuyorlar. Belki bunu da niyete almak gerekiyor. Sesimizi alçaltmak ki ibadetimiz boşa çıkmasın.
1: Boşa çıkmasın ve hani Rabbimizi incitmemek, darıltırmamak, hani mümkün olduğunca onun istediği şekilde davranarak hani rızasını alarak dönmek. Aynı şekilde Medine-i Münevvere de öyle. Peygamber Efendimiz'i incitmemek, kırmamak, hoşuna gitmeyeceği bir şeyi yapmamak şeklinde. Hani orada bazen öncelikler kaybolabiliyor. İnsanın o tez canlı yapısından kaynaklanan, mesela işte Ravza'da bir namaz kılmak, orada mescitte bir namaz kılmak, başka insanların üstüne binerek de olsa ya da çok sıkıştırarak da olsa hedef namaz kılmak olabiliyor. Halbuki oradaki öncelik hakkına rıza göstermek, haddini bilmek ve eğer sana hani yer açılmışsa, bir fırsat oluşmuşsa tabii ki bunu ifa etmek, bunu da ertelemek değil, ama hani öncelik o değil. Ya da Hacerül Esved'in yaklaşmakla ilgili aynı şekilde, hani birilerini rahatsız ederek, birilerinin üstüne binerek, sıkıştırarak oraya geçmek ne kadar hani makbul olunacak bir durum. Ha, bunu istersin, niyaz edersin, gönülden istersin, vakitlerini kollarsın, uyanık olursun, o ayrı. Hani uslubunca, usulünce yapmak, bu hem insanı da zedelemeyecek bir durum, etrafındakileri zedelemeyecek bir durum. Çünkü hani hem kul hakkından burada arınıp gidiyoruz, helalleşip gidiyoruz, ama orada bir daha kul hakkına girmek bununla ciddi bir ironi, ciddi bir zıtlaşma, tezatlık oluşturuyor. Evdeki huzur.
0: Evet, burada şöyle bir duygu da oluşabilir. İnsanoğlu hata da yapabilir, beşerdir, şaşabilir. Dolayısıyla bir hata yaptıktan sonra ümitsizliğe düşmemek de sanırım çok önemli. Burada nasıl ruh haline bürünelim ki tekrar ümit var olup, çünkü kötülüğün ardından hemen iyilik yapmak kötülükleri siler buyruluyor. Buna evet, da dikkat çekmek gerekiyor sanırım.
1: Tabii ki yani orada olmak zaten büyük bir şeref. Rabbimiz bizi bu şerefe muhatap kılmış. Yani Kabe'ye her baktığınızda bir ibadet yapmış sevabını alıyorsunuz. Hani heybeniz sürekli doluyor zaten. Tevbe etmek, af dilemek bunun bir kurtuluşu, ama hani etrafımıza bakarak ders çıkarmak, bundan kendimize bir nasihat almak da. Çünkü yani Kabe'nin etrafında da olsak nefsimiz bizim içimizde, onu bir yere bırakıp da gidemiyoruz. Dolayısıyla onun bize söyledikleriyle, telkinleriyle baş etmek durumundayız. İrade ve akıl tarafını çalıştırmak ve tabii ki yapılacak en iyi şeylerden bir tanesi gitmeden önce heybemizi iyice doldurmak. Yani ilmi kısmımız ağırlıkta olursa aklımız çok daha güzel çalışır.
0: Evet.
1: Yol yordam daha iyi biliriz. Hatta yol yordam gösteririz bile. Ama eğer ilmi kısmımız boşsa, ne yapacağımızı bilmiyorsak, o zaman tabii ki duygularımızla hareket ederiz. Yani içimizdeki çocuğa bırakmış oluruz her şeyi. Hodri meydan yapmış oluruz. O da bir an önce sonuca kavuşmak
0: kontrolsüz davranır,
1: bir an önce görmek ister, bir an önce orada kılmak ister, hemen suyunu içmek ister, hemen namazını kılmak ister, en iyi yerde oturmak ister. Bunların hepsini içimizdeki çocuk ister, ama öncesinde onu hani güzel bir şekilde eğiteceğiz, orada da gerekli telkinleri vereceğiz, bu şekilde en güzel şekilde baş edeceğiz. Ben hani şöyle çocuk eğitimiyle şu açıdan benzetiyorum bir de. Mesela kriz zamanlarında birçok şeyi bazı anne babalar anlatmaya çalışır. Bak bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz. Hayır, kriz zamanları sadece teskin etme zamanlarıdır. Sakinleştirme zamanlarıdır, şefkat zamanıdır.
0: Öğretme zamanı değil.
1: Öğretme zamanı değildir. Yani öğretme zamanı normal zamanlardır. Siz işte her gün bir kitap okursunuz, oradaki erdemli davranışlardan bahsedersiniz. Öteki türlü davransaydı ne olurdu? Hani bunun analizini yaparsınız, beraber kritiğini yaparsınız. Yani çocuğun hani doğru davranışı, repertuarını iyice geliştirirsiniz. Ha, yine buna rağmen bir kriz oluşmuşsa da yine de krizden sonra konuşuruz. O anda, çünkü kişinin daha fazla şefkate ihtiyacı var. Mesela bazen şöyle oluyor. Diyelim ki çocuk düşüyor. Geliyor, düştüm. Nereye düştün? Nasıl düştün? Ya şimdi onu bir kenara bırak. Nereye düştün? Nasıl düştün? Düşülmüş. Sadece oraya bir şefkat göster, bir sevgi göster, bir acısını paylaş, bir sarıl. Sonra anla nasıl düşmüş, ne olmuş, bir daha bunun olmaması için ne yapmalıydı? Yani işin o hani ilim kısmı sonra, önce irfan kısmını bir hallet.
0: Akıl verme ve öğüt verme zamanı değil. Bir de şeytan taşlamak gibi çok önemli bir ibadet var hacda. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Burada özellikle hani bu kriz zamanı, terbiye etme zamanı değildir değinmemin sebebi, hani yol arkadaşlarımızla ilgili yaşadığımız durumlarda alacağımız hani duruş şu sergilemek adına bunu söylemek istedim. Hani o bir terbiye etme zamanı değil, hac zamanı ya da yolculuk zamanı.

0: artık hani yola çıkılmış, heybeler dolu olduğunu farz ediyoruz. Orada sadece kabulleniş, şefkat, sevgi gösterme, sonrasında hani bu eşimiz olabilir, annemiz babamız olabilir, çeşitli yönlerini orada fark etmiş olabiliriz, bize çok sivri gelebilir ya da kendimizle ilgili bir şeyleri orada fark etmiş olabiliriz. Sonrasında bunların hani eğitimi, terbiyesi, tekrar bir ilmi faaliyeti gerekiyor. Şeytan taşramada tabii bu da hani çok sembolik gibi görünen ama çok çok anlamlar barındıran bir ibadet. Orada hani şeye göre, rivayete göre Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın hani şeytanın onları kandırması sebebiyle şeytanın taşlamaları hani sembolize edilmekte. Orada tabii çeşitli yaşanan duygular var. Hani kimisi orayı mesela hiç unutamıyor. Şeytan taşlamada kendimizin o sivri taraflarına belki taş atmak, hani buna niyet etmek ve orada hani böyle mesela yine bu makalelerde okuduğum kadarıyla bazı kişiler diyor ki sanki o hani atılan bir taşa doğru, çünkü taş atılıyor. Sanki şeytan orada hani bir taş haline gelmiş.
1: Mücessem halinde.
0: Yani mücessem hale gelmiş ve hani mahcubiyetinden de ne yapacağını şaşırmış, bir yerde kala kalmış. Biz onu taşlıyoruz gibi. Bunlar tabii hani o sırada yaşanan yoğun ruh halleri olabilir. Güzel ruh halleri, hani kişiye kazandıracağı neler vardır. Herkesin orada alacağı kazanç farklıdır. Herkesin hissettiği duygular farklıdır. Mesela kimisi Kabe'yi gördüğünde hani ben bunun çok büyük bir yer zannediyordum diyor. Ama bir bakıyor ki etrafında dönmeye başladıkça çok büyük bir heybet kaplıyor içine. Ya da ayakları yerden kesilmiş gibi olabiliyor. Ya da birisinin duasına takılıyor. Sanki o dua kabul olmuş gibi geliyor. Yani herkesin kendisini dinlemesi, fark etmesi, nelerin verileceğini görmesi, kendisiyle buluştuğu, baş başa olduğu çok önemli bir ibadet.
1: Evet.
0: Çünkü Kabe'nin etrafında mutlaka bir Allah dostu dönermiş her an. Yani mutlaka bir
1: boş değil,
0: mutlaka bir dua kabul olur. Hani oradaki dualara aklını vermek, kulağını vermek, mutlaka buradaki dua kabul oluyor diye kendine o şekilde bir telkin vermek ve diğer bütün hani her şeyi ufak tefek şeyler gibi görmek.
1: Evet, hacca giderken İlimle heybemizi doldurmamız gerekir dediniz. Peki dönerken neye niyetlenmeliyiz? Heybemizde neler olmalı? Bazen hatıralar oluyor. Elbette ki hatıralar çok önemli ama olumsuz hatıraları bir kenara mı bırakmalıyız? Ki hiç yad etmeyelim ki diğerlerini de olumsuz etkilemesin.
0: Kesinlikle. Çünkü orada bir kınama olmuş oluyor. Olumsuz hatıralardan bahsettiğimizde birisi şöyle şöyle yaptı, birisi böyle böyle yaptı. Hani olumsuzlara hedeflenmiş oluyoruz ve farkında olmadan bir örnek gibi neredeyse yayılmasına sebep oluyoruz. Ve farkında yine olmadan içimizdeki o bir kibrin alameti oluyor. Mesela bakıyorsunuz hani, yani burada genelleyebiliriz belki, hani uluslararası anlamda da çünkü bunu fark ediyoruz. Hani bizim Türklerin anlayışında evet temizlik anlayışı çok daha gelişmiş. Ama bu bizim övüneceğimiz bir şey değil. Yani bu bize miras gelen bir şey. Biz bunu böyle öğrenmişiz ve böyle devam ettiriyoruz. Bunu bugün ben keşfetmedim, ben üretmedim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bunun arkasına geçip de diğerlerini küçümseyici bir tavır sergilemek, diğerlerini beğenmemek, bir kibir göstermek aslında oradaki ötekinin temiz olmamasından ya da yeterince temiz olmamasından çok daha kötü bir hale beni büründürmüş oluyor. Çünkü kibrimle o muhabbet engellenmiş oluyor. Evet. Aramızda bir muhabbet tesisi olması mümkün olmuyor. Diyoruz o şöyle pis, bunlar böyle pis, şunlar şöyle. Ama onun ibadeti de kabul oluyor. Belki daha iyisiyle kabul oluyor. Evet. Senin gibi belki çok fazla terlik değiştirmeden yapıyor
1: ibadetini.
0: Efendim abdesthanedeki ibadetini ama belki çok daha iyi kabul oluyor. Yani senin doğrun illaki doğru değil.
1: Evet, üstelik temizlik her zaman kimyasallarla olan şeyler değil. Bir taraftan da kirletiyor olabiliriz bile.
0: Evet.
1: O yüzden o dengeyi kurmak gerekiyor ve güzel hatıraları yad etmek.
0: Evet. Yani şimdi aslında bu da bizim seviyemizi gösteriyor. Yani bir insanı ya da insanları somut görünüşüne göre mi değerlendiriyoruz? Yani zahirine göre mi değerlendiriyoruz ve buna göre karar verip buna göre ilişkimiz belirleniyor mu? Ha, tabii ki temiz bir görüntü, hani bakımlı bir görüntü, evet,
1: Allah'ın
0: içimize hani bir sempati doğmasına sebep olur. Ama ona göre temizlik öyledir ya da ona göre şıklık öyledir, ona göre güzellik öyledir, bana göre rüküşlük olan ona göre çok şıklık olabilir ya da bana göre hani çok da gerekli olmayan onun için hani bir zerafet sembolü olabilir. Dolayısıyla hani içimizdeki o kibirli tarafa izin vermeden, çünkü hepimizde var bu insanoğlunda.
1: Kibir heba ediyor,
0: evet,
1: çünkü bütün iyilikleri.
0: Kibir var, cimrilik var, banenecilik var, bencillik var. O taraf hemen bakıyorsun kendinden farklı bir şey gördüğünde hortlayıveriyor. Seni yakalamaya çalışıyor. Hayır, yani bu onun öğrendiği şekli bu. Benim şartlarım da olsa belki o benim yaptıklarımı çok daha iyi yapacaktı.
1: Ene hayrım minhüm demeden, ondan daha hayırlıyım demeden biz kendimizle meşgul olacağız.
0: Kendimizle, evet, kusurlarımızla. Çünkü hiç bilmiyoruz ki belki o çocuklarını bizden çok daha güzel eğitiyor. Ya da çok daha mütevazi bir insan ya da çok daha cömert bir insan. Yani göremediğimiz bir sürü huyu var. Bizim, sadece orada görünene göre karar vermek bizim henüz daha çocuksu bir seviyede olduğumuzu, diğer bir de işte ilkel, evet, bir seviyede olduğumuzu gösterir. Ve hep nefsimize şunu hatırlatmamız gerekiyor. Bak, bu düşüncen, bu duygun senin muhabbetine mani oldu. Öyleyse çek bunu kenara. Hemen bunun tersi şeklinde davran bakalım. Evet. Git o kardeşine sarıl.
1: Süremizi de çok aşmak istemiyorum. Demiyorum. İsterseniz birkaç cümleyle toparlayalım, son mesajlarınızı alalım Tuğba Hanım.
0: Evet, haç hani döne döne, o özellikle tavaf beni çok etkiler, hem görüntü olarak hem aynel yakın yaşandığında. Döne döne terbiye olunan, değişimin dönüşümün olduğu fevkalade konsantre bir ibadet. Ve hani bir kere yapılması, evet, vazife icabı farz, ama hani hadis-i şeriflere baktığımızda ümre ibadetini, yani Kabe'yi ziyaret etmeyi sık sık yapın şeklinde, hatta süre bile belirtilmiş. Hani 5 yılı aştıktan sonra sağlık durumu ve maddi durumu imkan verdiği halde buraya gelmeyen kişi mahrum olur buyuruluyor hadisi kutsi'de. Dolayısıyla ve oraya gittikçe kişi rızıklanır. Yine bu hadis-i şerifte bahsediliyor. Bu sadece maddi rızık değil. Hem maddi hem manevi rızık. Yani biliyoruz ki dönünce bir sürü güzelliklere, lütuflara sahip olmuş olan kişiler olabiliyor. Yani aslında ihtiyacı neyse onlar tamamlanıyor bakıyorsunuz. Bunlar tabii işin hani maddi mükafat kısmı, ama görünmeyen mükafat kısmı da çok. O törpülenme, ruhların birbirine sürtüşmesiyle, bedenlerin sürtüştüğü gibi ruhların da sürtüşmesiyle ortaya çıkan bir olgunluk, bir seyri sülük. Gerçekten hani tarifi imkansız diyelim. Rabbim hani o kuvvetli bir tevekkülle, kuvvetli bir niyetle gidip ve orada da her durumu bir fırsat bilip, uyanık olup, halis salih amellerde bulunup o şekilde kabul olmuş haclar yapabilmeyi nasip etsin.
1: Amin diyoruz biz de yürekten. Şu anda yolcu olanlara da Allah kolaylaştırsın, mebrur hacılar nasip etsin ve biz de dua isteyelim hepsinden. Allah şimdiden kabul etsin. Tekrar ağzınıza gönlünüze sağlık Tuğba Hanım. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım'ı ağırladık. Evinizde ve gönlünüzde daim huzur olsun efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına duası ve Kabe'nin yapılışı.
1: Hani Hazreti İbrahim, hanımı Hacer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, şu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapınmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep olurlar. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametlisin."

0: merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes olan evin, Beytullah'ın yanında ikinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyveler ile rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Biz beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbelerimizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamet edensin. Kendini bilmeyenlerden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim! Bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir.
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, min şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. فَاَكْسِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْل۪يلِ وَالْتَكْب۪يرِ وَالْتَحْم۪يلِ buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede La ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 17.
1: Enbiya Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya, peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Hal böyleyken onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt ve ikaz gelmeye görsün, hemen onunla alay ederler. Hem de kalplerinden onu oyuna, eğlenceye alarak dinlerler. Zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaşırlar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre bu sihre mi gidip uyuyacaksınız? Peygamber onlara, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir dedi. Onlar, hayır, bu ayetler karma karışık rüyalardır. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Şayet böyle değilse, o halde önceki peygamberlerin mucizeyle gönderildiği gibi, o da bize bir ayet mucize getirsin dediler. Resulüm, bunlardan önce helak ettiğimiz kavimler içinde böyle diyen hiçbir şehir, belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, müttaki alimlere sorun. Biz onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. Sonra biz onlara verilen sözümüzü yerine getirdik. Hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de helak ettik. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan, şehirlerinden hemen kaçmaya koyulurlar. Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. Kurtulamayınca, eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselermişiz dediler. Onların işte bu feryatları, biz onları biçilmiş, yanıp kül olmuş bir ot yığını haline getirinceye kadar devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun oynamak üzere ve eğlencelik olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek dileseydik, onu elbet kendi tarafımızdan, şanımız için edinirdik. Ne var ki biz böyle eğlence ve oyun olsun diye yapmadık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da o bunun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olup gitmiştir. Allah'a karşı yalan olarak yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde olanlar ancak O'nundur. O'nun nezdindeki melekler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz nefes alıp verir gibi ara vermeden O'nu tesbih ederler. Yoksa yeryüzünde onlar, o müşrikler, Allah'tan başka ölüleri diriltecek bir takım tanrılar mı edindiler? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisinin idare ve düzeni de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Ona yaptığından sorulmaz, onu sorguya çekecek yoktur. İnsanlarsa sorguya çekilirler. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı, üstelik benden öncekilerin kitabı da ortada. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebepten dolayı da yüz çevirirler. Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Onun şanı yücedir ve bunlardan uzaktır. Hayır, onların evlat dedikleri melekler ve peygamberler kerim, şerefli kullardır. Onlar ondan önce izinsiz söz söylemezler ve ancak onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Melekler veya peygamberler onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. Onlardan kim o Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşikken onları büyük bir patlamayla ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Onları, insanları, seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye yeryüzünde baskılar, dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. Resulüm, biz senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm! O küfre sapanlar seni gördükleri zaman seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Sizin tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu derler. Halbuki onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan öyle acelecidir ki sanki aceleden yaratıldı. Bekleyin, acele etmeyin. Size ayetlerimi, azabımı göstereceğim. Benden azabın acele olmasını istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu sözünü ettiğiniz tehdit ne zaman derler. O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler bunu söylemezlerdi. Belki bu azap günü onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. Resulüm, andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey, o azap çepeçevre kuşatıverdi. De ki, geceliğin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onları bizim azabımıza karşı koruyacak bir takım ilahlar mı var? O ilahlaştırdıkları şeyler kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Onlar bizden dostluk ve yakınlık da görmezler. Doğrusu biz onları ve atalarını bu dünyadan faydalandırdık. Öyle ki ömürleri kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Şimdi bizim emrimizin yeryüzüne gelip onu çevresinden eksilttiğimizi, topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken galip gelenler onlar mı? De ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa, eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede artık hiç kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Yapılan şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat'ı günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. O günahlardan sakınanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. İşte bizim indirdiğimiz bu Kur'an mübarek, fayda ve feyiz kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o, zalimlerden biridir, dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor, dediler. Nemrut'un adamları, onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka taptıklarınıza da, hala akıl erdiremiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Biz de, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17'yi dinlediniz.
1: Akra, sağduyunun sesi.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle